Edilemeyemek gibi bir hatanın sahibi ise bu kişinin gideceği yer kesin olarak cehennemdir. Bu kişi o cehennemde ebediyen kalacaktır. Öyleyse Vel Asr suresinin bu birinci bölümünde Allah'a mülaki olmayı dilemek Vel Asr suresinin başlangıcını teşkil ediyor. Ve eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennete girer. O kişi mutlaka şeytanın kulu olmaktan kurtulur. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafil değildir. O kişinin gideceği yer mutlaka cennettir. O kişi Allah'ın dostudur ve Allah'ın kuludur. Şeytanın dostu ve şeytanın kulu değildir. O kişinin günahları örtülür. O kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Vel Asr suresinin birinci bölümünü inşallah burada tamamlıyoruz. Vel asri innel insane lefî hüsr. Asra yemin olsun ki insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezine aminu. Ama aminu olanlar, Allah'a mülaki olmayı dileyenler hariç. Gördük ki onların gidecekleri yer cennet ve birçok hususu birden mütalaa etmek mümkün oldu. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dileyenler felaha erenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Vel Asr suresinin ikinci bölümünü sunmak üzere huzurlarınızdayız inşallah. Vel asri, asra yemin olsun ki, innel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Mutlaka hüsran içindedirler. İllellezine amenu. İlla ama hariç ellezine amenu. Amin olanlar hariç. Ve amelü salihat yapanlar, nefsini ıslah edenler, nefslerini ıslah edici ameller yapanlar hariç. Etevasa bil hak, hakkı tavsiye edenler hariç. Etevasa bil sabr ve sabrı tavsiye edenler hariç. Bu sure 28 basamağın hepsini ihata ediyor. Birinci bölümde insanlar hüsrandadırlar. Muhtevazı içinde neden hüsranda oldukları ifade edildi. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin durumu anlatıldı. İnsanların neden hüsranda olduğu bütün açılardan ortaya konuldu. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece hüsrandadırlar. Dalalettedirler, küfürdedirler, her türlü negatif faktörler onların üzerinde. Bu insanlar tebliğe muhatap olurlar. Tebliğe muhatap oldukları zaman kendilerinin iki tür davranış biçimi ya da üç tür davranış biçimi sergilemeleri mümkündür. Tebliğe kayıtsız kalırlar. Birinci alternatif. İkinci alternatif, tebliğe kayıtsız kalmazlar. Tebliği reddederler.
ve tebliğ sahibiyle belki de kavga ederler. O da ayrı bir alternatif. Tebliğe kayıtsız kalmak birinci alternatif. Tebliği reddetmek ikinci alternatif. Tebliği reddetmekle birlikte, kabul etmemekle birlikte Allah'a ulaşmayı dilemekten başka insanları da men etmek. Üçüncü alternatif, tebliği kabul etmek. Dördüncü alternatif. İnsan tebliği kabul edince zaten muhtevanın içine girmiş olur. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir seri işlem gerçekleşir. Tebliği kabul etmezse durumunun ne olacağına bakalım. Eğer bir insan tebliği kabul etmezse ama tebliğciyle tartışmadan kabul etmezse veya tebliğ edenle kabul etmemenin ötesinde tartışırsa, ona belki hakaret ederse, ters davranışlarda bulunursa, durumlar farklı oluyor. Eğer bir insan tebliğe muhatap olduğunda o tebliği kabul etmezse, kabul etmediği takdirde böyle bir kişinin hastaları üzerine Allah Teala engeller koyuyor. Görme hastası basar hastasıdır. O kişinin basar hastasının üzerine Allah Teala engel koyuyor. İrşat makamını irşat makamı olarak görmesini Allah Teala engelliyor. O kişinin Semi isimli işitme hastasına engel koyuyor. İrşat makamının söylediklerini işitmesine, o sözleri anlamasına engel oluyor ve idrak etmesine de engel oluyor Allah Teala. İdrak hastası kalp, görme hastasının üzerine koyduğu engelle, işitme hastasının üzerine koyduğu engelle ve idrak hastasının üzerine koyduğu engelle Allah Teala bu kişiyi engelliyor. Onların görme hastaları, işitme hastaları, İdrak etme hastaları Allah Teala tarafından engelleniyor. Eğer bu kişi irşat makamının talebine hayır dedikten başka onunla kavgaya girişirse, huzursuz olursa, onunla bir anlaşmazlık oluşturursa, o zaman onun uzuvları üzerine engel konuyor. İsra suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu söylüyor. Onların gözleri üzerine hicab-ı mesure, kulaklarına vakra ve kalplerine ikinet koyarız diyor Allah Teala. Ve onlar nefretle oradan uzaklaşırlar diyor. Burada uzuvlar üzerine konulan engeller söz konusu.
Allah Teala görme hassası, sem'i, işitme hassası, basar ve idrak hassası, kalp bu hastalığın üzerine engeller koyuyor. Kişi eğer karşı koymamışsa. Bakara suresinin 5-6 ayetlerinde Allah Teala Allah'a ulaşma talebinde, Allah'a ulaşma istikametinde inzar olunan kişinin bunları kavga etmeden kabul etmesi halinden bahsediyor. Ve onların görme hastalarının, işitme hastalarının ve idrak etme hastalarının üzerine söylediğimiz engellerin konulacağını ifade ediyor. Bir de Allah Teala hevalarını kendilerine ilah edinenlerden bahsediyor. Onlar için de gene hastalar üzerine engeller koyduğunu söylüyor Allah Teala. Semi hastasının, basar hastasının ve kalp hastasının, kalbin idrak hastasının üzerine söylediğimiz engellerin konulacağını söylüyor. Öyleyse bu engeller sebebiyle kişi idrak edemez. Bu Allah-u Teala tarafından bir cezalandırma işlemidir. İrşad makamını irşad makamı olarak görmeyen bir göz, irşad makamı olarak görme hastasının da gözün görmemesinin ötesinde görme hastasının da çalışmaması söz konusu. İki ayrı grup ayet-i kerime hastaların birinci grup, uzuvların ikinci grup görme, işitme ve idrak hastalarının ve görme, işitme ve görme uzuvlarının, görme, işitme ve idrak etme uzuvlarının devre dışı bırakılmaları söz konusu. Böyle insanlar için Allah'a ulaşmayı onlar dilemeyeceği için Allah'ın bir yardımı söz konusu olmuyor. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için de gidecekleri yer elbette cehennem olacaktır. Ya bu insanlar Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilerse bir defa gördük ki dileyenler velayetten kurtuluyor, küfürden kurtuluyor, amellerinin boşa gitmesinden kurtuluyor. Mümin oluyor, takva sahibi oluyor. Allah'ın dostu oluyor. Allah'ın kulu oluyor. Bütün güzellikleri yaşıyor kişi. Ama veli bir davete icabet etmeyen kişi ise bunların tam tersi bir hüviyete giriyor.
takva sahibi değil, Allah'ın dostu değil, Allah'ın kulu değil, bütün negatif faktörler de onun üzerinde toplanıyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah Teala o kişinin üzerinde rahim asmasıyla tecelli eder. Yusuf Suresi'nin 53. ayet-i kerimesine göre ve ma uberru nefsi innen nefsele emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder.

Eğer keçi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın demek ki ilk etapta gerçekleştireceği hususlar görme, işitme ve idrak hastasının açılması eğer o kapandıysa. Eğer uzuvlar kapandıysa onların açılması. Eğer kişi hem itiraz etmiş hem de başka insanları da yoldan çıkarmışsa, o zaman uzuvların ve hastaların ikisinin birden açılması. İşte bunlardan hangisi olursa olsun, eğer bir kişi Allah'a milaki olmayı dilerse, Allah mutlaka o kişinin kalbine ulaşır. Tegabün suresinin 11. ayet-i kerimesinde. Allah Teala biz onların kalbine ulaşırız diyor. Kalbe ulaşmaktan Allah Teala'nın muradı ne? Kalbin nur kapısını Allah'a çevirmek. Şeytana dönük vaziyette olan nur kapısı Allah'a çevriliyor. Ve Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin kalbi Allah'a döndürülüyor. Allah cennet takva sahipleri için hazırlandı diyor. Kaf 31, 32, 33 ve Uzdifetül cennetil muttakine ayrı vahid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hazamatu ne? İşte vaat olunduğunuz şey budur. Yani buyurun cennetinize girin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala li külli evvabin hafiz cümlesiyle bitirmiş. Bütün evvab olanlar için, Allah'a ulaşmayı dileyenler için, bir de hafiz olanlar, mürşitlerine ulaşıp tabi olup, başların üzerine devrin imamının ruhu gelenler için diyor cennet hazırlandı. Allah Teala o kişinin kalbine ulaştıktan sonra, kalbin nur kapısını kendisine döndürdükten sonra, onların kalpleri kapatılır işte, Allah'a döndürülür diyor. Allah'a dönük bir kalple Allah'ın huzuruna çıkarlar diyor. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Enam 129 gereğince. Allah Teala Enam suresinin 129. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyen o insanların göğüslerini yardığını, göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açtığını söylüyor. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü yarar ve teslime
açar diyor. Bu göğsün yarılmasının arkasında ne var? O kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar. Bu yarığa gelirler. O yarıktan süzülerek kalbin içine ulaşırlar. Ama başlangıçta kalbin içine yalnız %2 rahmet nuru sızabilir. Ama bu kişi %2 rahmet nuru sızdığında huşu sahibi olur. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve haktan inen şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Huşu oluşursa ne olur? Huşu oluşursa o kişinin Allah'tan mürşidini talep etme hakkı doğar. Ve kişi Allah'tan mürşidini ister. Hacet namazını kılar. Gece saat 12'den, şimdiki saatle 1'den sonra boy abdesti alır, hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini ister. Eğer kişi de bu olaylar tahakkuk etmişse, Allah o kişinin kalbine ulaştırmışsa, kalbinin kafasını kendisine çevirmişse, o kişinin göğsünü yarmışsa, göğsünden kalbine nur yolunu açmışsa, mutlaka o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti, rahmet isimli nur girer. %2 nispetinde girer, ondan fazlası giremez. Bu noktadan sonra kişi mürşidine, Allah-u Teala'ya mürşidini sorduktan sonra mürşidine tabi olacaktır. İşte bu tabiyet o kişiyi zikir yaptığı zaman yeni bir noktaya ulaştıracaktır. Ama tabiyet sırasında neler olacağına bakalım. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olursa o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından dediğinin üzerine emrinden Allah'ın katından ruh gönderir diyor. Bu ruh devrin imamının ruhudur. Kişinin başının üzerine ulaşır. Niçin gönderdiğini de anlatıyor Allah Teala Mümin 15'te. O kişinin ruhuna yevmüt talakın Allah'a mülaki olma gününün Allah'a geri dönerek ruhun Allah'a ulaşması gününün geldiğini haber vermek için diyor Allah Teala, devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gönderir. Bu ruh ne der? Devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna der ki senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Yevmüt talakın Allah'a mülaki olma günün geldi. Vücudu terk et. Allah'a geri dön. Böylece hidayete er. Böylece ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Sırat-ı müstakime ulaşması o kişinin devrin imamının dergahına ulaşmasıdır. Ulaştığı an sırat-ı müstakimin başlangıç noktasındadır kişi. Bu noktada
kişinin amel-i salihat yapması lazım. Nefsi ıslah edici amel. Nedir nefsi ıslah edici amel? Nefsi ıslah edici amel zikirdir. Bu şartları taşıyan kişiye, yani Allah'a ulaşmayı dilemiş, diledikten sonra Allah ona mürşidini göstermiş, kişi mürşidine ulaşmış ve tabi olmuş. Tabi olduğu anda Allah'tan bir seri hediye alır kişi. Bunlar nimetlerdir. Bir kişi mürşidine ulaşana kadar Allah'tan aldığı dereceler, nimet hüviyeti taşımaz. Kişi ondan evvel derecat kazanır, hasenat kazanır. Burada kazandığı dereceler, yaptığı güzel davranışların karşılığıdır. Ama kim nefsi ıslah edici amelleri yaparak mürşidine tabi olmuşsa, Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde. Diyor ki kim nefsi ıslah edici ameller, amel-i salihat yaparsa, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir. Burada günahların sevaba çevrilmesi söz konusudur. Kişinin günahları sevaba çevriliyor. İşte nimet bu noktada kişinin günahlarının sevaba çevrildiği noktadaki işlevdir. Bu Allah'ın nimetidir. Ondan evvel kişiye ulaşan rahmet nuru, o kişi üzerinde bir tesir icra etmez. Ama ne zaman nefsin kalbine rahmetle fazla rahmete salavat nuru girerse ne olur? Allah Teala mürşidine tabi olduğu zaman o kişi üzerinde iki husus gerçekleştirmişti. Birisi Allah o kişinin kalbine imanı yazmıştı. Sonra da o kişinin başının üzerine tabiyeti anında kalbine iman yazdığı gibi başının üzerine devrin imamının ruhunu göndermişti Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başların üzerine katımızdan ruh göndeririz diyor Allah Teala. İşte böylece o kişinin ruhu dergaha gider. Devrin imamının ruhu ise o kişinin başının üzerine gelir. Ve aynı zamanda Allah Teala o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Kim diyor Allah Teala? Amel-i salihat yaparsa, mürşidin önünde tövbe ederse ve böylece amel-i salihata başlarsa, biz onların günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala. Kişinin günahları sevaba çevrilir. Ve bu kişi zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki nur vardır artık. O kişi mürşidin önünde tövbe etmiştir. Allah'ın emrini yerine getirmiştir.

Allah Teala göğsünün önünde tövbe etmeyi farz kılıyor. Bir tövbe müessesesi gerçekleşiyor göğsünün önünde. Bu tövbenin vücuda getirdiği sonuç o kişinin kalbinin içine iman yazılması ve başın üzerine devrilme onun ruhunun gelmesi. O kişinin ruhununsa Allah'a ulaşmak üzere ana derya ulaşması. Bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra ruh seyri sülûka başlayacaktır. Allah Teala ne diyordu Vel Asr suresinde? Vel Asr, asra yemin ederim. Yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmen olanlar hariç. Âmen olduğu zaman kişi cehennemden kurtuluyor. Birinci kat cennetin sahibi. Ve amelü salihat diyor Allah Teala. Ve nefsi ıslah edici amel yapanlar da hariç diyor. İşte kim nefsi ıslah edici amellere başlarsa o kişi mutlaka mürşidine tabi olan birisidir. Allah Teala bildiğiniz gibi mürşide tabiyeti üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemeyi nasıl üzerimize farz kıldıysa, mürşide tabiyeti de üzerimize farz kılmış Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? Evet. Allah Teala defaatle bunu farz kılmış. Diyor ki ve enübü ila rabbikum ve eslemu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah Teala buyuruyor. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Beynübü ila Rabbiküm ve eslimu lehu. Allah'a yönel ve ona teslim ol. Yani ruhunu Allah'a ulaştır. Min kablen yetiyekümün azabı üzerine azap gelmeden önce. Öyleyse bir yeni dizayn çıkıyor ortaya. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Bundan sonraki safa kişinin mürşidine tabi olmasıdır. Farz mı? Allah Teala evet diyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci takva, bu ayet-i kerime gelince, mürşide ulaşmaktır. Mürşid, bu ayet-i kerime gelince, farzdır. Bütün sahabe, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Zümer suresi 17. ayet-i kerime bunu söylüyor.
وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Onlar tağuta kul idiler. Tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a ulaşmayı dediler. Tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a yöneldiler. Onların müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanın kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. Daha sonrası mürşide tabiyet. 14. basamaktaki bir olgu, kişi söylediğimiz vasıtalardan geçerek mürşidine tabi oluyor. Tabiyetle beraber Allah'ın hediyeleri geliyor, günahları örtülüyor. Sonra da sevaba çevriliyor. O kişi Allah Teala kazandığı bir derece karşılık 10 katını verirken o günden itibaren 100 kata çıkıyor. Ve kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Böyle bir noktada ruhun Allah'a doğru yola çıkması, Allah Teala'nın bir nimeti. Allah'a doğru yola çıkan ruhu, o kişi 7-8 aylık bir ömrün sahibi ise Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İşte Şura Suresi 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunip. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. İşte verdiği sözü Allah Teala mutlaka yerine getirecektir. Bunun için kişinin ruhunun vücudundan ayrılması lazım. Bu kişi 13. basamakta kalbinde %2 nur birikimini gerçekleştirmişti. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesine göre. Sonra ne yapacak? Allah'a milaki olmak için mürşidini Allah-u Teala'ya hacet namazını kılarak bildirecek. Ve Allah-u Teala ona demin söylediğimiz ayet-i kerime gereğince mürşidini mutlaka gösterecek. Ve de bu mürşide kişi tabi olmak durumunda. Diyor ki vestainu bis sabr ve salatı. Sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi yani mürşidinizi isteyin. İnnehâle kebîretün. Muhakkak ki bir zor bir iştir bu. İlla alel haşiyin ama huşu sahipleri için yani kalbinde %2 nur birikip de bunun neticesini alan kişi için zor değildir diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir dizayn başlıyor. Kişinin nefsinin kalbinde nur birikimi başlıyor. Bu nur birikimi başlangıçtaki %2 rahmetin ötesinde hep fazıllardan oluşacaktır. İlk %7 fazılı gerçekleştirdiği zaman kişi ruhu zemin kattan birinci gök katına yükselir. Burası nefsi emmaredir. Nefsin kalbinde ilk %7 nur birikimi oluştuğu zaman kişi nefsi emmarededir. Vücudun ayrılan ruhu diğer ruhlarla beraber birinci gök katına ulaşır.
Sonra kişi zikrini arttıracaktır ve ruhu ikinci gök katına yükselecektir. Ne zaman? İkinci defa %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman nefsinin kalbinde. Burası da levvame nefs kademesidir. Nefs-i emmare'de kişi henüz tamamen nefsinin emrinde olan bir insandır. Ama nefsi levvamede kişi nefsini levhetmeye, kınamaya başlamıştır. Engel alamıyor nefsinin yaptığı yanlış davranışlara ama bu işe fena halde içerliyor ve bu istikamette sıkıntı duyuyor kişi. İşte böyle bir dizaynda kişinin nefsinin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi o kişinin kendisini levhettiği bir noktada ruhunun ikinci gök katına ulaşmasını sağlar. Sonra kişi öyle bir gün gelir ki Allah'tan ilham almaya başlar. Allah Teala diyor ki onlara Allah'ın ve şeytanın Allah'ın fe elhamaha fücraha ve takvaha onlara hem takvası ilham olunur hem de füccarı. Allah'tan gelenler ilhamdır. Diğerleri füccardır, fücurdur. Kat eflaha men zekka diye Allah Teala ilave etmiş. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erer. Ruhunu Allah'a ulaştırır diyor Allah Teala. İşte kişinin bu üçüncü kademesi nefsi mülkimedir. Üçüncü defa %7 nur birikimi ruh üçüncü gök katında. Bu konu dördüncü defa nur birikimine geldiğinde nefsi mutmainneye kişinin ulaştığını görüyoruz. Artık o kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın kendisine verdiği şeylerin kendisine yettiği konusunda. De düşünüyor ki eğer Allah Teala bana daha fazla verseydi ben onları kim bilir nerelerde harcayıp ne günahlar kazanırdım. Ama Allah Teala bana yetecek kadar para veriyor. Allah'a sonsuz hamd ederim, şükrederim diyor kişi. Mutmain, doyuma ulaşmış kişi Allah'ın verdiği nasip ne kadarsa onunla. Daha sonra kişi Allah'tan razı oluyor. Allah da ondan razı oluyor. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala bu hususu ifade ediyor. Buyuruyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte radiyede beşinci defa %7 nur birikimi, kişinin ruhu beşinci katta. Mardiyede altıncı defa %7 nur birikimi, kişinin ruhu altıncı gök katında. Ve yedinci defa %7 nur birikimi nefsi tezkiyedir. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir diyor Allah Teala. Fatır suresinin 19. ayet-i kerimesinde. Kim nefsini tezkiye ederse
Hemen tezekkâ, kim tezki olursa ennemâ yetezekkâ li nefsihi, o nefsini tezkiye etmiştir, temizlemiştir. Ve ilallahil masir, ve Allah'a ulaşır. Allah'a vasıl olur, Allah'a döner. Nefsini tezkiye eden bunu kendisi için yapmıştır diyor Allah Teala ve ruhu Allah'a ulaşır, Allah'a döner. İşte ruhun Allah'a ulaşması. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi dilediği zaman ruhu zemin katlıdır. Ama emvare levvame mülkime mutmainne radiye mardiye ve tezkiye kademelerinde ruh diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını aşmıştır ve Allah'ın zatına ulaşmıştır. İşte Allah'ın zatına ulaşabilen, Allah'ın zatında yok olan bir ruhtan bahsediyoruz. Allah'a ulaşan ruh, Allah'ın zatında yok olur. Bu Allah'ta fani olmaktır. Makamın adı fena fillah makamıdır. Allah'ın zatında yok olma makamı. İşte Hakk'a kişi ulaşmıştır. Bu kişi Hakk'ı tavsiye edebilecek olan bir özellik kazanmıştır. Hakk'ı tavsiye etmiştir. Bu noktadan itibaren artık kişi Hakk'a ulaştığı cihetle bunun bütün serencamını, her türlü muhtevasını yaşadığı cihetle nefsinin kalbinde her %7 nur birikiminde, 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. Başlangıçta bunların hepsi fazıldır. %49 fazıl. Başlangıçta rahmet nurunun kalbe girmesiyle %2 de rahmet birikimi %51 eder. O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar artık karanlıkları aşmıştır. Kişinin ruhu Hakk'a ulaşmıştır. O kişi ruhunu Hakk'a ulaştıran bir kişinin yaşadığı her şeyi yaşamıştır. Bu güzellikleri yaşadığı için de bu noktaya kadar dünyadaki en mutlu insan olduğu cihetle herkese Hakk'ı tavsiye edecektir. Şimdi dönelim Vel Asr suresine, ne diyor Allah Teala? Vel asri, asra yemin olsun ki innel insane lefî yusr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezine amenu, ama amen olanlar hariç. Ve amelussalâti, ve nefsi ıslah edici amel isteyenler hariç. Ve tevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler hariç. İşte hakkın tavsiye edildiği noktaya geldik. Sözlerimizin ikinci kısmı da burada tamamlandı. Bundan sonra

İkinci safa, tabiyetten sonra ruhun Allah'a ulaşması. Üçüncü safa, Velâs suresinin ihtiva ettiği 7 safa ve 4 teslimden 3 safayı ve 1. teslimi, ruhun teslimini tamamlamış olduk. Ruhun Allah'a tesliminden sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmek söz konusu olur. Nefsi Allah'a teslim etmek söz konusu olur. Daha sonra da muhlis olmak ve ıslah olmak söz konusu olur. Yani salihlerden olmak. Islah kelimesi de salah kelimesi de aynı kökten gelir. Sinlam ha.

Ruhu Allah'a teslim etmenin ötesi fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Ve zikrin önemli miktarda artması gerekir. 3 saatlik veya 4 saatlik bir zikrin ulaştırdığı ruh teslimi günde 18 saat zikre ulaşmak zorundadır. Kim böyle bir işlemi gerçekleştirebilirse o kişi için fizik vücudun teslimi realize olur. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Allah Teala "Mine bine ileyhi ve tekuhu ve kum salat ve la tekunu mine müşrikin" diyor. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma.

Sonra müşhide tabiyetin farz olduğunu gördük. Ne diyordu Allah Teala? Ya eyyühellezine amenü ittekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Bu ikinci safhanın farz emridir.

bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlardır. Allah Teala diyor ki Akabe'de sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Mü'min 11. Ve

ruhun Allah'a ulaşması üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış.

Allah Teala ruhu Allah'a ulaşan kişinin muhtevasını söylüyor. Bu tabir hidayete erme tabiridir. Kim ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırırsa o kişi hidayete ermiş birisidir. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi hidayete ermiş olan birisidir. Ve diyor ki Allah Teala sahabe için Zümer Suresi'nin 18. ayet kerimesinde onlar hidayete erdiler diyor.

ve ulleri popolular diyor. Ayet-i Kerime şöyle başlıyor. Onlar sözün ahsen olanına tabi oldular. Ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Daha sonra ulleri popolukları da söyleniyor. Ama hidayete erdikleri kesin. Allah Teala buyuruyor ki innel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi huvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İki ayet-i kerime bunu söylüyor. Allah'a ruhun hayattayken ulaşmasının hidayet olduğu ifade ediliyor. Ve gördük ki bütün sahabe hidayete ermişler. İşte bundan sonraki safa fizik vücudunu Allah'a teslimidir. Farz mı? Evet, farz. Allah Teala fizik vücudumuzu Allah'a teslimi üzerimize farz kılmış. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bütün sahabenin Allah'a fizik vücutlarında teslim ettiklerini görüyoruz. Âl-i İmrân suresi 7. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki sahabe için onlar Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse bütün sahabenin gerçekleştirdiği bir olay var, fizik vücudu Allah'a teslim etmek.

فمن أحسن دينا ممن يستمع وجهه لله فهو محسن. O kişiden daha sen kim vardır? Şu kişi fizik vücudunu teslim etmiş ve Müslümanlardan olmuştur diyor Allah-u Teala.

Allah Teala'nın izahında fizik vücudun teslimi günde 18 saate ulaşan bir zikir kademesine icap ettirir. Bu seviyeye ulaşamayan kişi için, devamlı olarak bu seviyeyi tutturamayan kişi için fizik vücudun teslimi söz konusu olmaz. Bu sebeple fizik vücudun teslimi gerçek anlamda bir dik yokuştur.

Sevgili kardeşlerimiz, Allah ile olan ilişkilerimizde görüyoruz ki 7 Safa ve 4 Teslim birer birer gerçekleşiyor. Ve Asr suresi 7 Safa'yı da 4 Teslim'i de içeriyor. Günün yarısından daha fazla zikreden kişi çok önemli bir adımı atmıştır. 12 saati geçtiği zaman bu o kişinin fizik vücut teslimi için önemli bir adımı daha atmış olduğunu gösterir. Buradaki muhteva kişinin günün yarısından daha fazla zikretmesi halidir.

12 saatliklerin tamamlanması kişiyi mutlaka fizik vücudun teslim edildiği noktaya götürür. Fizik vücudun teslimi kişinin 3000 zikirden 18.000 zikre çıkmasını gerektiren çok önemli bir farklılıktır. Onun için fizik vücudun teslimi dik yokuştur. Allah Teala fizik vücudun teslimini üzerimize farz kılmıştır. Diyor ki: "Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Bana teslim olacaksınız." diye. Ademoğulları, fizik bedenlerimiz, Allah Teala fizik vücutlarımızı Allah'a teslim edeceğime dair hepimizden bu konuda söz almış durumda. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adubun mübin ve en ubuduni hazartı sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden bana kul olacağınıza, şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadı mı diyor. Şeytana, la tabidu şeytane, şeytana abd olmayacağınıza. Ey nebuduni, bana kul olun diyor Allah Teala. Hâzâ sırat-ı müstakîm, işte sırat-ı müstakîm budur. Ademoğulları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımızdır. Ve gördük ki demin bütün sahabe, buna 14 asır evvel, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesi bunu gerçekleştiriyor. Peki, fizik vücudun teslimiyle bitiyor mu bu Allah ile olan ilişkiler? Hayır, bitmiyor. Fizik vücudun teslimi, zikrin günün 1/3'üne ulaştığı bir dizaynı sergiler. Dik yokuşun aşıldığını gösterir. Ama Allah'ın bütün insanlardan beklediği, daha ötede muhteva var. Fizik vücudun tesliminden sonra nefsin teslimi, yani ulul elbab olmak, sonra muhlis olmak, sonra da salih makamına ulaşıp salihlerden olmak ve bunun tabii neticesi olarak da iradesini Allah'a teslim edip irşat makamına tayin olmak. Bunlar bir süreç içerisinde tamamlanması lazım gelen müesseseler. Fizik vücudun teslimi bütün insanlar için farz kılınmıştır. Bakıyoruz ki bütün sahabe fizik vücutlarını teslim etmişler.

Aleman Suresinin 7. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Peki bundan sonrası nedir? Bundan sonrası ulul elbab olmaktır. Ulul elbab daimi zikrin sahibi olmak demektir. Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de diyor ki li ulul elbab eskürunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ve üzerimize farz kılınmış mı? Evet, Allah Teala daimi zikri üzerimize farz kılmış. Nisa'yı düştü Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret emrini vermiş. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken hep Allah'ı zikretmek bir farz ve Allah Teala'nın devamlı kesinsiz bir şekilde zikri söz konusu. Peki bu Vel-Asr suresinin bu hedefine, yani nefsin de Allah'a teslim hedefine sahabe ulaşmış mı? Evet sevgili kardeşlerim. Sahabe hepsi ulul-elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahseri olanına tabi olurlar. Onlar

Ulul Elbab oldular diyor Allah Teala. Evvela onlar hidayet erdiler diyor. Sonra da onlar Ulul Elbab oldular diyor Zümer 18. Öyleyse bütün sahabe Ulul Elbab olmuşlar. Liplerin sahipleri olmuşlar. Liplerin sahibi olmak nasıl bir şey? Liplerin sahibi olmak, Ulul Elbab olmak çok önemli bir vasfın sahibi olmayı gerektirir. Bu ayrı ayrı konulardan oluşan bir bütündür. Ulul Elbab olan kişi bir defa daimi zikrin sahibidir. Birinci özelliği. Peki daimi zikrin sahibi olunca ne olur bir insan? Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Çünkü kesintisiz bir zikir, nefsin kalbinin kesintisiz bir şekilde fazıl nurunu alması demektir. Kalpteki iman kelimesine de Allah Teala oraya yazdığı cihetle Allah kalbe mürşidine tabi olduğu anda iman kelimesini yazdığı cihetle bu kişinin nefsinin kalbi dışarıdan gelecek olan nurlardan yüzdeki rahmetin ötesinde %98 fazla açılmıştır. Ve kişi Ulu'l-Elbab olduğu yerde daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için de adı Ulu'l-Elbab'tır. Lüplerin sahipleridir. Böyle bir kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibidir. İkinci özelliği ruhunu da ve içini de nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Daha evvel fizik vücudunu teslim etmiştir. Sonra da nefsini Allah'a teslim etmiştir. Böyle bir insan, nefsini Allah'a teslim eden insan, Ulu'l-Elbab'sa daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Daimi zikirde olduğu için nefsinin kalbine kesintisiz bir şekilde Allah Teala rahmet, fazl ve salavat nurlarını gönderiyor. Ve fazıllar nefsin kalbini bütünüyle işgal ediyor. Bu kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için nefsinin kalbinin nurlarla dolması sebebiyle bu kişinin kalp gözü Allah Teala tarafından açılır ve kalp kulağı Allah Teala tarafından açılır. Ulu'l-Elbab olan kişi nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolma özelliği birinci olgu. Daimi zikir ve daimi zikrin sonunda ikinci olgu nefsin kalbinin tamamen nurlara dolmuş olması. Ulu'l-Elbab'ın kalbi böyledir. Üçüncü özelliği Allah Teala'nın kalp gözünü açar. Dilediği zaman dilediği şeyi ona kalp gözüyle gösterir. Dördüncü olay Allah Teala'nın o kişiye bir başka tecellisidir. O kişiyle Allah Teala tezekkür eder. Konuları konuşur. O kişi Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibidir. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde
Allah Teala bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Neden? Zikir ehli nereden bilecek? Zikir ehli için burada bir problem yoktur. Allah'a sorar, cevabı alır ve kişiye iletir. O Allah ile konuşmak imkanına sahibidir. Öyleyse bu kişide dört tane vasıf oluştu. Biri daim zikrin sahibi olmak, iki bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamak. Üçüncüsü, kalp yüzü açık, Allah Teala tarafından açılmış olmak. Dördüncüsü, kalp kulağı Allah Teala tarafından açık olmak. Bu dört özelliğin ötesinde bu kişi ehli hayırdır. Daimi zikirde olduğu için, zikretmekte kişiye derecat kazandırdığı için, kazanılan her derecat hayrı ifade eder. Bu kişi her an derecat kazanıyor, ehli hayır olmuştur. Bu kişi Allah Teala ile konuşmak imkanının sahibi olduğu için ehli tezekkürdür. Ve bu kişi bir başka özelliğin daha sahibidir. Hikmet sahibidir ve hüküm sahibidir. Aynı kökten gelen iki kelime ama bir tanesi kişinin hakimlik gibi, yargıçlık gibi, savcılık gibi bir görevi olduğu zaman hakimse Allah'tan sorarak hüküm vereceği için bütün hükümleri doğrudur. Bu kişi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığı zaman bu 28 basamakla ilgili olan ayetlerin hepsinin hangi basamağa ait olduğunu bir bakışta bilir. Bütün bu özelliklerin sahibi olan kişidir Ullu'l-Elbab. Ve Ullu'l-Elbab makamı kişiyi Allah ile her an konuşmaya götürür. Onlar çok açık bir ufkun sahipleridir. Neden? Her şeyi bilirler mi? Bilmezler. Bilmezler ama Allah'a sormak yetkileri vardır. Sorarlar. Allah Teala cevabı lütfederse ki her zaman lütfeder. Kişi Allah'tan aldığı cevabı suali sorana ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bütün sahabenin Ullu'l-Elbab olduğunu görüyoruz. Peki Ullu'l-Elbab olmak bir insana ne sağlar? Ullu'l-Elbab olan kişi 7 kat yerleri görür. Siciğini görür. Ullu'l-Elbab olan kişi 7 kat cehennemi görür. Ullu'l-Elbab olan kişi zemin kattaki devrin imamının dergahını görür. Ama gök katlarını göremez. Gök katlarını kişinin görebilmesi için bu kademeyi aşması şart. Aşarsa kişi hangi kademeye gidecektir? Muhlis olacaktır. İşte Allah Teala insanları muhlis olmak konusunda da hedefe yönlendirmiş. Muhlis olmak insanların üzerine Allah Teala tarafından farz kılınmış. Allah Teala Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesinde onlar muhlis kullar olmakla emrolundular diyor. Allah'a muhlis kullar olmakla emrolundular. Ve ma umiru illa
liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâe. Ve mâ umiru, onlar emre olmadılar. Lehuddîne, dinlerinde. Muhlisîne, muhlis olmakla emre olmadılar. Lehuddîne, onların dininde. Hünefâe, hanifler olarak. İslam dini, bildiğiniz gibi hanif dinidir. Ve hanif dininin muhtevasında bu olay var. Muhlis olmak. Muhlis olmak kişiye ne sağlar? Muhlis olmak, 7 kademelik Ulu'l-Elbab makamından sonra 7 tane yer katının, 7 tane cehennemin gösterildiği, 7 kat cehennemin gösterildiği ve sicilin gösterildiği bu muhtevadan sonra kişi 7 kat gökleri de görmek imkanının sahibi olacaktır. İşte zemin kat Ulu'l-Elbab makamında gösterildikten sonra ne zaman bir kişi birinci gök katını Allah-u Teala ona göstermek şerefine nail olursa, o zaman o kişi artık muhlistir. Birinci gök katından sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları görecektir. Birinci gök katında sadece açıkta çimenlerin üzerinde ki secdelerde secde edilir. İkinci gök katında su arınma havuzları vardır. Su arınma havuzlarına giren ruhlar elbiseyle girerler. O havuzlardaki su gibi görünen sarı renkteki, turuncu ile sarı arası renkteki şeffaf suyun içine giren bu insanların elbiseleri ıslanmaz. Elbiseleri ipektendir. Ama suyun içine girmelerine rağmen ıslanmaz. Ayrıca ruhlar nefes almadıkları için, böyle bir şeye ihtiyaçları olmadığı için o sıvı onların başlarından 20 santim, 30 santim daha yukarıya kadar onları kaplar. Orada bir süre su arıldıktan sonra üçüncü gök katına çıkma hakkı verilir kendilerine. Üçüncü kat, iki katlı bir köşk mescittir. Buradaki mescitte secde edilir sadece. Ve ikinci kata kadar çıkabilenler orada kalır. Üçüncü kata çıkabilenler oradan yukarıya doğru yükselirler. Yükselmek için ulaştıkları yer evvela Mehenk menfezinin kapısıdır, açılış yeridir. Mehenk menfezine oradan atlayan kişi sonsuz bir hızla yukarıya doğru çekilir. Herkes birbirinin başının üzerindedir. Ama hiç kimsenin ayağı altındakinin başına değmez. Ve de buradan Beyt-ül Makdes'in aslına çıkılır. Daha sonra da Beyt-ül Makdes'in aslında görev yapıldıktan sonra Beyt-ül Haram'a ulaşılır. Birisi beşinci, birisi de altıncı kata ifade eder. Ve buradan sonra çıkılacak yer beşinci katta

Beytül Haram'ın aslı, altıncı katta Sıbkatullah olma mahalli var. Oradaki buz kalıbına benzer bir nurdan çıkan nurlarla, suvarılan nurlarla ışıklanan insanların derileri normal renkteyken yeşil renge dönüşür. Beyaz, fosfor yeşili, çok açık yeşil bir renk. Bu renge dönüşünce kişi oradan çıkmak yetkisinin sahibi kılınır. Oradan dikey bir yolculukla yedinci gökyüzüne ulaşılır. Ve yedi basamaklı bir mermer merdivenin bulunduğu yedi vakkalılı bir 6-7 metre uzunluğunda birer metrelik baklası olan 7 tane baklana ulaşan bir zincir, altın zincir ve bir evvelki katta Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde kendisine verilen kılıçla oradaki altın zincire bir defa vuran ruh oradan içeri girer, altın kapı açılır. Oradan da üst kata çıkar burası. İnsanların kader hücrelerinin bulunduğu yerdir. Burada insanlar önlerindeki her altıgende geleceklerini görürler. Sonra Ümmü Kitab'a ulaşılır. Sonra Kudret Denizi'ne. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin de bulunduğu Divan-ı Salihinden evvelki makam-ı Mahmud'a ulaşılır. Sonra Divan-ı Salihine, en sonunda da zikircilerine ulaşır ruhlar. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşırlar. İşte sala makamına ulaşmadan evvel ihlas makamında kişiye göğün yedi katı da gösterilir. Ve kişi muhlis olur. Bu muhlis olma dizaynı içerisinde bu kişinin bundan sonraki kesimi onun tövbe-i nasuha davet edilmesidir. Tövbe-i nasuhla tövbe eden kişi sadece o kişi salah makamına ulaşabilir. Salah makamına ulaşan kişi salihlerden birisi olur. Burası yedinci ve son makamdır. Salah makamı. Ondan evvel İhlas makamı, ondan evvel Ulul Albab makamı. Ve daha evvelki makamlar geçmiştir. Ve salah makamında o kişinin evvela günahları örtülür. Salah makamının birinci kademesi. Sonra o kişiye
Salah nuru verilir. Salah makamının ikinci kademesi. Sonra bu ikinci kademeden sonra o kişinin günahları sevaba çevrilir. Üçüncü kademe.

iradesini Allah'a teslim eder. Allah o kişinin iradesini teslim alır. Ve ondan sonra da irade teslimi gerçekleştikten sonra Allah irşada memur ve müezzin kılındığın cümlesiyle o kişiyi irşat makamına ulaştırır. O kişi artık Allah Teala tarafından irşat kademesine ulaşmıştır. Allah'tan irşada memur kılındığın cümlesiyle bir yetki almıştır. Memur ve mezun kılındın. Hem kişi memurdur, emirleri Allah verecektir. O kişi onu gerçekleştirecektir. Emre itaat edecektir memur. Emre itaat edendir. Amir de emri verendir. Emri veren Allah'tır. Kişi de emre itaat edecektir. Ve aynı zamanda mezundur. Yani o başkalarını irşad etmesine izin verilmiştir. İrşad kademesinin sahibi olmuştur. Bütün sahabe irşada memur ve mezun kılınmıştı. Çünkü Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sabikun el-evveline var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir de ensarı ve muhacirine ihsanlı tabi olanlardan diyor. Görülüyor ki ister ensar olsun ister muhacirin, yani ister Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin hicret edenler, ister Medine'deki onlara kucaklarını açan, evlerini açan kişiler olsun, hepsi için söz konusu olan bu hedefe ulaşmış olmaları irşat makamının sahipleriydiler. İradesini Allah Teala onu teslim aldıktan sonra irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişiyi irşat makamına tayin eder. Burası selam makamının 5. kademesidir. 6. kademede Nebi olmayan veli resuller yer alır. 7. kademede ise Nebi resuller yer alır. Huzur namazının imamlığı asaleten Nebi resullere aittir. İşte kim irşat makamının sahibi ise sadece irşat makamının sahibi kılınan iradesini de Allah'a teslim etmiş olan insanlar Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamına tayin edildikleri zaman onlar sabrı tavsiye edenlerdir.

Şimdi Ulul Makamının, İhlas Makamının ötesine geçen, Salah Makamının sonuna ulaşan insanlar irşada memur ve mezun kılınanlar. Onlar sabırsızlık afetinde bütün afetler olduğu gibi yok etmişlerdir. Sabırlı insanlar değillerdir. Onun çok ötesinde, sabırlı olmanın çok ötesinde sabrın sahibi olanlardır. İrşad makamının sahipleri sabrın sahipleridir. İşte sadece sabrın sahibi olanlar sabrı tavsiye edebilirler. Vel Asr suresi burada tamamlanıyor. Sabrı tavsiye edenlerde. Daha üst makam var mıdır? Elbette vardır. Her devirde, her kavimde Allah-u Teala mutlaka bir Resul beaz eder. Bu kavim Resulleri irşat makamının ötesinde bir görev yaparlar. Çoğu zaman irşatçı olarak görev alırlar Allah-u Teala tarafından. Ama onlar bu göreve vehbi olarak atanmışlardır. Ulu'l-Albab makamındakiler birinci kademeden başlayarak Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir, mürşitlerine tabi olmuşlardır. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. O zaman irşat makamına tayin edilmişlerdir. Ama Resuller vehbi olarak bu makamın sahipleridir. Allah-u Teala tarafından yetiştirilirler. Resullerin üzerinde ise bunlar veli Resullerdir. Veli Resullerin üzerinde ise Nebi Resuller vardır. Yani Peygamber Resuller. Onlarsa bunların bütün sistemlerin en üstündeki insanlardır. Huzur namazının asaleten imamı, devrin imamı yani, asaleten imamlık yapabilmek için mutlaka peygamber olmak zorundadır, nebi olmak zorundadır. Huzur namazının imamlığı kıyamete kadar devam edecek bir müessesedir. Ama bulunduğumuz devirde peygamber yok. Son peygamber bildiğiniz gibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun yerine devrin imamı görevini vekaleten yapmaktadır. Asaleten değil, vekaleten devrin imamlarını yapabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olduğu için huzur namazının imamlığına bundan sonra dünya var oldukça bir nebi Resul'ün gelmesi mümkün değildir. İşte bir insan ancak iradesini de Allah'a teslim ettikten sonra sabrı da tavsiye edebilecek olan bir hüviyet kazanır. Böylece Vel Asr suresi tamamlanıyor. Bir defa daha tekrar edelim. Vel Asr'ı. Asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âminû, ama âmin olanlar hariç Allah'a ulaşmayı dileyen iman eden, imansa müminler hariç ve âminü salihâtı, nefs tezkiyesi yapanlar hariç ettevâsav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler hariç, hakka Allah'a ruhlarını ulaştırıp da herkesi Allah'a ruhlarını ulaştırmaya davet edenler hariç, ettevâsav bissavr. O teslimden sonra fizik vücudunu, ondan sonra nefsini
Allah'a teslim eden, sonra muhlis olan, sonra da salah makamına ulaşıp iradesini de Allah'a teslim eden devrin imamları, affoleten bu göreve nebilerin olmadığı zaman da tayin edilemezler. Onlar bu görevi vekaleten yapacaklardır. Asalet görevi, huzur namazının asaletle devam ettiği görev Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sona ermiştir. Bildiği gibi Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Nebilik, peygamberlik onunla hitam bulmuştur, sona ermiştir diyor Allah Teala. Son peygamberdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimini bütünüyle ihata eden Vel'as suresini burada inşallah tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbeti yapmak üzere birlikte kıldı. Konumuz İslam nedir? İslam kainatın tek dinidir. Başka bir din hiç olmamıştır. İslam deyince Allah Teala neyi kastediyor? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman İslam'ın Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor ki bu Kur'an'la sana indirdiklerimizi Kur'an'ı tamamlamakla tamamladık. Ve din olarak İslam'ı seçtik. İslam'dan razı olduk. Ama Allah Teala bunları söylüyor. Aynı zamanda da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki sen diyor veçhini, dini ayakta tutmak için hanif olarak dine ikame et. Ne diyor, ne diyor? Sen hanifsin diyor. Hazreti İbrahim'in dinidir diyor. Hanif dini, Hazreti İbrahim'in dinidir diyor. Babanız İbrahim'in dinidir. Öyleyse din açısından Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'nın da babasıdır. Hazreti İsa'nın da babasıdır. Ve ona tabi olanların da babasıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da babasıdır. Ve ona tabi olanların da babasıdır. Öyleyse bir din koymuş Allah Teala ortaya. Ezelden ebede kadar bu dini hiç değiştirmiyor. İfadesine gelin dikkatle bakalım Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Habibim veçhini hanif olarak dine ikame et. Yani o dini hayatta tutmak için, hanif dinini ayakta tutmak için veçhini fizik vücudunu devamlı çalıştır, gayret et. Hanif olarak bu işi yap. O hanif fıtratıyla yap ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Ve kainatın kayyum olan dini işte bu dindir diyor. Ezeli ve ebedi dini bu dindir. Başka bir din yoktur demiş oluyor Allah Teala. Kainatın ezeli dini, ezelde de bu din vardı. Ebedi dini, kayyum olan din, kıyamete kadar devam edecek din gene bu dindir diyor. Evvel ve ahir bu dinden başka bir din hiç olmadı diyor. Ve şunu da söylüyor. Ve Allah'ın yaratmasında ne insanları hanif fıtratıyla yaratmasında ne de dini hanif dininin dışında bir dine hiçbir zaman çevirmemek suretiyle dinde de bir değişiklik göremezsin diyor. Yani ezeli din ebediyete kadar devam edecektir. Bu din hanif dinidir. İnsanlar da ezelden ebede hep hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Kainatın tek dini ve tek fıtrat, hanif fıtratı. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmıştır.
ve hani fıtratıyla yaşayacaklardır. Kıyamete kadar da bütün insanlar hani fıtratıyla yaratılacaklardır. Ve Hazreti İbrahim'le Allah-u Teala arasında Kur'an-ı Kerim'de bir konuşma geçiyor. Diyor ki Hazreti İbrahim, yani diyor, bu kavimdeki insanların bir kısmı senin dinini, Hanif dinini yaşamıyorlar diye bütün kavmi yok edecek misin? Bütün kavmi mi yok edeceksin? Bu haksızlık olmuyor mu Yüce Allah'ım, diyor Hazreti İbrahim. Bu insanların yarısı diyor Hanif dinini yaşıyorlarsa, o zaman onlara müsaade etmelisin, yaşamalılar, yok etmemelisin. Allah Teala diyor ki yarısını kabul ettim, göster diyor. Arıyorlar, yarısını bulamıyorlar. Yarısını arıyorlar, yarısında hiç Hanif dinini yaşayan yok. Hazreti İbrahim sayıyı devamlı azaltıyor. Bunlardan diyor 20 aile olsa, o zaman onların hatırı için bütün kavmi kurtar, kabul ettim diyor Allah Teala. Ama 20 aile de bulamıyorlar. Devam ediyorlar araştırmaya. Yok. 10 aile olsun diyor. Allah Teala onu da kabul ediyor.

cezalandırmamış. Ama ifadeye dikkat edin. Müslümanlardan, Allah'a teslim olanlardan bir tek aile. Öyleyse Hanif dininin muhtevası bu ayette veriliyor. Allah'a teslim olmak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı yaşıyor. Allah'a teslim olmak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı yaşayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme İslam'dan razı oldum diyen Allah Teala ona diyor sen Hanif'sin. Ve biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratırız. Ve Hanif dininin dışında da hiçbir din yaratmadık. Yaratmayacağız da diyor. Öyleyse neyle karşı karşıyayız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dini ve Hazreti İbrahim'in dini birbirinden farklı iki din değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti İbrahim'in İslam dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hanif dini. Öyleyse ikisi de Hanif, ikisi de İslam. Hazreti İbrahim için de Allah Teala İslam kelimesini kullanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de kullanıyor. Hazreti İbrahim için de Hanif kelimesini kullanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de Hanif kelimesini kullanıyor. Dahası var mı? Evet var. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim diyor Hazreti Nuh'a vasiyet ettiğimiz şeriatı Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor Allah Teala. Sana da vahyetmek suretiyle size de diyor yani sana ve sana tabi olanlara da şeriat kıldık. Müşriklere diyor o söylediğin Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun sözü ağır geldi diyor. Söylediğin şey ağır geldi. Söylediği şeyin de bu olduğunu kesinlikle başka bir ayette ifade ediyor Allah Teala. Şirkten kurtulma konusundaki söylediğin söz müşriklere ağır geldi diyor Allah Teala. Sonra da buyuruyor ki Allah dilediğini kendisine seçer ve o dilediklerinden kendisine seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Yani onları teslim alır. Allah Teala dört defa teslim alıyor. Ruhu teslim alıyor. 22. basamak. Fizik vücudu teslim alıyor. 25. basamak. Nefsi teslim alıyor. 27. basamak. İradeyi teslim alıyor. 28. basamağın 5. kademesi. Allah teslim alıyor. Biz Allah'a sırasıyla ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi teslim ediyoruz. Yani her bir teslimde biraz daha İslam oluyoruz. Allah'a teslim olmuş. İslam'ın manası bu sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala diyorsa ki sizin için İslam'ı vücuda getirdim ve dini sizin için dini ikmal ettim. Ve sizler için İslam'dan razı oldum diyor. Yani Hazreti İbrahim zamanında İslam olan o tek aileyi hatırlayın. İslam olan tek aile. Allah'a teslim olan. Hazreti İbrahim de Hanif, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif. Hazreti İbrahim de İslam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de İslam. Onlara tabi olanların da hepsi İslam. Sevgili kardeşlerim,

Peygamberlere dikkatle bakın. Etraflarında ne kadar az insan onlara tabi olmuş. Mesela bir Hazreti İsa. Toplarsanız eğer 12 kişiyle karşılaşıyorsunuz. 13.'sü fals çıkıyor. 13.'sü ihanet ediyor. Ve Hazreti İsa göğe alınıyor. Yaşasaydı bugün dünyada İslam'dan çok daha fazla sayıda Hristiyan var. Sevgili kardeşlerim, ama onların peygamberlerin yaşadığı devirde tabiye sayısı yüksek değil. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim için bir tek hane diyor, bir tek ev diyor Müslümanların, Allah'a teslim olanların bulunduğu tek bir evden başkasını tespit edemedik diyor. Hazreti Nuh diyor ki bütün ömrüm boyunca bu insanları sana çağırdım diyor ve onların benden kaçışını hızlandırdım sadece diyor. Ve kendi oğlu da Hazreti Nuh'a tabi olmuyor. Belki Allah'ın birçok evliyası için bu bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Dinde zorlama olmadığı için Allah'ın büyük evliyaları çocuklarını zorlamamışlardır. Eğer çocuklarda idrak yoksa, o zaman onlar Allah'ın yoluna girmemişlerdir. Sevgili kardeşlerim, bu bir idrak meselesidir. Çocuk mahvolacağını, Allah-u Teala'yla ilişkilerinin kendisini mutsuzluğa sürükleyeceğini düşünecek seviyede değilse idrak açısından babasının yolunu takip etmeyecektir. Ve Allah Teala kanununu koymuş. Bakara suresi 256. ayet-i kerime La ikrahe fiddin diyor. Dinde zorlama yoktur. Kat tebeyine rüştü minel gay. İrşat yolları ile gay yolları, irşatla gay birbirinden tebeyyün etmiştir, beyan edilerek ayrılmıştır. Femen yümin billahi, kim Allah'a amin olursa ve yekfur bittaguti, tagutu da inkar ederse, devre dışı bırakırsa, fekat istemseke bir rüvvetin huska, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba, Allah'ın ipine sımsıkı sarılırlar ve aynı zamanda da insanlardan bir ipe sımsıkı sarılırlar diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın muhtevası içinde eğer insanlar kim olurlarsa olsunlar idrak edemiyorlarsa unutmayın. Hazreti Lut'un hanımı kurtuluşa ulaşamadı. O ölenler arasında kaldı. İşte çocuklar için iki tane alternatif söz konusudur. Ya babaya benzeyeceklerdir, ya anneye benzeyeceklerdir. Eğer anne Allah'ın yolunda değilse, çocukların da o yolda etkileyebilecektir.
Belki çocuklar ellerinde olmadan öyle bir dizayn içine gireceklerdir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için böyle bir olay söz konusu olabilir. Gözünüzün önünde evladınız iblis tarafından kontrol altında tutuluyorsa, Allah'ın yolunu tercih etmiyorsa, bu konuda bir şey yapmak yetkisinin sahibi değilsiniz. Sadece Allah'tan talepte bulunabilirsiniz. Ona da göster Allah'ım diye hakikatleri. Bütün çocuklar için sadece iki tane alternatif vardır sevgili kardeşlerim. Ya annelerinin yolu ya babalarının yolu. Ne yazık ki eğer anne ve baba ayrı ayrı yolları seçmişlerse yollardan bir tanesi mutlaka cehenneme götürür. Ve Allah'ın emrinde olan ebeveyn, anne veya baba çocuğunun adım adım cehenneme doğru gittiğini görerek sadece hüzünlenir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, açık ve kesin bir kavram koymuş Allah-u Teala dinde: zorlama yoktur. La ikrahe fit dini. Birçok insan, anneler ve babalar çocukları sebebiyle hesaba çekilecektir diyorlar. Allah Teala Hazreti Nuh'u oğlunun cehennemi tercih etmesi konusunda hesaba çekmemiştir. Bu herkes için mümkündür sevgili kardeşlerim. Öyleyse İslam Allah'a teslim olmaktır. Teslimiyetse bir bütün teşkil eder. Ama kişi, sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dilediği noktada Allah'a teslim olmuştur. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kontrolü altına alacak. Şeytanla ilişkilerini bütünüyle kesecektir. Yani o Allah'ın bir nevi kontrolü altında olacaktır ve Allah onunla şeytan arasında bir engel oluşturacaktır. Şeytan o kişiyi, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar, 21. ulaştırdıktan sonra da o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olana kadar, 22. basamağa kadar rahatsız edemeyecektir. O kişinin üzerinde hiçbir tesir icra edemeyecektir. Ama bunun için Allah Teala bir şart koşuyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Öyleyse İslam olmak teslimlerden ibarettir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar Allah'a teslim olmayanlardır. Birinci ve ikinci basamakta yaşayan bütün insanlar Allah'a ulaşmayı yediremedikleri için üçüncü basamağa hiçbir zaman geçemeyeceklerdir. Ve de gidecekleri yer cehennemdir.
Onlar Allah'a teslim olmamış olan, İslam'ı hiçbir zaman yaşayamayacak olan insanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ulaşırsa, Allah onlar için, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi diyor, o Allah'a teslim olmuştur diyor. Ne demek istiyor acaba? Allah onu teslim almıştır demek istiyor. Ne demek bu? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli şeytanın bütün tuzaklarından o kişiyi soyutlar. Şeytanın bütün tuzakları o kişiye karşı işlemez olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şeytanın o kişiye yapacağı münkerle ve fuhuşla emretme işlemini Allah önlemiş olur. Ne demek istiyoruz? Demek istediğimiz şey son derece açık. İşte bu demek istediğimiz şeyi izah edecek olan ayet-i kerime. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Sahabeden bahsediyor Allah Teala burada. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a müjdeleme emrini verdiği cihetle müjdeyi kime verecek? Sahabeye verecek. Sahabeden bahsediyor Allah Teala kullarımı müjdele emriyle. Sahabenin Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle tağuta kul olmaktan kurtulduklarını, Allah'a kul olduklarını, kullarım ifadesini kullanarak kesinleştiriyor Allah Teala. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Sadece ve sadece bir tek şey yapmışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. İşte Allah Teala o zaman sahabeye teslim oluyor ve tağuta karşı bir baraj koyuyor araya, bir bariyer koyuyor ve bu insanlar bu istikamette hiçbir şeyi yapabilecek olan bir özelliğin sahibi değiller. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah yolunda bir güzelliği yaşamak istiyorsanız eğer, Allah'a teslim olun. Çok zor bir şey mi istiyorum? Hayır. Sadece bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı, yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden sımsıcak bir talep Allah'a ulaşacak. Dilinizle söyleyeceksiniz, "Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum." Ama bunu kalbiniz tasdik edecek. Dil ile ikrar, kalp ile tasdik. Ne demek istediğimi anlatabilmek için konuyu bir defa daha o ayetlerle açıklayalım. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in harp yapmak üzere harekete geçmesiyle bir kısım, etrafındaki insanların bir kısmı sahabe adını alanlar,
Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la birlikte harbe iştirak ediyorlar. Münafıklarsa gene etrafında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ama harbe iştirak etmiyorlar. Ve harpten döndüğü zaman diyorlar ki biz iştirak etmek imkanı bulamadık. İşte bırakamadık malımızı, mülkümüzü. Zarar göreceğini düşündük. Eşlerimizi, çocuklarımızı bırakamadık. Şöyle şöyle sebepler vardı. Gelemedik ama bundan sonraki seferde mutlaka biz seninle beraber olacağız. Sen savaşa gidersen mutlaka biz de geleceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar diyor kalplerinde olmayan şeyi sana söylüyorlar diyor. Şimdi demin söylediğimiz dil ile ikrar, kalp ile tasdikin manasını anladınız mı sevgili kardeşlerim? Kalplerinde olmayan bir şeyi, niyetleri olmayan bir şeyi söylüyorlar Allah-u Teala'ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Biz seninle geleceğiz diyorlar ama kalplerinde böyle bir talep mevcut değil. Allah-u Teala da kalplerini biliyor. Onun için sevgili kardeşlerim, Allah her şeyi bilir. O kalplerinize bakarak hareket eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir bütünü temsil ediyorsunuz. Ve bütün güzellikleri Allah ile birlikte yaşamalısınız. Bunun için yolun başlangıcında olmak herkesin elindedir. Sadece bir dilekle, kalpten bir dilekle, kalbi bir dilekle ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu kadar. Kim böyle bir dileğin sahibi ise o birinci teslimini gerçekleştirmiştir. Allah onu teslim almıştır. O Allah'a teslim olmamıştır. Allah onu teslim almıştır. Ve kendisi teslim aldığı için o diyor bana teslim olanlardandır diyor. Ve de teslim alırsa ne yapar? İlişkisini keser. İblisle ilişkisini kesiyor Allah-u Teala kulunun. Bu ilişki muhtevası içerisinde kişi tağutun münkerle ve fuhuşla emretmesi olayıyla karşı karşıya değil. Tağut, insan ve cin şeytanlar ona münkerle ve fuhuşla emredemiyorlar. Allah-u Teala bu emrin onun kalbinde mâkes bulmasına, onun kalbine tesir etmesine kesinlikle engel oluyor. Bu sebeple Allah onları teslim aldığı için kişi onlar Allah'a teslim olmuştur diyor. Peki bu kişinin ikinci teslimi ne zaman? Bundan sonra Allah Teala o kişiye 7 tane furkan verecektir. Günahlarını örtecektir. Kalbine ulaşacaktır. Kalbini Allah'a çevirecektir. Göğsünü yaracak, göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. Kişinin kalbine Allah'ın nurları girecektir. O kişi huşu sahibi olacaktır. Ve kişi ikinci teslimini yapmak üzere Allah'tan huşu sahibi olarak mürşidini isteyecektir. Mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Mürşid sevgisini veren de Allah'tır. Seveceği Allah Teala tarafından sevdirilen mürşide ulaşmak imkanını da ona Allah verecektir. Mürşide ulaşmayı da farz kılmıştır. Kişi teslim oluyor. Kime teslim oluyor? Mürşide teslim oluyor. Kim için? Allah için. Allah'a ruhunu ulaştırmak için kişinin Allah'ın kendisine mutlak olarak sevdirdiği mürşidine ulaşması söz konusudur. Bunun için her hacet namazı kılana Allah mürşidini göstermez. Ama kim inanırsa ki ben mutlaka ruhumu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağım, Allah'a milaki olacağıma
kesin şekilde inanıyorum diye kalbinde bu imanı taşıyan kim olursa olsun, Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Çünkü o kişi huşuya ulaşmıştır. Gösterdikleri de sadece huşuya ulaşanlardır. Ve bu Allah adına o kişiyi teslim alan mürşide teslimdir. Aslında Allah'a ikinci teslimdir. Allah adına mürşide teslim kişiyi nereye ulaştırır? Ruhunu Allah'a ulaştırmaya ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile bir güzelliği yaşamak söz konusu. Tabiyet bunun müjdesidir. Çünkü bu noktadan sonra Allah Teala o kişiye ruhunu Allah'a ulaştırsın ve Allah'a teslim etsin diye yardımcı olacaktır. Kişiye Allah Teala tabiiyetle birlikte devrin imamının ruhunu başının üzerine gönderecektir ki o ruh o kişinin ruhuna hitap etsin de o ruhu Allah'a doğru yola çıkartsın. Allah Teala o kişinin kalbine imanı yazacaktır ki bu kalbine yazdığı imanla Allah'ın gönderdiği fazıllar kalbe yapışabilsin, kalpte işgalci olsun, kalbi işgal etsin Allah'ın nurları, karanlıklardan kurtarsın. Allah o kişinin sevaplarını 1'e 10'dan 1'e 100'e çıkaracaktır. Bunu 1'e 700'e kadar da arttıracaktır. Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirecektir. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi o kişi sadece Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştığı için gerçekleşiyor. Ve kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Allah Teala o kişiye namazı, orucu, zikri, bütün ibadetleri mutlak olarak, kesin olarak sevdirecektir. O kişi ibadetleri Allah Teala tarafından kendisine sevdirilmiş bir kişi olacaktır. Ve ibadetlerinden zevk almaya başlayacaktır. Bir başka ifadeyle Allah Teala tarafından kendisine ibadetler sevdirilen bu kişinin zikrini yapmaması, namazını kılmaması, orucunu tutmaması hiçbir zaman vücut bulmayacaktır. Çünkü bu kişi onlardan zevk alacaktır. Onları bir angarya olarak artık yapmayacaktır. Zevk olarak yapmaya başlayacaktır. Allah sevdirecektir. Mürşidini ona sevdiren Allah Teala o kişiye namazı, orucu ve zikri sevdirecektir. Zikri sevdirecektir ki o kişi zikirle nefs tezkiyesini gerçekleştirebilsin. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olabilmesi için, ki Allah bunu garanti etmiştir. Kim bana ruhuna ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım ifadesiyle Allah Teala bunu garanti etmiştir. Bunu gerçekleştirmek içinse mutlaka o kişinin özellikle zikri bir zevk haline getirmesi lazım. Zikri sevmesi lazım. Allah Teala söz veriyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dilerse ben hep bu dilek için bakarım onun kalbine. Bunu işitip bilip gördüğüm an derhal Rahim Esma'sı tecelliye başlarım. O kişinin ruhunu ben kendime ulaştırırım diyor. O ulaştırmaz. Ben ulaştırırım onun ruhunu kendime diyor.
ruhun Allah'a ulaşabilmesi için o kişinin 7 kademede nefs tezkiyesi yapması lazım. Yani zikir yapması lazım. Bu zikre dayalı olarak Allah'ın katından gelen rahmetle, faz ve rahmetle, salavat nurları o kişinin kalbine girecek, kalbine yerleşecek ve o kişinin kalbinde bir yer işgal edecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada bizler hep el ele, gönül gönüle birlikte olanlarız. Kişi zikir yaparsa, mürşidine ulaşmış, tabi olmuş olan bir kişi, 12 tane insan olarak tabi olmuş olan bir kişi, ancak öyle bir insan zikir yaparsa, vücudundan ayrılmış olan ruhu, ona paralel olarak bir işleme tahakkuk, işleme muhatap olacaktır. Kişinin yaptığı zikir, o kişinin kalbine rahmet, faz ve salavat isimli üç grup nur getirecektir. Fazıllar, Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlayacaktır. Eğer o kişi zikir yapmazsa, böyle bir şey mümkün değildir. Kalbin, Allah'ın nurları tarafından işgali mümkün değildir. Nefs tezkiyesi mümkün değildir. O kişi hiçbir zaman ruhunu Allah'laştıramaz. Neden? Çünkü nefsinin kalbinde her %7 fazıl birikiminde, fazıl fazilet isimli nurların birikiminde ruh sadece bir gök katı yükselecektir Allah'a doğru. 7 defa bunun gerçekleşmesi lazımdır. %49, %2'de rahmet nuru o kişinin kalbine girecektir ki bütün bunlar o kişinin zikrini 33 bine kadar her gün yükseltmesiyle mümkündür. Ve kişi zikir yapmazsa nefs tezkiyesi yoktur. Nefs tezkiyesi yoksa o kişinin ruhu Allah'a ulaşmaz. Ama Allah Teala söz vermiş. Ben o kişinin ruhunu mutlaka kendime ulaştıracağım. Kim bana ulaşmayı dilerse diye. Öyleyse o kişiye zikri sevdirecek olan Allah'tır. Ve bugüne kadar istisnası görülmemiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka zikri sevmiştir, namazı sevmiştir. Oruçtan açlık tutmayarak, açlık hissetmeyerek mutluluk alarak yaşamıştır. Orucunu tuttuğu zaman açlık hissetmemiştir kişi. Oruç tutmanın ne kadar büyük bir zevk olduğunu o zaman anlamıştır. Başkaları, özellikle sigara tiryakileri, o oruçtan ne kadar sıkıntı çektiklerini gören bu kişi, Allah'ın kendisine verdiği o güzel hüviyette açlığı hiç hissetmeksizin oruç tuttuğu zaman Allah'a çok hamd edecektir, çok şükredecektir. Kendisinin değil, Allah'ın bu işi yaptığından kesin olarak emin olacaktır. Ve zikri seven, namazı seven, orucu seven, bunları artık zevk olarak yapmaya başlamış birisi oluşacaktır. Bu zevk nereye kadar sürer? Ruhun Allah'a ulaştığı ve Allah'a teslim olduğu noktaya kadar mutlaka devam eder. Ne olmuştur? Ruhu 7 tane gök katını aşmıştır 7 defa %7 nur birikiminde. 7. gök katının 7. alemine ulaşmıştır indi ilahi. Onun en yüksek noktası olan sitretin müntahaya ulaşmıştır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında da yok olmuştur ruh. Allah'ın zatında yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Öyleyse görüyorsunuz ki kişi mutlaka zikir yapmak mecburiyetindedir ruhunu alalaştırabilmek için. Eğer yapmazsa bu işlem gerçekleşmez. Allah o zaman verdiği sözü gerçekleştirmemiş olur. Böyle bir şeyse hiçbir devrede mümkün olamaz. Eğer kişi gerçek anlamda dil ile ikrar, kalb ile tasdikini gerçekleştirmişse, yani kalbinde olan bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırma talebini Allah'a ulaştırmışsa, mutlaka Allah'ın yardımı gelecektir ve o kişiyi mutlu kılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Orada sevgi vardır. Orada mutluluk vardır. Ruhunuzu Allah'laştırdığınız zaman aslında siz üçüncü defa teslim etmiş oluyorsunuz kendinizi. Bu seferki tesliminiz ruhunuzun Allah'a teslimidir. Allah'ın karşılıksız yardımı buraya kadar sevgili kardeşlerim. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir ve ruhunuz Allah'a teslim olmuştur. Bundan sonra siz zikrinizi arttırmak durumundasınız. Eğer iradenizi kullanarak zikrinizi arttırabilirseniz mutlaka fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. İslam'ın 4. safhasını yaşayacaksınız. Yolunuza devam ederseniz mutlaka daimi zikri Allah-u Teala sizi ulaştıracak. Sizin gayretiniz sebebiyle. Ve nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Eğer devam ederseniz, ki bundan sonra devam etmemeniz zaten mümkün değildir. Mutlaka devam edeceksiniz. Daimi zikre ulaşmışsanız, bundan sonrası otomatik olarak gelecektir. İrşada ulaşacaksınız. Daha sonra da 7. aşamada iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz ve gerçek anlamda İslam olacaksınız. Yani Allah'a teslimi külli ile teslim olan, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan bir Allah dostu olacaksınız. Allah Teala sizi irşat makamına tayin edecek. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Öyleyse ne oldu? Safhalara bakalım. 7 tane safha yaşadınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. 1. safhadasınız. İrşat makamına ulaştınız, tabi oldunuz. 2. safhadasınız. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdı. Zatında ifna etti. 3. safhadasınız. Teslimlerden, gerçek anlamdaki teslimlerden ilkini gerçekleştirdiniz. Ruhunuz Allah'a, vücudunuzdan ayrıldı. Allah'a kadar 7 tane gök katını aşan bir yolculuk yaptı. Seyri sülükünü tamamladı. Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında ifna oldu. Yok oldu. Fena fillah oldu. Allah'ın zatında yok olmak. Fena fillah, fena ifna olmak demek, fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olmak, Allah'ın zatında yok olmak, ruhunuz Allah'a ulaştı ve Allah'ın zatında yok oldu. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a teslim oldunuz çünkü Allah Teala sizi teslim aldı. Sonra mürşidinize ulaştığınız zaman mürşidinize teslim oldunuz. Allah sizi mürşidinize teslim etti. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dikkat edin. Burada size ait bir teslim var artık. Siz zikirlerinizi yaptınız. Siz size düşeni yaptınız. Bütün ibadetleri gerçekleştirdiniz. Allah'a olan o derin sevginiz, ruhunuzun Allah'a ulaşmasını
sağladı. Allah gerçekleştirdi bunu. Ve Allah'a ruhunuzu Allah bizatihi kendisi ulaştırmış oldu. Bu ruhunuzun fizik bir yolculuk yapmasıyla emr aleminin varlığıdır. Emr aleminde 7 tane gök katını geçerek, fizik standartlarda aşarak, uçarak Allah'ın zatına ruhunuz ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Burası gerçek anlamda bir teslimi ifade eder. Ruhunuz gerçek standartlarda vücudunuzdan ayrılmıştır. Fizik ölçülerle 7 tane gök katını aşmıştır. Burası Allah-u Teala'nın 7 tane gök katını aşan yoludur. Burada Allah-u Teala bir tarik müessesesini oluşturuyor. Üzerinize 7 tane tarik halk ettim diyor. Burası tarik-i müstakimdir. 7 tane gök katını aşan yolun adı, ruhunuz fizik kendi standartlarında, kendi fizik standartlarında fizik bir yolculuk yapacaktır. 7 tane gök katını aşacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Sonraki muhtevada size bir altın taht verilecektir. Zikriniz günün yarısını aşacaktır, zahit olacaksınız. Ve zikrinizin, nefsinizin kalbinde %80'den fazla nuru biriktirdiği noktada fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlayacak. İşte bu da İslam'ın 4. safhası. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. 2 tane teslim oldu. Yani size ait olan varlıklardan ruhunuzu ve fizik vücudunuzu onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim ettiniz. Sonra mı? Sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. Allah size yerlerin melekutunu gösteriyor. Ulu'l-Elbab makamı. Sonra Allah Teala size göklerin melekutunu gösteriyor. İhlas makamı. Sonra Allah Teala sizi irşada ulaştırıyor. Salah makamının ilk 4 kademesi. Mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahları Allah Teala örtüyor. Salah nuru veriyor başınızın üzerine, onunla teçhiz ediyor sizi. Sonra evvela tövbe-i nasuha davet ediyor. 7. gök katının en son noktasını size gösterdiği zaman ihlas makamı sona ermiştir. Yani nefsiniz de Allah'a teslim olmuştur. Muhlislerden oldunuz demektir. Bütün sahabe muhlislerden olmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, deyin ki, nahnu lehu muhlisun. Muhakkak ki biz ona muhlis kullar olduk. Nahnu, biz, lehu, onun için, ona muhlasin, ihlas sahibi kullar olduk. Sonra irşada ulaşmak söz konusu. Allah Teala bu konuda bütün sahabenin irşada ulaştığını hamdolsun ki söylüyor. İrşada ulaşan kişi artık bir tek şeyi kalmıştır Allah'a teslim edecek olan,
O da iradesidir. Selah makamının 5. kademesinde irade Allah-u Teala'ya teslim oluyor. Ve Allah-u Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle onu irşat makamına tayin ediyor. Bütün sahabe bu şerefe de ermişlerdi. İşte sevgili kardeşlerim, İslam nedir sualinin cevabı, İslam 7 tane safhada 4 tane gerçek teslimdir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bundan 14'e sıra evvel bütün sahabe bu teslimlerin hepsini gerçekleştirdiler. Gerçek anlamda İslam olmak şerefine erdiler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde Allah-u Teala'nın dizaynında her şeyin en güzelini yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Allah ki sizi O teslim alır. Yeter ki siz O'na ulaşmayı, ruhunuzu ölmeden evvel O'na ulaştırmayı, O'na ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz anda İslam oldunuz. İlk tesliminiz Allah'ın teslim almasıyla gerçekleşir. Ve neticede 7. safhada 4 tane reel teslim gerçekleştirirsiniz. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. İslam teslimlerden ibarettir. Ve her teslim mutluluğunuzu daha üst seviyeye çıkaracaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 1. kat cennetin sahibisiniz. İrşat makamına ulaştınız, tabi oldunuz, 2. kat cennetin sahibisiniz. Ruhunu Allah'a ulaştırdınız, ruhunuzu 3. kat cennetin sahibisiniz. Fizik vücudunuzun tesliminde 4. kat, nefsinizin tesliminde 5. kat, irşada ulaşmanızda 6. kat ve iradenizin Allah tesliminde 7. kat cennetin, adın cennetinin sahibi olursunuz. Mutluluğunuz da her geçen gün biraz daha artar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman %51 dünya saadetinin sahibi olan siz, fizik vücudunuz tesliminde bu rakamın %81'e çıktığını göreceksiniz. Daimi zikirde ise %100'e. Bundan sonra dünya saadetiniz hep %100 olarak devam eder. Siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Dünya problemleri neyi ifade ederse etsin. İşte sevgili kardeşlerim, İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. İslam nedir? İslam bu teslimler boyunca daha üst, daha üst, daha üst seviyede dünya saadetini yaşamaktır. Kıyametten sonra da en üst seviyede cennet saadetini yaşamaktır. İslam'ı tamamlayabilen herkes için. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o cennet saadetini mutlaka elde etmiştir. Eğer gereğini yaparsa dünya saadetinin yarısını da elde edecektir. 3. kat cenneti de elde edecektir. Hayır, o elde etmeyecektir. Allah ona temin edecektir. Ondan sonra kişinin gayreti onun daha üst seviyelere yükselmesini ifade edecektir. İslam teslimdir. İslam mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer mutsuzsanız sakın kabahati başkasında aramayın. Mutsuzluğun arkasında siz varsınız. Kendi mutsuzluğunuzun mimarı sizsiniz. Eğer dilerseniz kendi mutluluğunuzun mimarı da olabilirsiniz. Anlattığım kadar basit bir yöntemle herkes mutluluğu şahikasına kadar yaşayabilir. Allah her şeye kadirdir.
bütün bu kademelere sizi o yükseltecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle beraber yaptığımız bir sohbet inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Yüce Rabbimiz, Yüce Allah'ımız bizleri bir defa daha gönül dostlarını bir araya getirdi. Gönül dostları, can dostları, Allah'ın dostları. Sizlere sesleniyorum. Sizler mutluluğu yaşamak üzere cihazlandınız. Onu öğrendiniz. Başkalarına öğretmek üzere öğrendiniz. Bunun için de çok iyi örnek olmanız lazım. Öyle değil mi? Sizler sahabenin bugünkü temsilcilerisiniz. Göreviniz Allah'ın bize verdiği, bizim size ulaştırdığımız nuru başkalarının kalbine ulaştırabilmek. Unutmayın, üzüm üzüme baka baka kararır, nur, nura baka baka nurlanır. Öyleyse karanlık ya karanlıkla karşılaşacak ve daha çok kararacak ya da nurla karşılaşacak ama kıyısından köşesinden onda da nurlanma başlayacak. Nurlanma başladıktan sonra ise sonuca doğru adım adım yürümek söz konusudur. Nurlanmak kalbinizin nurlanması sevgili kardeşlerim. Şu kalbiniz var ya, hani şurada bir kalbiniz var. O fizik vücudunuzun kalbi. Bir de aynı yerde nefsinizin kalbi var. İşte o kalp, nefsinizin kalbi başlangıçta baştan aşağı afetlerle doludur. Kapkaranlık bir kalptir o. Afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, nefret. Bütün bu afetler, 19 grup afet, nefsinizin kalbini tamamen örtmüş durumdadır. Doğumunuzdan itibaren durumunuz budur. Karanlık bir kalple dolaşıyorsunuz. Ve Allah'ın nur pınarlarından size ulaşan o nurlar olmadıkça, o nurlar Allah'ın katından göğsünüze, göğsünüzdeki Allah'ın açtığı yarıktan kalbinize ulaşmadıkça, kalbinizi doldurmadıkça nurlanmış olamazsınız. Hep karanlıklarda yaşayan bir insan olarak kalırsınız. Böyle bir dizaynda nurunuzun artması asıldır. Ne diyor Allah Teala? Ya Rabbi, bizim nurumuzu tamamla derler diyor. Neymiş? Önlerinde ve sağlarında nurları olarak yürürler ve derler ki ya Rabbi, bizim nurumuzu tamamla. Bu iki nura bir de üçüncü nuru ilave et. Birisi devrin imamının ruhu başlarının üzerinde, onun başının üzerinde de imamının ruhunun başının üzerinde salah nuru olduğu için o birinci nur. İkincisi Allah-u Teala onlara salah nurunu veriyor. Salah makamında iki nurla beraber yürüyorlar ve diyorlar ki ya Rabbi, nurumuzu tamamla. Ne zaman ki onların Allah'a iradelerini teslim etmeleri söz konusu oluyor, o zaman Allah Teala onların başlarının üzerine kendi nurlarını, kendi ruhlarını getiriyor. Bir gün ruh tayi mekanı yapmaları mümkün olabilir diye. O zaman nurlar tamamlanıyor. O kişinin başının üzerinde üç tane nur oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. O nurları bize gösterdi diye. Öyleyse hayatınız nurlar içinde geçmeli.
daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda siz cehennemden kurtuldunuz. Ama nurlanmadınız. Sonra ne zaman ki irşat makamına ulaştınız, kim olursa olsun, mürşit olsun, mürşit vekili olsun, cereyanı alan birisinden el aldınız. Aldığınız an devrin imamının ruhu başının üzerine geldi. Ne oldu? Birinci nurunuz tamamlandı başınız üzerinde. Devrin imamının ruhu var. Onun başının üzerinde ne var? Devrin imamının ruhunun başının üzerinde salah nuru var. O nur sizleri büyüden, hüddamdan, şeytanın her türlü tuzağından mutlak olarak korur. Hiç kimse sizi hipnoz edemez. Hiç kimse size büyü yapamaz. Büyü yapar ama tesiri olması mümkün değildir. Hiçbir cin size bir kötülükte bulunamaz. Hüddam sizin için geçerli olmaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren gene onlardan korunursunuz. Henüz başınız üzerinde devrin imamının ruhu yok. Ama o zaman size bir büyü yapıldığı zaman bize ait olan bir eşya size pozitif sonuç oluşturur. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz. Yalnız Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerli. Sevgili kardeşlerim, ama ne zaman ki mürşidinize ulaştınız, cereyan aldınız, başınız üzerinde devrin imamının ruhu oluştu, o zaman size büyü de yapılamaz, hüddam da yapılamaz, şeytanın hiçbir tuzağı sizin üzerinizde bir tesir icra edemez. Ama şeytan devamlı içinizden konuşup sizi tuzağına düşürmek istemeye devam edecektir. Bu tesir etmek demek değildir. Tesir etmeye çalışmaktır sadece. Şeytana dikkatle bakın, onu tanıyın. Tanırsanız ne olur? İyi bir kılavuz kazanmış olursunuz. %100 doğruyu söyleyen bir kılavuz, bir şartla ne söylerse tersini yapacaksınız. Çünkü tersi mutlaka doğrudur. Allah neyi emretmişse, iblis size Allah'ın emrini yerine getirmemenizi emreder. Ne yapacaksınız? Tersini yapacaksınız. Emri yerine getireceksiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek üzereyseniz, ki iblis onu istediği için işlemek üzeresiniz, düşünün. Bu iblis bana bu günahı işlememi emrediyor. Öyleyse ben doğruyu yapacağım.

dizayna dikkatle bakın ki 7000 saatten fazla konuşma yapmışız bugüne kadar sizlerle. Sevgili kardeşlerim, hayır 6700 küsur saat. Günler geçiyor sevgili kardeşlerim. Biz giderek daha beyaz oluyoruz. Saçlarımız, sakallarımız daha bir beyaz diyor. Hep ihtiyarlamak, ihtiyarlamak derler de ben gerçekten artık ihtiyar bir adam olmam lazım, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? İşte onu hala hissedemiyorum. Acaba bu ihtiyarlık nasıl bir şey? Çok mu perişanım? Halsiz miyim, hissiz miyim? Sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. Yaşlar, seneler çabuk çabuk devriliyor. İşte bir ömür. 28 yılı sizlerle beraber geçen, Allah'ın dergahını kurma emrini aldıktan sonraki 28 yıl. Ne çabuk geçiyor zaman değil mi sevgili kardeşlerim? Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Biliyor musunuz? Biz bu dünyadaki en mutlu insanız. Neden? Neden biliyor musunuz? Kendimize ayıracak olan vaktimiz hiç yok. Hep sizin için varız. Ya bir telefonunuza cevap veriyoruz, ya bilgisayardaki bize ulaştırdığınız mesajlara, ya gene telefondan, telefonda sabaha kadar biriken, gecenin ikisinden sonra sabaha kadar, üçünden sonra sabaha kadar biriken telefonlar, çünkü ondan evvel zaten oradayız. Ve onun dışında ya namaz kılmak, camide namaz kıldırmak, ya bu konuşmaları yapmak, ya da bunun ötesindeki boş devre mi düşünüyorsunuz? O yok. O devrede de sizden gelen yazılı e-maillere cevap veriyoruz ki size tekrar ulaşsınlar diye. İşte bunun için mutluyuz. Kendimize ayıracak olan zamanımız yok. Onun ihtiyacını da duymuyoruz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her anımız sizlerle beraber geçiyor. Sizin için varız. Sizler için yaşıyoruz. Allah'ın bize verdiği emir bu istikamette. Öyleyse hadi bir defa daha söyleyelim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Size de öyle geliyor mu sevgili kardeşlerim? Hadi gelin. Allah'ın bize enam buyurduğu nimet olarak verdiği bu güzelliği paylaşalım sizinle. Bir olmak, beraber olmak, Allah ile birlikte olmak, sizlerle birlikte olmak. Her şey öylesine güzel ki. Ama netice itibariyle bu sadece kelimelere dökülüyor. Anlatılamaz ki sevgili kardeşlerim. Kelimelere ne kadar dökülse, hangi kelimeyi kullansanız anlatamazsınız. Yaşadığınız başka şeydir. Anlatabildiğiniz sadece kelimelerin çevrildiği bir alanı kaplar. Oysaki yaşadığınız sonsuzluktur. Bunu da anlatabilmek zor. Öyleyse ne diye uğraşıyoruz ki anlatacağız diye. Biz size güzellikleri anlatırız. Siz de anlarsınız. Arif olan anlar. Öyle diyor bizim atalarımız. Arif olan anlar. İşte Allah'ın bizi vazifelendirdiği olay sizleri arif

Arifler standardına ulaştırmak. Kimdir Arif? Urfun, irfanın sahibi. Ne zaman irfan vardır? İlim ne zaman irfana dönüşür? Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Üçüncü basamaktasınız. Birinci basamakta olayları yaşamışsınızdır. İkinci basamakta değerlendirmişsinizdir. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız ebediyen ikinci basamakta kalacaksınız ve cehenneme gideceksiniz. Peki dilediniz. Üçüncü basamaktasınız. Derhal Allah rahim esmasını tecelli ediyor. Dördüncü basamaktasınız. Allah gözünüzdeki icab-ı mestureyi görme hastanızdaki işareti alıyor. Kulaklarınızdaki vakrayı işitme hastanızın üzerindeki mührü alıyor. Kalbinizdeki ikindeti kalbinizin idrak hastasındaki kalbinizin mührünü açıyor. Kalbinizin mührünü açıyor. Kalbinizdeki ikindeti alıyor. Yani idraksizliğe sebebiyet veren, idraki önleyen ilahi kompütür. Ve yerine ihbat koyuyor. İdraki sağlayan yeni bir müessese. Muhbit oluyorsunuz. İdrak edebilen birisiniz artık. Neredesiniz? Yedinci basamaktasınız. Neredesiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz artık kör, sağır ve dilsiz değilsiniz. Gören, işiten, bilensiniz. Bir başka ifadeyle kendilerine ilim verilmeye başlayanlarsınız. İlmel yakin kademesinin başlangıç noktası burasıdır. Devam ediyor ilmel yakin. Neyle devam ediyor? Allah kalbinize ulaşıyor, kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor, göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor, zikir yapıyorsunuz, Allah'ın göğsünüzden kalbiniz göğsünüzü yarıyor Allah Teala ve İslam'a açıyor. Ondan sonra Allah'a teslim olmanız mümkün. Hiç kimse göğsü yarılmadan Allah'a teslim olamaz. Allah Teala diyor ki femen yuridullahu en yehdehu yeshra sadrehu lil İslam. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime açar diyor Allah Teala. Nasıl? Göğsünü yarar, şerh eder ve teslime, İslam'a açar diyor. Allah'a teslim olmak için kişinin göğsünü yarar ve açar. Açmazsa hiç kimse İslam olamaz. Ben İslam'ım diyenlere atfolunur. Kur'an'ı bilmeden sizin söylediğiniz her şey asılsızdır. İslam olmak nüfus kağıdınızda İslam yazıyor diye gerçekleşmez. Ben bir İslam anne babadan doğdum demeniz de bir şey ifade etmez. Onların da nüfus kağıtlarında İslam olduğu için İslam olduğunu zannediyorsunuz. Hayır, öyle İslam olunmaz. İslam olmak için Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Ancak ondan sonra tam 14. basamakta Allah sizi mürşidinize ulaştırır. Ama 10. basamak göğsünüzün yarıldığı, göğsünüzden kalbinize nur yolunun açıldığı, İslam olmak için hazır hale getirildiğiniz yerdir. İlmel yakin devam ediyor size ilim, verilmeye başlamış. Kendilerine ilim verilenlersiniz. Artık kalp gözünüz, kalp kulağınız, gözleriniz, işitme hastanız, çalışmaya başladığı zaman siz artık kendisine ilim verilmeye başlamış birisiniz. İlmel yakin hudutların içindesiniz.
ve kalbinizin açılmasıyla beraber zikir yapıyorsunuz. Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsünüze geliyor. Göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Ama kalbinize rahmet nurları giremiyor. Affedersiniz, fazıllar giremiyor. Sadece rahmet nurları giriyor. Ve nefsinizin kalbi %2 rahmet nuruyla doluyor. Nefsinizin kalbinde %2 rahmet nuru yerleşmiş durumda. Bu sizin huşuya ulaştığınızı gösterir. Bunun manası ise hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sormak hakkını elde etmeniz. Kılıyorsunuz ve Allah Teala sizin mutlaka seveceğiniz bir mürşidi size gösteriyor. Dikkat edin. Sizin seveceğiniz bir mürşid. Çünkü mürşid sevgisini Allah verir. Dikkat edin, bu Rabbani bir sevgidir. Kişisel değildir. Sevgi Allah'tan dolaşarak karşı tarafa ulaşır. Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşan herkes mürşidini sever. Bu sevgi Allah mahreçlidir. Oradan geçerek size ulaşır. Bizden de gene Allah'tan geçerek Allah'tan size ulaşır. Ve katlanarak gelir iki tarafa da. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, kişi 14. basamakta irşat makamına ulaşmıştır. Hacet namazını sorduktan sonra Allah'ın mürşidini göstermiştir. Mutlaka gösterir. Kime? Allah'a ulaşmayı dileyerek bu söylediğim standartların sahibi olan herkese huşuya ulaştığı zaman kapılar açılır. Allah onlara gösterir. Ve o kişi mürşidine ulaşacaktır. Mutlaka mürşidine karşı sevgi duyar. Eğer sevgi duymuyorsa orada bir yanlışlık vardır. O zanna dayalı olarak birisine gitmiştir, tabi olmuştur ama kalbinde sevgi hâlesi oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliğin içinde mutlu olmamak, Allah'ın kanunlarında mümkün değil. İşte asırlar boyunca İslam alemi içinde tasavvufla onun dışındaki kesim birbirinden farklı şeyler söylemişler. Çünkü tasavvufun dışındaki kesim Kur'an'ın bütününü hiç öğrenememiş. Ancak şimdi öğreniyorlar. Ancak şimdi bizim onlara gönderdiğimiz ihtarlarla öğreniyorlar. Tasavvufun bütün Kur'an'ı kapladığını ama kendi ilim ve tatbikatlarının Kur'an'ın faydasız olan kesimini ihata ettiğini, asli unsurlardan eksik bir din tatbikatı içinde olduklarını daha yeni öğreniyorlar din adamları. Onun için bu devre hidayet devri diyoruz sevgili kardeşlerim. Hidayet Kur'an'ın bütünüdür. Hidayet ruhu, hidayet fizik vücudu, hidayet nefsi, hidayet iradeyi Allah'a teslim etmektir. 4 tane teslim ve hidayetin 7 safhası. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşıp teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Sizleri öyle bir kalbi sevgiyle seviyoruz ki, diyorum ya, anlatılamaz ki, kelimeler yetmez. Çünkü sizleri bize
Allah sevdiriyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın hayatımızın her saniyesinde devrede olduğu bir sonsuz mutluluğu yaşatıyor Allah Teala bize. Her an bizimle biledir. İşte bu Osmanlı tabiri. Lalası yani mürşidi Yavuz Sultan Selim'e Şirpenç'den rahmetli olmak üzere Yavuz Sultan Selim diyor ki Allah ile bile olmak zamanı gelmiştir. O da diyor ki ya siz kiminle bile olduğumuzu sanırsınız, zannediyordunuz. Kiminle birlikte olduğumuzu. Sevgili kardeşlerim, nasıl anlatabilirim bilemiyorum. Hepiniz bu sonsuz mutluluğu yaşayabilirsiniz. Allah'a yaklaştıkça ufuklar aydınlanır. Karanlıklar aşağılarda kalır. Ve bir mutlu dünyanın insanı olursunuz. Şartlar ne olursa olsun. Neden öyle söylüyoruz? İşte insan için şartların en kötü olduğu yer neresi olabilir? Mesela hapishane. Girdik, 3 ay tutuklu kaldık. Bizi mahkum edemediler bir suç söz konusu olmadığı için. Ama tutuklu kaldık, gerçek bir cezaevinde mahkumlarla birlikte tutuklular da vardı, biz benim gibi olanlar da vardı. Ama büyük kesim mahkumdu. Yani suçları işlemişler, oraya girmişlerdi. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, hayatımızın en güzel günlerinden bir kısmını da orada geçirdik. Oradaki insanların bize ne kadar ihtiyacı varmış biliyor musunuz? Allah'ın bir lütfu olarak o devredeki orada bulunan Diyanet İşleri'nden vazifeli olan kardeşimiz de öylesine tasavvufa düşkün, öylesine Allah dostu bir kardeşimizdi ki mütemadiyen onlara hep Allah'ı anlattık. Çok sayıda insan aramıza katıldı. Allah'ın dostu olmak şerefine erdi. Bizi orada yerlere göklere koyamadılar. Çok büyük bir saygı olayı tahakkuk etti sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz hapishaneler Medrese-i Yusufiye olarak geçerler. Hazreti Yusuf orada birçok insana Allah'ı anlatmış. Hazreti Yusuf'un medresesi bildiğiniz gibi hapishanedir. Sevgili kardeşlerim, sonra mı? O kadar değil. Delilerle de beraber kaldık. Belki kısa bir süre, belki bir ay, belki 15 gün. Ne kadar olduğunu da şimdi unuttum ama çok kısa bir süreydi. O orada olan kardeşlerimiz bir her gün haplar alıyorlarmış küçük küçük. Biz onlara tasavvufu öğrettik. O gece el öptüler hepsi. Namaza başladık. 3 gün sonra bunların hapa falan ihtiyacı kalmadı. Doktorlar gelip bana soruyorlar. Ya sen bu adamlara ne yaptın böyle? Bunlar her gün hap alıyorlardı. Artık hap falan almıyorlar. Orada hap dediğimiz zaman sakın hani o zannettiğiniz hap diyorlar ya. İnsanları böyle uyutan bir şeyler var. Öyle değil. Onları teskin edici haplar alıyorlarmış. Bütün delilere verdikleri bir şeylermiş bunlar. Hamdolsun ki bize kimse hap teklifinde bulunmadı. Ve 3 gün sonra doktorun biri geldi. Yahu dedi sen dedi bunlara ne yaptın dedi. Bunlar dedi artık hap falan almıyorlar. Vaziyetleri de düzeldi hepsinin. Ne oluyor bunlara? Biz dedik biz bir şey yapmadık. Yapan o. Sevgili kardeşlerim. Yani sonra mı? Sonra akıllı olduğumuzu tespit ettiler. En sonunda asıl büyük heyet biliyorsunuz Adli Tıp'ın gerçek bir 13 kişiden oluşan bir heyeti var.
En sonunda o heyet bize yoklamadan geçirdi. Ve de bu insanların müştereken verdikleri karar aklımızın başında olduğu, cezai ehliyete tam sahip olduğumuz, bizim hakkımızda yazılanların da sadece doktorların zanları olduğu ifade edilen bir rapor çıktı orada. Oradaki bütün yetkililerin imzasıyla. Neyse, iş değilse aklandık akıl açısından. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, yoksa hafif deli olabilir miyiz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olduğum zaman öyle bir mutluluğu yaşıyorum ki ayaklarım yere değmiyor. Aslında bir anlatabilsem size ama söylüyorum ki kelimeler yetmiyor. Size hep tarif ettim. Birinci gök katında ne olur, ikinci gök katında ne olur, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katında ne olur, yedi katın yedi tane ayrı aleminde neler var? Burada Allah'a doğru Hazreti Mütahid'in öteye nasıl yolculuk yapılır? Allah'ın zatında kaybolmak nedir? Ondan sonra da fena makamının, beka makamının, zühd makamının, muhsinler makamının İhlas makamının, irşada ulaşmanın ve iradeyi Allah'a teslim etmenin bu iki muhteva salah makamının içerisinde bütün detaylarını, bütün manevi görüntülerini hepsini size verdik. Yok katlarının birinci katında nasıl bir secde yapılır? İkinci katındaki su arılma havuzları nedir? Üçüncü kattaki iki katlı mescit, üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezi, yani o silindir, madeni silindirin içinden sonsuz hızla uçarak dördüncü kata ulaşmak, Beytül Haram, Beytül Makdes'in içinde dördüncü katta namaz, Beytül Haram'ın aslında beşinci gök katında namaz, altıncı katında Allah'ın boyasıyla boyanmak, sonra yedinci katta altın kapıya ulaşıp o kapıdan içeri girmek, sırat-ı müstakimin, tarik-ı müstakimin sona ermesi, sırat-ı müstakimin ikinci sebil olan tarik-ı müstakimin sona ermesi ve üçüncü yatay sebil, yedi tane alemin geçilmesi ve bu yedi tane alemden sonra Sitre-i Müntaha'dan yukarıya uçmak, Allah'ın zatına ulaşmak. İşte serencam bu. Yolculuk, vuslat, bu kadar. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bunları sadece bize göstermekle, yaşatmakla kalmadı. Size öğretilmemiz için de emir aldık. Öyleyse insanlar hakkımızda dilediklerini düşünmek serbestliğinin içindedirler. Ama günler geçiyor sevgili kardeşlerim. Ve insanlar Allah'ın bir gerçek dostuyla karşı olduklarının artık bilincindeler. Dikkat edin, bugüne kadar birçok ihtar gönderdik dinin bütün ileri gelenlerine. Her ihtar sadece bilgisayar kanalıyla 2000'den fazla kişiye ulaşıyor. Ve bugüne kadar o ulaşanlardan hiçbirisi şurada siz yanlış söylüyorsunuz değmedi bize. Bu ilmin bize ait olmadığının kesin delilidir. Eğer insanlar sizlere başlangıçta söylediğim İslam'ın yedi safhasını da unutmuşlarsa, eğer sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yedi safhanın hepsini yaşamışlarsa, hadislerden değil, Kur'an'dan bunu ispat edebiliyorsak,
ve Allah-u Teala'nın emrinin de o yedi safayı bütün insanların yaşaması ise bütün peygamberlerin ve onlara tabi olanların sadece bunu yaşadıkları bir Kur'an gerçeği ise, o zaman sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz yani? Allah dostu, biz öyle söylüyoruz, bunu biz söylüyoruz dediğimiz zaman sakın bize inanmayın. Biz söylemiyoruz. O söyletiyor. Öyleyse sizin de bizim de inanacağımız Allah'tır. Allah ise inanmamız lazım gelen her şeyi son peygamberi olan, kendisinden sonra asla kıyamete kadar peygamber gelmeyecek olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yazdırmıştır. O Kur'an'dır. Kainatın hiçbir eksiği olmayan tek kitabı. Ne önünden ne ardından ona negatif faktörler erişemez. O hakkı temsil eder, hakkı A'dan Z'ye eksiksiz olarak anlatır. Diyor ki Allah Teala, biz bu kitapta her şeyi yazdık. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. İşte Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki bütün ihtarlar Kur'an ayetleriyle onlara ulaşıyor. Ve hakkımızda yanlış şeyler düşünenler her gün akıllarını başlarına topluyorlar. Karşı konulmaz bir muhteva içerisinde ellerine ulaşan o bilgiler onları evvela itiraza sürüklüyor, inceliyorlar. Güzel olanı zaten bu sevgili kardeşlerim. İncelemeleri, acaba onun bir eksiğini yakalayabilir miyiz diye incelemeleri güzel. Ama her incelemelerinin sonunda bakıyorlar ki bir bütünle karşılaşıyorlar. Bir kısmı ise korkuyorlar bizden. Sevgili kardeşlerim, ey bizden korkan dışarıdaki kardeşlerimiz, biz korkulacak bir insan değiliz. Biz Allah'ın sevgisinin dünya üzerindeki temsilcisiyiz. Bize düşman da olsanız bizi alakadar etmez. Siz bizim düşmanımız olamazsınız. Siz bize düşman olabilirsiniz. Ama biz size düşman olmayız, olamayız. Hepinizin her an Allah'ın doğrularını öğrenip bizim aramıza girmeniz söz konusu olabilir. Bütün kapılar açıktır. İşte eser önünüzde. Hiçbir üniversitede öğretilmeyen bu ilmi biz size sunabiliyorsak, Kur'an ayetleriyle sizlere bunların hepsini anlatabiliyorsak, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, gideceğiniz yer cehennemdir diyorsak, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, dalalettesiniz diyorsak, küfürdesiniz diyorsak, şirktesiniz diyorsak, hüsrandasınız diyorsak, tağutun dostusunuz diyorsak, tağutun dostluk yetmez, kulusunuz diyorsak ve amiri olmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe körsünüz, sağırsınız, dilsizsiniz diyorsak ve bunların hepsini ispat ediyorsak, siz de buna karşı çıkamıyorsanız, o zaman soruyoruz hepinize, biz bu ilmi nereden aldık? İblisin çanına ot tıkayan biz değil miyiz? Nefes alacak hali kalmadı. Aklı başında olan hiç kimseyi artık iblis aldatamaz. Bütün yollarını tıkadık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, size masal anlatmıyoruz. Allah'ın Kur'an hakikatleri, o bizim işimizdir. Biz bu ilmi ondan aldık. Öyleyse
karşımızda olmak bir büyük talihsizliktir. Tavsiyemiz o. Sakın karşımızda olmayın. Mahcup olanların içine siz de girmeyin. Biliyorsunuz bizi tuzağa düşürmek isteyen beşli çeteyi ne oldu? Neyi ispat ettiler? Allah'ın bu devrede yaşayan bir Resulünün üstelik de kendisine şeytan tarafından öğretilmiş ve deli denildiğini Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayet-i kerimesindeki o adı geçenin biz olduğumuzu ispat ettiler zaten. Sadece. Niyetleri neydi? Nereye ulaştılar? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki, onlar diyor hile yaparlar. Ama bilmezler ki diyor, Allah'ın hilesi onların hilesinden daha büyük. Peki, orada bir başka olay var mı? Şu ceviz kabuğu olayından bahsediyorum. Elbette var sevgili kardeşlerim. Bir defa daha izleyin, dikkatle izleyin. Onların söylediklerini bir tarafa atın. Biz ne demişiz size? Biz demişiz ki Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz, körsünüz, sağırsınız, dilsizsiniz, gideceğiniz yer cehennemdir, kurtuluşunuz mümkün değildir demişiz. Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlak Allah'ın cennetine girersiniz demişiz. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle. Yanlışları söylemişiz, mürşide ulaşmadan kimse cennete gidemez değil. Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse cennete gidemez. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama mürşidine ulaşamadan öldü. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama ölmeseydi, sırf o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah ona mürşid sevgisini vermişti. O kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktı. Kimse ona mürşidine ulaş demeyecekti. Allah ona mürşidinin sevgisini verecekti ve onun seveceği kişiye onu ulaştıracaktı. Bu Allah'ın kanunudur. Öyleyse bütün yanlışlardan İslam'ı kurtarmak üzere aslında adına İslam diyoruz. Arapça adı İslam olduğu için. Yoksa ikinci bir din hiç olmamış ki sevgili kardeşlerim. İslam'ın yeni bir din olduğunu iddia eder bizim saflar. Halbuki Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Habibim ve Çin'i hanif olarak dine ikame et. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. İşte kayyum olan ezeli ve ebedi olan din sadece budur. Yani başka bir din hiç olmamıştır diyor. Ve Allah Teala diyor ki hani İslam İslam İslam diyoruz Peygamber Efendimiz Hazretlerim için. Sen diyor hanifsin diyor. Zaten hanif İslam demek. Peki sevgili kardeşlerim sadece başkaları değil ki bizim zavallı din adamlarımız da İslam sondur diyorlar, son dindir diyorlar, İslam en mütekamil dindir diyorlar. Sanki dinlerin tekamüle ihtiyacı varmış. Din ilahidir. Öyleyse tekamülün son standartlarında vücuda getirilir. Ve Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da hidayete mutlaka ulaştırdığını söylüyor Allah-u Teala. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da nur olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Hidayet rehberi, nur, Allah'a ulaştıran bir müessese. Ne diyor Allah-u Teala, ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için? Sen haniftir, hanifsin diyor. Ve bakıyoruz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslam ne oluyor? İslam eşittir, hanif. Hanif, Hazreti İbrahim zamanındaki adı İslam'ın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki adı da İslam. Hazreti Musa zamanında belki başka bir ad,
Hazreti İsa zamanında belki başka bir hat ama muhteva hiç değişmemiş. İnsanın Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlayan ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmekle devam eden ve noktalanan bir sonuç. Hepsi bu kadar sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu öğrenilerden, öğretilerden sonra bu kalbinize koyduğunuz bu Allah'ın ilmiyle mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Size o mutluluğu ulaştırabildiysek ne mutlu bize. Biz herkese mutluluğu ulaştıramayız elbette. Ama bilin ki mutluluğun ulaştırılması bizim elimizde olan bir şey değildir. Biz sadece neşri için vazifeliyiz. Kabul veya ret insanlara aittir. Ne yazık ki gene insanların büyük kısmı kabul etmeyecektir Allah'ın doğrularını. Ne yazık ki onlar gene insanların büyük kısmı olarak cehenneme gideceklerdir kıyamet gününde. Ama biz, bize düşen görevi mutlaka en güzel standartlarda Allah'ın bize yaptırmasıyla yapacağız. Kendi irademizle değil. Onun bize yaptırmasıyla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu mutluluk yoludur. Nur yoludur. İşte bizim davetimiz Allah'adır. Yani bir nur olan Allah'adır. O bir nurdur. Rahmette, fazılda, salavatta Allah'ın birer nurudur ve Allah'tan gelir. Bütün kainata Allah onları gösterir. Dikkat edin ki dünyada verilen bu gezegen hayat olan yegane gezegen değildir. Kur'an-ı Kerim'de neyse sayısını yeniden tespit ettik. 17 tane ayet-i kerime yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan ve ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor. Yani hayat olan yegane gezegen bizim bu zavallı küçücük dünyamız değil sevgili kardeşlerim. Bizim dünyamızdan çok daha medeni seviyede yaşayanlar var. İşte UFO'lar dediğimiz o uzay gemileri, onları yapanlar bizim dünyamızdan değiller. Ama ışık hızının ötesinde bir hızla hareket edebiliyorlar. Hamdolsun ki arkasında yatan sırrı Allah Teala bize öğretti. Teorik olarak konuyu iyi biliyoruz. Bir gün Allah Teala pratik olarak da inşallah güvenilir insanlarla birlikte bize onu gerçekleştirir. Ötekiler, bizim dünyamızda yaşayan insanlar henüz kanunları bilmiyorlar. Allah'ın kanunlarını. Bir nötronun nasıl elektrona dönüştüğünü, bir karşıt nötronun nasıl karşıt elektrona dönüştüğünü, elektronların nasıl elektronların ve karşıt elektronların nasıl atomları oluşturduğunu, her elementin hidrojen atomlarının yan yana konulmasıyla, birleşmesiyle vücuda geldiğini, karşıt elektronların elektron devir sayısının yarısı kadar devir sayısına sahip olduğunu ve bu sebeple ağırlıklarının elektron ağırlığının yarısı kadar olduğunu ve de karşıt elektronların ağırlıklarının negatif ağırlık olduğunu bizim saflar henüz bilmiyorlar. Ama öğrenecekler sevgili kardeşlerim. Dünyayı öğreteceğimiz hamdolsun ki çok şey var. Öyleyse biz mutlu bir insanız.
bizim naçizane yardımımızla mutlu dolaşan, hamdolsun ki şu anda binlerce insan var. Mutlu kardeşlerimiz. Mutluluğun ne olduğunu öğrendiler. Mutluluğun sadece nefslerindeki afetleri yok etmekle gerçekleşeceğinin kesin Kur'an bilincine sahip oldular. Öyleyse dışarıdakiler, sizlere sesleniyoruz. Bizden olmanız gerekmiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi, cehennemden paçayı kurtardınız demektir. Yoksa istemiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç unutmayın, biz sizin için varız. Allah-u Teala'nın bize verdiği görev sizin mutluluğunuz için. Düşünün bir defa, siz olmasaydınız, Allah-u Teala bütün bunları bize öğretmiş. Ne yazardı ki? Bizi diyelim Allah cennetine alacak. Şu insanlığa şu kadarcık faydası olmayan bir zavallı olarak mı Allah-u Teala bizi oraya alacak? Yoksa milyonlarca insanın Allah'ın cennetine girmesini sağlayacak olan birisi miyiz biz? Söyleyin bakalım. Bugüne kadar ki hiçbir ihtarımıza bunca din alimi karşı çıkamıyorsa, sus pus oturuyorlarsa, konferans verdiğimiz üniversitelerde bütün söylediklerimiz kabul görmüşse, 3 tane üçkağıtçı ortaya çıkıp da hakkımızda yanlış şeyleri kamuoyuna lanse etmişlerse, ama sonunda sadece bizim Doğan Suresinin 13-14-15 ayetlerindeki o kişi olduğumuzu ispat etmişlerse herkese, bunların hepsi ayrı bir ibret vesikası değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde de bizden bahsediyor. Allah Teala Furkan Suresinin 27-28-29-30. Ayetlerinde de bizden bahsediyor. 14 asır evvel koymuş Kur'an'ı. İnceleyin bakalım. Başımızdan geçenleri bir yerleştirin yerlerine. Ne olduğunu siz de oturtacaksınız. Öyleyse size havadan konuşan birisiyle karşı karşıya değilsiniz. Ve siz de kendi kendinize sorun. Bizi tanımayanlar. Biz bu ilmi nereden aldık? Şeytan insanlık tarihi boyunca kendisini bu kadar zavallı hissetmemiştir. Karşı koyamayacağı tek insanın biz olduğunu biliyor. Öyleyse bundan korkmayın. Allah'ın gölgesi altında o size hiçbir şey yapamaz. Bir kere Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın cennetinin sahibisiniz. Tabiyetiniz andan itibaren de size ne büyü ne hüdam tesir etmez. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, Allah size mürşidinizi gösterdiyse, ona ulaşıp tabi olduysanız, kılını bir hiçtir. Yolunuzda sebat ederseniz, iradenin teslimine kadar gidebilirsiniz. Şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Bunun yolunu öğretiyoruz biz size. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Tabiyetiniz, sonra ruhunuzun teslimi, sonra fizik vücudunuzun teslimi, sonra nefsinizin teslimi, dünya saadetinin %100'üne ulaşmanız. Cennetlerin 5. katına. Sonra da en sonunda iradenizi teslim ederek 7. kat cennet, dünya saadetinin de sonsuz mutluluğu, ahiret saadetinin de en üstünü, adın cennetleri. Sevgili kardeşlerim, sizinle ne zaman konuşmaya kalksam bir de bakıyorum ki zaman dolmuş. Ne yapacağız şimdi?
yeni zamanımızda olmak üzere. Sizden ayrılamıyorum sevgili kardeşlerim. Sizleri o kadar çok seviyorum ki. Biliyorum içinizden çok kişi de bizi öyle seviyor. Biz o çocukların pamuk dedesiyiz. Onları çok seviyoruz. Sizleri de çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Bizim aramızdaki en sağlam bağ birbirimize karşı olan tutkumuzdur, sevgimizdir. Şeytan aramıza hiçbir zaman giremez. Şeytan kendi yolunda olanları kandırabilir. Ama size tesiri olamaz sevgili kardeşlerim. Bu çatının altında emniyettesiniz. Burası Allah'ın evidir. Öyleyse bize diyorlar ki siz Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyorsunuz. Biz bunu hiç duymadık. Biz de diyoruz ya öyle mi? Peki ceviz kabuğunu seyretmiş miydiniz? Tabii seyretmiştik diyorlar. Öyleyse bir defa daha seyredin diyoruz. Öbür tarafın söylediklerini silin, hiç dinlemeyin. Bizim söylediklerimize kulak verin. Tam 3 defa söylemişiz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve adamlar ispat etmişler ki biz oyuz. Kur'an'daki kişiyiz. Onlar ispat ettiler. Dikkat ettiniz biz sadece sessiz kaldık. Konuşmaya çalışmamızda da onlara ait bir fikrimiz yok. Gemine davet ettik. Yalan söyledikleri kesin olduğu için cesaret edemediler. Bir de sizlere seslendik sevgili kardeşlerim. Sözümüz her seferinde kesildi ama o kesildiği sırada dikkatler onlara çevrildiği için bizi dinleyemediniz. Yoksa şu anda Türkiye halkının %80'inden fazlası orada bizi dinliyordu. Ve hepinize bunu ulaştırdık. Allah'a ulaşmayı dileyin dedik. Öyleyse şimdi Türkiye'deki bütün şehirlerde konferans vereceğiz. Birçoğunu tamamladık. Her hafta ayrı bir ilde konferans veriyoruz. Biz oraya gidiyor muyuz? Hayır ama Barkovizyon yoluyla salonda herkes bizi orada olarak seyrediyor. Ve oradakilerin suallerine cevap veriyoruz. Orada. Kendi ayaklarımda orada. Çok mutlu anlar geçiriyoruz sevgili kardeşlerim. Öyle güzellikler yaşıyoruz ki gözlerimiz yaşarıyor. Her şey öylesine güzel ki her geçen gün sizlere biraz daha üst boyuta hizmet edebilmenin o müstesna huzurunu, mutluluğunu yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetinin bütününe ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Mutlu olmak sizin de hakkınız. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. İslam'dan kopanlar konusundaki ...15. konu, amülü salihat, yani nefsi ıslah edici ameller. Sevgili kardeşlerim, amülü salihat kelimesine baktığımız zaman, salah kelimesi, ıslah kelimesi, salihat kelimesi hep aynı kökten geliyor. Amülü salihat da nefsi ıslah edici faktörler, nefsi ıslah edici ameller anlamına kullanılıyor. Her ne kadar bir takım insanlar bunu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadeti de amülü salihat olarak değerlendiriyorlarsa da realite o değildir. Amülü salihat nefsi ıslah edici amel demektir. Bununsa bu sayılan beş tane faktör arasında namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadetten hiçbirisi nefs tezkiyesini gerçekleştirmez. Öyleyse amülü salihat nedir? Amülü salihat öyle bir ibadet türüdür ki nefsiniz tezkiye olur. Yani nefsinizin kalbine Allah'ın fazılları girer ve yerleşmeye başlar iman kelimesinin etrafına. Onun yerleşmesiyle nefsinizin kalbine yerleşen fazıllar kadar afetlerden korunur, kurtulur. İşte bu işlev amülü salihattır. Nefsi ıslah edici ameldir. Bunun jeneratörü zikirdir. Eğer zikir yoksa amülü salihat yoktur. Hem amülü salihat yapıyoruz biz diyorlar devrimizdeki din adamları. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz, kelime-i şehadet de getiriyoruz. Bunların hepsi amülü salihattır diyorlar. Oysa ki saydıkları beş tane faktörün, İslam'ın beş şartının içinde amülü salihat yok. Bu yüzden İslam alemi bu kadar kötü bir durumda sevgili kardeşlerim. Öyleyse İslam alemi zikirden yoksun bırakılmış. İslam alemi İslam'ın yedi safhasından da yoksun bırakılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra asırlar geçince insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin ne yaptığını unutmuşlar. Kur'an'da Allah Teala'nın adım adım gerçekleştirdiği, yazdığı, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini unutmuşlar. Üzerimize Kur'an-ı Kerim'le Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu unutmuşlar. Sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu unutmamışlar. Ama kendilerinin de tabi olması lazım geldiği konusunu unutmuşlar. Sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını unutmuşlar. Fizik vücutlarını, veçlerini Allah'a teslim ettiğini unutmuşlar.
Nefslerini Allah'a teslim ettiğini, daimi zikre ulaştıklarını unutmuşlar. Muhlis olduklarını, irşad olduklarını unutmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim ederek irşad makamına tayin edildiklerini de unutmuşlar. İrşad müessesesi sadece tek bir muhtevada gerçekleşir. Bir kişi rüşt yoluna girdiği takdirde irşad olur. Sadece iki türlü yol vardır ve bunlardan rüşt yolu amelü salihatı ifade eder. Zikir yoluyla nefsin kalbine önce %2 rahmetin, sonra da devamlı %7 fazılların birikmesiyle insan ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşmasını ihtiva eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize dikkatle baktığımız zaman İslam'ın ne kadar çok kan kaybettiği çok açık bir hüviyette görünüyor. İşte unutulan konulardan biri de bu amelü salihattır. Nefsi ıslah edici amellerdir. Nefsi ıslah edici amel zikirdir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ya böyle sesli olarak veya sessiz olarak veya dilinizde kımıldatmadan içinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar etmektir. Üçü de zikirdir. Üçü de amelü salihattır. Ne olur? Bir insan, herhangi bir kişi şu anda sesli olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ederse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'ın bir takım imkanlarını Allah ona verdikten sonra bu kişi zikir yaparsa, onun göğsünden kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır ve rahmet o kişinin kalbine sızmaya başlar. Ne zaman? Hadi gelin, ne zaman olduğuna beraberce bakalım. Öyleyse birinci basamak, olayları yaşıyoruz, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Herkes değerlendirir. Büyük kısım Allah-u Teala tarafından seçilir. Sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, onlar seçilmezler.

ve seçilenlerden %90'dan fazla seçilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amelü salihatın namzetleridir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah Teala o kişi dilekte bulunduğu zaman hem işitir hem bilir hem de görür kalbindeki Allah'a ulaşma dileğini. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala bu kişiyi mükafatlandırır. Ne yapar? O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Kulaklarındaki bakrayı alır, kalbindeki ekineti alır. Eğer irşat makamının Allah'a ulaşmayı dile talebine karşı çıkmışsa.

Allah Teala bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Ama kim hem Allah'a ulaşmayı dilememiş hem de bir mürşit veya herhangi birisi Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir demişse ve bu kişi ona karşı çıkmakla kalmamış, bütün insanları hayır bu adam yalan söylüyor, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur, İnsan ruhu Allah'a ulaşırsa, vücudundan ayrılırsa insan ölür diye Kur'an'a uymayan beyanlarla, ters düşen beyanlarla insanları kim ifade ederse, tuzağa düşürürse, işte onlar için Allah Teala 7 tane engel koyar. Gözlerine hicab-ı mestire koyar, kulaklarına vakra koyar, kalplerine ekinnet koyar, görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde koyar, işitme hastalarını mühürler, kalplerini de mühürler. Sevgili kardeşlerim, işte bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala böyle bir dileği işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlar onun üzerinde. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberru nefsi inne nefse le emmaretin bis sui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki ama Rabbimin Rahim esmasının tecelli ettiği nefsler hariç. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu Rahim esması sebebiyle o kişideki bu değişiklikleri tahakkuk ettirir Allah Teala. Bundan sonra o kişinin kalbine ulaşacaktır. Zikir başlar mı? Hayır, başlamaz. Başlasa da bir hüküm ifade etmez. O kişinin kalbini Allah'a çevirecektir. Birisi 8. basamak, birisi 9. basamak yetmez. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre o kişinin göğsünü yaracaktır. Diyor ki Allah Teala femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve teslimlere açar diyor, İslam'a açar. Yani ruhunun teslim olması için, fizik vücudunun teslim olması için, nefsinin teslim olması için, iradesinin teslim olması için, bunlar teslimlerdir. Allah Teala göğsünü yarıyor. Niçin yarıyor? Teslimler için. Çünkü o kişinin amelü salihatla kazanacağı nurlar derece derece o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını temin eder. Fizik vücudunun Allah'a teslim olmasını temin eder. Nefsinin Allah'a teslim olmasını temin eder. İradesinin Allah'a teslim olmasını temin eder. Hepsi amelü salihata bağımlıdır. Amelü salihat bir insanın Allah'ın en büyük ibadeti olan zikri gerçekleştirmesiyle tahakkuk eder. Evvela amelü salihatın yegane vücuda getiricisi olan amelü salihatın temeli olan yegane faktörü olan zikir farz mıdır? Konumuza buradan girelim. Zikir farzdır. Allah Teala Müzzemmil 8'de diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ilehi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse Allah'ın ismiyle ara sıra zikretmek
ya da günün yarısından daha

Az zikretmek, az zikretmek üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Peki, günün yarısından daha çok zikretmek, yani Allah'ı çok zikretmek üzerimize farz mıdır? O da farzdır. Ahzab suresi 41. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminuzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Bu bir kişinin günün yarısından daha fazla zikrettiği noktaya gelmeden evvelki devirlerinde söylenen bir söz. O kişi ruhunu alalaştırmıştır. 33 bin zikirdedir. Bundan sonra bu kişinin çok zikir yapması yavaş yavaş o kişi için bir hakikat konusu olacaktır. Tatbikat konusu olacaktır. Ve kişi yavaş yavaş zikrini günün yarısından öteye taşırmaya çalışacaktır. O kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ondan sonraki devrede o kişi çok zikir yapacaktır. Böylece zühd sahibi yani zahit olacaktır günün yarısından daha fazla zikre geçtiği zaman. Farz mı? Evet, farz. Amilü salihat zikir denilen bir müesseseyle gerçekleşir ve az zikir de günün yarısından daha fazla zikir de çok zikir de üzerimize farzdır. Peki daha ötesi farz mıdır? Daimi zikir farz mıdır? Daimi zikir de farzdır. Allah Teala Nisa 103'te diyor ki: "Feskurunallaha kıyamen, kuuden ve ala cunubihim." Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabilir sevgili kardeşlerim. Ya şimdiki gibi oturuyordur, ya kişi ayaktadır buraya geldiği gibi, ya da yatıyordur akşam yattığı gibi. Öyleyse üç halin üçünde de ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de Allah Teala zikretmemizi yani amelü salihat yapmamızı emrediyor. Öyleyse farz olan bir işlemden bahsediyoruz. Ve zikrin amelü salihatı oluşturan yegane faktörün namazla ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle olan ilişkisine bakalım. Hangisi daha büyük? Kur'an-ı Kerim tilaveti mi? Namaz kılmak mı? Yoksa Allah'ı zikretmek mi daha büyük? Üçünün de adı zikir olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hatırlamak manasını aldığınız zaman Kur'an-ı Kerim tilaveti de Kur'an-ı Kerim'le Allah-u Teala'yı hatırlıyorsunuz. Namazda da Allah-u Teala'yı hatırlıyorsunuz. Allah için namaz kılıyorsunuz. Allah için Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz. Zikrullah'la da Allah'ı hatırlıyorsunuz. Allah'ı zikretmek suretiyle gene Allah'ı hatırlıyorsunuz. Bu üç hatırlamadan hangisi en büyüktür? Zikrullah diyor Allah Teala. Allah'ı zikretmek. Zikretmek hatırlamak manasına gelir. Zikretmek bir şeyin, bir konunun daha evvel bahsedildiğinden söz açarak yukarıda zikredildiği gibi ifadesiyle kişi aynı konuyu bir defa daha ifade eder. Ama yukarıda da daha evvel de ifade etmiştir. Bir defa daha tekrar ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikir. Namaz bir zikir.
Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek bir zikir. Allah'ı hatırlamak da zikir. Şimdi bunlardan Allah Teala nasıl bir zikir manası çıkarmış? Bunu açık bir şekilde görüyoruz bizim 8'de. Vezkür ismi Rabbiki ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Öyleyse Allah'ın ismiyle, Rabbimizin ismine Allah, El İlah, yani Allah kelimesi, Allah, Allah, Allah, Allah diye Rabbimizin ismiyle ya sesli ya da deminki gibi sessiz veya dilimizi de kımıldatmadan içimizdeki sesle Allah'ın ismini tekrar etmek, bunların hepsi Allah Teala'nın dizaynı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın dizaynı içerisinde bizler bütün insanlarla birlikte zikir yapmak mecburiyetindeyiz. Bütün insanlar üzerlerine zikir farz olduğu için zikri yapmak mecburiyetinde. Ama dinimizde zikir unutulmuş durumda. Bugün İslam'ın 5 şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek zikri ihtiva etmiyor. Allah Teala hem az zikir farzdır diyor, hem çok zikir farzdır diyor, hem de daimi zikir farzdır diyor ve ne 32 farzda ne 54 farzda zikir mevcut değil. Şeytanın bu korkunç tuzağını görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Neydi olay? Allah Teala diyordu ki Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder ve o kişiyi teslimlere ulaştırmak için açar. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Teslimlerden bahsettik. Ruhun teslimi 22. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudun teslimi 25. basamakta gerçekleşir. Nefsin teslimi 26. basamakta gerçekleşir. İradenin teslimi 28. basamakta gerçekleşir. Ama hepsi de üzerimize farzdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar, İslam'ı açar. O kişinin 4 teslimini gerçekleştirmesi için bir yol açar o kişinin göğsünden kalbine. Burası 10. basamaktır. 11. basamakta bu kişi zikre başlar. Amülü salihat gerçek anlamda burada başlar. Bu amülü salihatın 1. ayağıdır ve burada sadece kalbe en çok %2'ye kadar rahmet girecektir. Kalbe rahmetin sızması, girmesi bu noktada başlar. 11. basamak. Allah Teala Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah'ın göğsünü yarıp da göğsünden kalbine nur yolu açtığı, göğsünü yarıp teslim için Allah'a, o kişinin teslimi için Allah'ın göğsünü yardığı kişinin ve kalbine nur gönderdiği kişinin kalbiyle, kalbi kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş bir kişinin kalbi hiç aynı olur mu diyor Allah Teala. Görüyoruz ki kişinin kalbine Allah Teala nurunu göndermeye başlamış. İşte bu amülü salihatın ilk meyvesidir. İlk adım
rahmet nurları tarafından gerçekleştirilir. Neden? Çünkü Allah'ın rahim esması faaliyettedir. Rahim esmasının gönderdiği rahmet, fazla salavat adlı üç grup nurdan birincisi rahmet nurudur. Allah'ın rahim esmasıyla o kişiye tecelli ettiğini gösteren bir öncü kuvvet olarak sadece %2 rahmet girer o kişinin kalbine. Rahmet girmeye başladığı yer 11. basamaktır. %2'nin tamam olduğu yerse 12. basamaktır. %2 nur tamam olduğu zaman kişi 12. basamağa girer, ulaşır. Hadis suresinin 16. ayet kerimesi. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı gelmedi mi? %2 nur, rahmet nurunun o kalbe girmesi kalpte huşunun oluşmasını ifade eder. Böyle bir kişi hacet namazını kıldığı zaman mutlaka mürşidine ulaşır. Tabiyetini müteakip yeni bir olay tahakkuk eder. Bu tabiyet o kişinin kalbine rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat isimli ikinci bir grup nur daha gönderir. Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde Allah Teala diyor ki onlar diyor kendilerine bir musibet isabet ettiğinde derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz, Allah için yaratıldık ve mutlaka ona ulaşacağız. Allah'a ruhumuzu mutlaka ulaştıracağız. İşte amilü salatın neticesi insan ruhunun Allah'a ulaşması ve teslim olmasıdır. Daha sonraki neticeleri ise fizik vücudunda, nefsin de, iradenin de Allah'a teslimidir. Amilü salat sadece nefsi ıslah edici amellerdir. Ve bu ıslah edici amel kalbe başlangıçta %2 rahmet nuru götürür. Ondan sonra devamlı her %7 fazıl birikiminde o kişinin kalbinde vücuttan ayrılmış olan ruh Allah'a doğru 7 katlık bir yolculuğa çıkar. Nefsin kalbinde %7 fazıl birikiminde ruh 1. gök katına ulaşır. Nefsi emareyi ifade eder bu. İkinci defa %7 nur birikimi, ruh 2. gök katına çıkar, nefsi levame. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh 3. gök katına çıkar, nefsi mülhime. Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, kişinin nefsi doyuma ulaşmıştır, mutmain olmuştur. Sonra bu kişinin Allah-u Teala ile olan dizaynında nur birikiminin 5. defa tahakkuk etmesi o kişinin nefsini Allah'a teslim etmesini ifade eder. Ve bu birikim nefsin teslimiyle nefsin kalbini tamamen doldurur. Burada kalp müzeyyen olacaktır. 7 kademe. Yerlerin melekutu gösterilir. Sonra göklerin melekutu gösterilir. Kişi İhlas makamında olur. Sonra öteye geçilir. Daha 4 mertebe kalp müzeyyen olur. Ve sonunda iradenin Allah'a teslimi olayı tahakkuk eder. İşte sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesinin gerçek anlamda başlaması, nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetinin dışında, %2 rahmetin dışında fazılların da girebilmesi amilü salatın gerçek boyutunu gösterir. Bu ancak bir tabiyetten sonra gerçekleşir. Burada kişi mürşidine karşı
iştiyak duyar, mürşide ulaşmak ister. Bütün evliya nasıl mürşitten ulaşmışsa, tabi olmuşlarsa, onun da içinde büyük bir arzu vardır mürşidine ulaşmak konusunda ve irşat makamına ulaşmayı diler Allah-u Teala'dan. Bu dileğin neticesinde kişi Allah ile olan ilişkisinde yeni bir safhaya ulaşır. Bu ulaştığı noktada Allah'ın söylediği bir sonuç söz konusudur. İrşat makamına ulaşılır. Nefs tezkiyesi için kişi hazır olur. Allah Teala ne yapar? Kişiyi bu amelü salat denilen nefs tezkiyesinin asli unsuruna nasıl ulaştırır? Burada tam o kişi 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan bu kişiye Allah Teala bu noktada mürşidine ulaşıp tabi olduğu noktada 7 tane nimet verir. Amelü salatın temeli alınan bu nimetlerdir. Birinci nimet, kişinin kalbinin içine Allah iman kelimesini yazar. İkinci nimet, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşır. Bu iki işlev Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince gerçekleşir. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve onların üzerine, başların üzerine Allah'ın kadından ruh gönderilir diyor Allah-u Teala. Kalplerin içine iman yazılır, iman kelimesi yazılır ve üzerlerine, başların üzerlerine ruh gönderilir Allah'ın katından diyor. İşte bir kişinin kalbine iman yazılırsa ne olur? Yazılmazsa ne olur? Kişinin kalbine iman yazılmasaydı bu kişi sadece rahmet nurunu alabilirdi. Yarıktan geçen sadece rahmet nuru o kişinin kalbine girebilirdi. %2'den fazlasında kalpte barınamazdı. O kişi kalbinde sadece %2 rahmetle yaşardı ömrü boyunca. Ama ne zaman o kişi mürşidine tabi olmuşsa, o zaman kalbine iman yazılır. Kalbine yazılan iman son derece önemli bir konudur. Çünkü kalbe yazılan iman kelimesi bir manyetik alanı temsil eder. Bu noktadan itibaren kalbe iman yazıldıktan sonra o kişi zikir yaptığında Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiğinde o kişinin kalbine gelen rahmet nurları o kişinin kalbinde artık kalamaz. %2 rahmet yerleşmiştir. O kişinin kalbine gelen salavat da o kişinin kalbinde kalamaz. Ama kalacak olan fazıllardır. Fazileti vücuda getirecek olan, o kişiyi faziletli bir insan haline getirecek olan fazıllar o kişinin kalbine gelirler ve iman kelimesine yapışırlar. Neden? Allah'ın katından gelen fazılların taşıdıkları manyetik alanla kalbe Allah'ın yazdığı iman kelimesinin manyetik alanı birbirinin zıttıdır. Birbirini çekerler ve Allah'ın katından gelen fazıllar nur kapısından kalbe girdikten sonra kalbin içinde mutlaka iman kelimesine yapışmaya, orada sabit kalmaya başlarlar. Şimdi nefsimizin kalbinden bahsedelim ki nefsimizin kalbi başlangıçta bütün insanlarda %100 afetlerle doludur. Ruhumuz da hasletlerle doludur. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmışlardır. Hasletler ise, ruhun hasletleri ise Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla yapmak istemeyen bir özellik taşırlar. Bu sebeple ruhumuz vücudumuzda olduğu sürece ruhumuzla nefsimiz arasında devamlı bir kavga vardır.
Bu kavga sebebiyle insanlar huzursuzdurlar. Mutluluğu yaşamalarına içlerindeki kavga mani olur. Diğer taraftan etrafındaki insanlarla da bu insanlar kavgalıdırlar. Tahammül edemezler kendilerine söylenen sözlere veya başka yapılara. Hep farklı bir dizaynı ifade ederler. Hep mutsuzdurlar. İşte bir insan mürşidine ulaştığı zaman kalbine yazılan iman kelimesi kalbe giren nurlardan fazılların yüzdeki rahmetin ötesinde, artık rahmet gelip yerleşemez kalbe. Fazıllar kalbi tamamen dolduracak olan nurlardır. Fazılların yerleşebilmesi ise kalbe imanın yazılmasına %100 bağlıdır. Kalbe iman yazılmıştır. Nefs tezkiyesi yani amel-i salat gerçek anlamda burada başlar. Nefsin kalbine nurlar girmeye başlar. Bu girip de yerleşen nurlar, nefsin kalbinin o bölümünü, %7'lik kısmını şeytanın hakimiyetinden tamamen koparıp alır. Allah'ın nurlarının hakimiyetine girer. O kişinin kalbindeki %2 rahmetle beraber %7 fazıl, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özelliği kalpte temsil etmeye başlarlar. Burası nefse emaredir. Başka ne olur? Mürşidimize ulaştığımız zaman başka ne olur? Devrin imamının ruhu başımızın üzerine ulaşır. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. O kişinin yevmit talakının geldiğini söyleyerek o kişiye ihtar etmesi için, o kişiyi uyarması için. Devrin imamının ruhu bu noktadaki kişinin başının üzerine mutlaka gelir. Kalbe iman yazılması devrin imamının gelmesiyle aynı noktaya, aynı ana rastlar. İkisi birden Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre gerçekleşir. Ve devrin imamının ruhu kişinin ruhuna der ki senin Allah'a milaki olman günün, yevmit talakın geldi, vücudu terk et. Allah'a doğru yola çıkacaksın. Bunun için o ruh vücuttan ayrılır ve evvela mürşidin dergahına ulaşır. O dergahta bir süre kaldıktan sonra devrin imamının dergahına mutlaka ulaşır. Çünkü bir tek çıkış kapısı vardır. O çıkış kapısı devrin imamının dergahından yapılır. Ve kişi zikrini yapmaya başlar. Peki bu kademede başka ne olur? Allah Teala o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken, bir derecesine 10 katını verirken, o güne itibaren 100 kat vermeye başlar. Ve bu 100 kat 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata kadar çoğalacaktır. Sonra sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bu dizaynında nefs bu işlemi yapar. Nefs tezkiyesi yapar. Nefs tezkiyesi sebebiyle yani Allah-u Teala'ya fizik vücudu zikreder ama nefsi infak eder. Zikrettiği zaman fizik vücut zikretmiştir. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları fizik vücudun göğsünden kalbine açılan yolu geçerek nefsin de göğsünden kalbine açılmıştır yol. Nefsin kalbine ulaşır. Fizik vücut nefsi infak eder. İşte bu infakın sonunda nefsin kalbinde söylediğimiz gibi iman kelimesinin etrafında yapışan fazıllar nefs tezkiyesine başlarlar. Öyleyse nefsimiz tezkiyeye başlar. Ne sağlar bu? Nefsimizin kalbinde nurlar biriktikçe fizik vücudumuzun nefsin afetlerine karşı hakimiyeti her gün biraz daha artar. Aynı zamanda irademizin de nefsin afetlerine karşı savaşı giderek daha çok başarılı bir hüviyet kazanır.
Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel sonuçlanması bu zikrin daimi zikri haline gelmesine bağımlıdır. Ama bu noktada kişi zikir yapar ve Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsündeki yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Kalbin içindeki iman kelimesinin nefsin fazılları etrafına yapıştığı için, iman kelimesine yapıştığı için nefsin kalbinde fazıllar birikmeye başlarlar. İşte bu fazıl birikimi nefs tezkiyesinin gerçek işaretini taşır. Nefsin temizlenmesi, tezkiye edilmesi bu yolda olur. Nefsin kalbinde %7 nur birikimi oluştuğu zaman kişi nefsi emaredidir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberru nefsi inne nefsile emaretin bisui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder ama Rabbimin rahime sımasına tecelli ettiği nefsler hariç. Bu %7 nur birikiminde insan ruhu vücuttan ayrılmıştır. Devrin imamının dergahına gitmiştir. %7 nur birikiminde bu nur, bu ruh birinci gök katına kadar diğer ruhlarla beraber yükselir. Diğerleri üst katlara çıkar, o çıkamaz. İkinci bir %7 nur birikimi tahakkuk ettiği takdirde ikinci kata kadar çıkar. Nefsi levame, o nefse levme ederim ki diyor. Fela uksumu bil nefsi levame, o levame nefse kasem ederim ki diyor Allah Teala Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. İkinci defa %7 fazıl birikimi ruh ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems Suresi'nin 7-8-9. Ayetleri ve nefsim ve masevaha ve elhamaha fücuraha ve tekvaha kat eflaha men zekaha diyor Allah Teala. O nefse ve onu sevva edene, Allah nefsin sevva eden, o nefse takvası ve fücuru ilham edilir. Andolsun ki nefsini tezkiye eden felaha erer. Nefs tezkiyesi amelü salatın ta kendisidir. En sonunda da tasfiye söz konusu olacaktır. Dördüncü defa %7 fazıl birikimi nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşmıştır. Ela bi zikrullahi tatmeynül kulübü diyor Allah Teala. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur, doyuma ulaşır diyor Allah Teala. Sonra bir sonraki kademe, altıncı defa, beşinci defa %7 nur birikimi, nur birikimi nefsi radiye, altıncı defa %7 nur birikimi nefsi mardiye. Bu ikisi Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde geçiyor. Radiyeten mardiye. Şöyle ayet-i kerime, ya eyyüten nefsün mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte böyle bir dizaynda radiye 5. gök katı, mardiye 6. gök katı ve nihayet 7. gök katına ulaşan ruh tezkiye adı verilen bir olayı gerçekleştiriyor. Nefs tezkiyesi nefsin kalbinin %49 fazılla, %2 de rahmetle dolması halidir. Diyor ki Allah Teala, ya eyyetühen nefsin femen tezekka fe innema, Fatır suresi 18. ayet-i kerime, femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse o
bunu kendi nefsi için yapar ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Burası nefs tezkesinin olduğu yerdir. Nefste 7. defa %7 fazıl birikim olmuştur. %49. 2'de rahmet nuru vardır. %51 ile kişinin nefsi Allah'ın güzelliklerini oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada nefsin tezkiye olayı tamamlanmıştır. Peki ruh ne olmuştur acaba? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman vücuttan ayrılan ruh, nefs-i emarede birinci gök katına, levhamede ikinci gök katına ve kademeleri birer birer takip ederek 7. defa %7 fazıl birikimiyle 7. gök katına çıkmıştır. 7. gök katında soldan sağa 7 tane alem geçerek Sitret-i Münteha'ya ulaşmıştır. Her birinde işlemlerini tamamlayarak, sonunda zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak kişinin ruhu Sitret-i Münteha'ya ulaşır. İndi ilahideki en yüksek nokta ve oradan Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte Allah'ın zatına ulaşmak nefs tezkiyesinin tabi neticesidir. Fatır 18'de nefs tezkiyesini yapının ruhunun Allah'ın zatına ulaştığını kesinleştiriyor. Sonra ne olur? Bu kişinin kalbindeki nurlar %51'i aşmıştır. Bu kişi fena makamının sahibi olur. Beka makamının sahibi olur. Zikri artar giderek. Ruhu Allah'ın katında bir tahta sahip olur. Zühd makamının sahibi olacaktır kişi daha sonra. Zikri günün yarısını aşacaktır. Nefsin kalbinde %71 nur birikimi oluşmuştur. Günün yarısını aşan bir zikir, aşan bir amelü salihat, nefsin kalbindeki fazılları giderek artıracaktır, süre uzayacaktır. Günün yarısından daha çok, daha çok zikir ve %81'e ulaştığı zaman nefsin kalbindeki nurlar, kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiş olacaktır. Amelü salihatın yeni bir bölümü, fizik vücudunun teslimi. Allah Teala o kişiyi ve çini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun. Daha sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a %81 nur birikimiyle teslim ediyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlıyor. Bundan sonra o kişi daimi zikre ulaşacaktır. Amelü salihatın en güzel bölümü daimi zikirdir. Ve daimi zikir üç ayrı bölüm gösterir. Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı. Salihat kelimesi Salah makamındaki kelimeyle Salah kelimesiyle Salihat kelimesi aynı kökten geliyor. İslah kelimesi de aynı kökten geliyor. Ulu'l-Elbab makamında kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. İkinci özellik ve kalp gözü açılmıştır. Üçüncü özellik, kalp kulağı açılmıştır. Dördüncü özellik, bu kişi Allah ile her an tezekkür etmek imkanını, Allah'ın sözlerini işitmek ve ona cevap vermek imkanını kazanmıştır. Bu kişi daimi zikirdedir, ehli hayırdır, devamlı derecat kazanıyor. Ve bu kişi ehli hükümdür, ehli hikmettir. Hem hakem veya hakim olarak verdiği kararlarda Allah'tan soracağı için mutlaka doğru karar verir. Hem de Allah'ın 28 basamaktaki Kur'an muhtevasını tüneyebilir. Hangi ayeti görse onun hangi basamağa ait olduğunu derhal söyleyebilir. Bundan sonra bu kişi bu Ulu'l-Elbab makamından sonra İhlas makamına geçecektir. 7 kademe yerlerin melekûtu Ulu'l-Elbab makamında gösterilir.
göklerin melekûtu ihlas makamında gösterilir. Kişinin nefsindeki aydınlık %100'ü zaten bulmuştur. Kişi 7 mertebe müzeyyen olmuştur kalbi. Ulu'l-Elbab makamında, yerlerin melekûtunda, göklerin melekûtu gösterildiğinde 7 kademe daha müzeyyen olur. Ve de 7. gök katında Sitret-i Münteha'yı gördüğü zaman kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Bu salah makamına geçiştir. Salah makamının 1. kademesi budur. Burada Allah Teala o kişinin sonradan oluşmuş günahlarını örter. 1. O kişiye salah nuru verir. 2. O kişinin günahlarını sevaba çevirir. Üç, bir de başlangıçtaki tövbe-i nasuha davetle 4 işlev tamamlanır ve kişi Allah-u Teala tarafından iradesi teslim alınmak suretiyle irşat makamına davet edilir. Burası yolun sonudur. İrşada memru ve mezun kılındın cümlesiyle kişi irşada irşat makamının sahibi kılınır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe amilü salihatlarını tamamlamış, ihlas makamının hepsi sahibi olmuşlardır. Hepsi Allah'ın mürşitleri olmuşlardır. Salah makamının bütün muhtevasını tamamlamışlardır. İşte onların mürşit olduklarına dair Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefaya." Allah Teala İhlas makamında bunu söylüyor. Ama Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde diyor ki: "O sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister macirin, hepsine tabi olunmuş, tabi olanlara tabi'in deniyor. Onlara da tabi olanlar geliyor arkadan, onlara da tebe-i tabi'in geliyor. İşte sevgili kardeşlerim, amel-i salihat denen bir müessese, kişiyi sıfır noktasından alır, kalbinde hiç nur yokken, kalbi %100 kapkaranlıkken, bütün kalbini nurla doldurduktan başka 19 mertebede o kişinin kalbini müzeyyen kılar. Ve kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. İşte amel-i salihatın en üst noktası bu noktadır. Kişinin irşat makamına tayin olduğu, bir hakkın takvanın sahibi olduğu salah makamının 5. kademesi. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, Allah-u Teala'nın bu papta sizlere sonsuz mutluluklar ulaştırmasını dileriz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد في الدنيا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، غير المغضوب عليهم السلام عليكم ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde konumuz mutluluk. Allah bizleri bir araya getirdi. Mutluluktan bahsetmek üzere. Allah'ın bizi ulaştırmak istediği yegane hedef, mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir defa daha beraberce şu zaman dilimi içerisinde benimle birlikte mutlu olmayı istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'tan bahsediyoruz. Allah'ın hepinizden istediği sadece sizlerin mutlu olması sevgili kardeşlerim. Biz de var gücümüzle bu istikamette bir gayretin içindeyiz. Sizlerin mutluluğunuz, etrafınızdaki insanların mutluluğu, ülkenin mutluluğu, dünyanın mutluluğu, bunun için varız. Allah Teala'nın size ne kadar çok şey verdiğinin farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Şu gören gözleriniz, işiten kulaklarınız, konuşabilen, yemek yediğiniz ağzınız, koku alabildiğiniz burnunuz, nefes alıp verebilmeniz, midenizin, bağırsaklarınızın, kalbinizin, ciğerlerinizin, bütün organlarınızın Allah'ın o muhteşem dizaynı içerisinde çalışmakta oluşu. Öyleyse sizi üzen şeye değil, sevindirmesi gerekenlere bakın. Bu kadar çok nimetin içindesiniz. Dünyada verilen bu gezegende bir gün doğdunuz. Şimdi yaşıyorsunuz, hayattasınız. Ve sözlerimi işitebiliyorsunuz. Beni ekranlarda görebiliyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size yemeniz için verdiği yemek, yaşamanız için verdiği hava, bütün şartları uygun hale getirerek siz dünyada verilen bu gezegene hayat vermek üzere göndermesi, hayatta oluşunuz, hay olmanın o muhteşem dizaynı. Varız sevgili kardeşlerim. Allah yarattığı için varız. Öyleyse bizler en güzeli yaşamak üzere vazifeli olanlarız. Biz ve etrafımızdakiler. Biz bu konuda başkalarından çok daha fazla bahtlı değil miyiz sevgili kardeşlerim? Sizlere hitap ediyorum. Etrafımızdakiler. Biz başka insanlardan daha bahtlı değil miyiz? Bir yaşama sevincimiz var. Çünkü Allah Teala bizi bir hedefe angaje etmiş, indekslemiş. Tüm dünyaya, dünyalara hidayeti anlatmakla mükellefiz. Öyleyse bir hedefi olan, bir gayesi olan, hem de kendi hayatlarından daha üst seviyede önemi olan bir gayeye sahip sizler sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak için çok kuvvetli bir sebep değil mi bu? Allah-u Teala'nın bize böyle bir görevi tevdi etmesi, bize duyduğu, bizlere duyduğu güveni ifade etmez mi? Dünyanın hidayeti unuttuğu bir devrede, tamamen unuttuğu bir devrede Allah Teala hidayeti öğretmekle, bütün dünyaya kainatı öğretmekle bizleri vazifeli kılıyor. Bütün alemlerde hidayet unutulmuş sevgili kardeşlerim. Sadece dünya adı verilen bu gezegende, fizik aleminde değil, fiziğin ötesinde cinlerin aleminde de hidayet unutulmuş durumda. İblis her alemde çalışıyor, boş durmuyor. İblis her alemde faal, insanları, cinleri, şeytanları, bütün düşünebilen, Allah'a yakın olabilecek olan vasıflarla donatılmış olan varlıkları Allah'tan koparmaya çalışıyor. Sevgili kardeşlerim, şunu itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki şeytan çok başarılı. Bırakınız evvelki devrelerde yaşayan insanları. Her peygamber zamanında yaşanmış hidayet, her peygamber zamanında yaşanmış. İnsanlar ruhlarını, vecihlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Şu anda da dünyadaki bütün ülkelerde, o ülkedeki Resul'ün etrafındaki bir avuç insan hidayeti yaşıyor. Hamd ederiz, şükrederiz ki bizler de yaşıyoruz onlar gibi. Hidayeti eskiden yaşamış olanlar gibi, sahabe gibi. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun arkasında ne var diye sorarlarsa size, onlara deyin ki hidayet var. Ondan sonra da sorun, hidayet nedir diye. Size hidayet doğru yoldur diyecekler. Peki deyin, çok güzel. Bir sualim daha var. Sırat-ı müstakim nedir? Burada bocaladıklarını göreceksiniz. Çünkü sırat-ı müstakim içinde aynı cevabı vermek mecburiyetindeler. Onlar Kur'an-ı Kerim'in aslını değil, İnsanlar tarafından kendilerine ulaştırılabilirler sadece. Ve sırat-ı müstakimin tarifi de doğru yol olarak geliyor. Hidayet nedir? Doğru yoldur. Sırat-ı müstakim nedir? Doğru yoldur. Din nedir? Doğru yoldur. Sevgili kardeşlerim, hidayet ruhun Allah'a teslimidir. Hidayet fizik vücudun Allah'a teslimidir. Hidayet nefsin Allah'a teslimidir. Hidayet iradenin Allah'a teslimidir. Ve hidayet 7 kademeli bir dizayn içerisinde oluşur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an dalaletten kurtuldunuz. Hidayettesiniz. Sevgili kardeşlerim, hidayetin içinde olmak, hidayeti yaşamak, herkes için mutlak bir gerekliliktir. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar dalalettedir. Onlar küfürdedir. Onlar şirktedir. Onlar hüsrandadır. Öyleyse hidayet dediğimiz zaman bu çağın hidayet çağı olduğunu düşünün sevgili kardeşlerim. Asırlardır unutulan Allah'ın dininin, kainatın tek dininin açıklanması, diğer bütün bakış açılarının ötesinde müşterek bir bakış açısı dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ve hidayetin başlangıç noktası olan bu noktadan itibaren gelişen tabiyeti gerektiren ruhun Allah'a ulaşmasıyla sonuçlanan ve böylece Allah'a teslimiyle sonuçlanan, daha sonra fizik vücudu, daha sonra nefsi Allah'a teslim etmeyi sağlayan, sonra irşada ulaştıran ve sonunda da iradeyi Allah'a teslim ederek hidayetin en üst boyutuna ulaştıran bir hüviyet taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk hidayettir. Mutluluk bir kurtuluşu ifade eder. Mutluluk saadetle ifade edilir. Dünya saadeti mutluluğun dünya kesimidir. Cennet saadeti mutluluğun cennet kesimidir. Öyleyse her ikisinde de temel faktör mutluluktur. Mutlu olmak Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği yegane husustur. Mutlu olmayı vücuda getirecek olan faktörler hidayetsiz oluşamaz. 21. yüzyıl bir hidayet çağıdır. 21. yüzyılda hidayet çağının bütün muhtevası gerçekleşecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, dikkatle bakın. Mutluluk nedir? Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali. İç dünyanızda nefsiniz ve ruhunuzun kavga etmekten vazgeçmesi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet alması. Dış dünyanızda mutluluk, başka insanlarla aranızdaki anlaşmazlıkların bitmesi. Onlar cephesinden bitmeyebilir ama sizin cephenizden bitmesi. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde bir bütünü oluşturmak, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşmak. Bunların hepsi ayrı ayrı cephelerden mutluluğu ifade ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Dünya adı verilen bir gezegende dünyaya gelmişiz. Ve yaşıyoruz, hayattayız. Öyleyse mutlu olmak hem hakkımız hem de vazifemiz. Dikkat edin ki hakka vazifeyi yapmadan ulaşamazsınız. Hak elde edilecek olan sonuçtur. Vazife o hakkı elde etmek için mutlak çalışmayı gerektiren faktörün adıdır. Öyleyse

0: bilirsiniz.
1: Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, yolların ayrıldığı yer, Allah'ın insanlar için indirdiği olmazsa olmaz şartı, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Ve hepinizin hidayet üzere olmanızı istiyor. Hidayet çağının çekirdeğinde ve çevresinde yer alan temel gerçek budur. Hidayet çağında yaşayan insanlar hidayetin ya içindedirler ya da dışındadırlar. Allah-u Teala herkese çağrının ulaştırılmasını istiyor. İnsanlar mutluluğun inanamayacakları kadar yakınlarında olduğunu, sadece bir tek dilekle o mutluluğa ulaşabileceklerini öğrenmelidirler. Ama öğrenemiyorlar. Neden öğrenemiyorlar sevgili kardeşlerim? İşte burada insanlığın ezeli düşmanı iblisle karşılaşıyoruz. Şeytan ve onun şürekası, ortakları. Kim onlar? İnsan şeytanlar. Kim onlar? Cin şeytanlar. Şeytanlar, cin şeytanlar ve insan şeytanlar. Bunların hepsini birden tağut diyor Kur'an-ı Kerim. Tağut sizin düşmanınız. Tağut sizi mutluluktan men eden bütün canlılar. İster insan olsunlar, ister cin olsunlar, ister şeytan olsunlar. Ama kim sizi Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorsa, İşte onlar tağuttur. Allah Teala küfrü tağutla kesin bir ilişkinin içinde görüyor. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala, Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricunehum minen nuri ilezzulümati. Allah Teala buyuruyor, Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur, velisidir. Onları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri zulmetten nura çıkarır. Onların nefsindeki karanlıkları, afetleri yok eder, yerine Allah'ın rahmetini ve fazıllarını getirip yerleştirir, karanlık yerini nura terk etmiştir. Öyleyse böyle bir fonksiyona baktığımız zaman görüyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevada Allah-u Teala'nın dizaynı söz konusu. Bu dizayn hepiniz için bir sonucu oluşturur. Sonuç. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonuç, Allah'a ulaşmayı dilememek. Birisi mutluluğun sembolü, öteki mutsuzluğun sembolü. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse, onlar için kurtuluş söz konusu. Dilemezlerse, o zaman da

Hem dünya mutsuzluğu hem de ebediyen cehennemde olmak söz konusu. Ey sevgili kardeşlerim, akıl için yol birdir. Tek bir yol var. Doğruyu, faydalı olanı gerçekleştirmek. Hem insanlar mutsuzluktan devamlı bir şikayet halindedirler. İnsanların büyük kısmı, çok büyük bir kısmı mutsuz. Arkasında ne var? Arkasında sadece Allah'ın emirlerini bilmemek ve yerine getirmemek var. Bazen bilerek yerine getirmemek var. İster bilerek olsun, ister bilmeyerek olsun. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mutlu olamaz bu dünyada. Cehennemden kurtulması da mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözümüze dikkat edin. Sizler biliyorsunuz, Allah Teala'nın Allah'a ulaşmamızı 12 defa üzerimize farz kıldığını biliyorsunuz. Sizler biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kurtulamaz. Dalaletten kurtulamaz, küfürden kurtulamaz, şirkten kurtulamaz ve huzursuzluktan, mutsuzluktan kurtulamaz. Şimdi bakıyoruz bu tağutun, insan ve cin şeytanların dostu kimmiş? Kafirler de insan ve cin şeytanların dostlarıymış. Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nur ile zulumati. Onlar da o tagut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından nurdan zulmete götürülürler. Yani hidayete ermiş olsalar da hidayetten sonra insan ve cin şeytanlar onları etkileyip aydınlanmış olan kalplerini yeniden kapkaranlık yapmak üzere onları tuzaklarına düşürürler. Ve insanlar kendilerine böylece yazık ederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizlere mutluluğu garanti ediyor. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Garanti ediyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ruhunu ölmeden evvel bana milaki kılmayı, ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, dileyen mutlaka benim cennetime girer diyor. Ve üçüncü kat cennetime girer diyor. Ve diyor, kim bana ulaşmayı dilerse dünya saadetinin de %50'sini, 50'den daha fazlasını ona mutlaka veririm diyor Allah-u Teala.

Sevgili kardeşlerim, sadece iki tane yol, mutluluk veya mutsuzluk. Buyurun, seçim sizin. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, mutlular kervanına katılırsınız, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz ya da dilemezsiniz. Seçim sizin. Ama bu kendi kendinizi cehenneme mahkum etmek demektir. Mutsuzluğa mahkum etmek demektir. Bu kadar kolay bir kurtuluş reçetesi varken, Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra insanların reçeteyi tamamen unutması neyle alakalı sevgili kardeşlerim? İşte İnsanlığın ezeli düşmanı iblisle, insan ve cin şeytanlarıyla alakalı. Tağutun insan ve cin şeytanların dostları kafirlerdir diyor Allah Teala. Demin söylediğimiz Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Ve onlar tarafından nurlansa da kalpleri, eğer tağuta, insan ve cin şeytanlara inanırlarsa, o zaman onlara rağmen kalpleri aydınlanıp hidayet ermelerine rağmen oradan tepe taklak aşağı gidebilirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daha kolay ne olabilir? Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini, üzerinize nasıl titrediğini, hepinizin mutluluğu için inanılmaz kolaylıklar sağladığını hala anlamayacak mısınız? Sadece bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemek, sizi mutlaka cennet ve dünya saadetine ulaştıracaksa, o zaman bunu sormak mevkiinde olan biz sormaz mıyız? Neden? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı neden dilemeyenler var? İblis bu hedefi acaba nasıl gerçekleştirmiş? Kur'an-ı Kerim değişmemiş ki. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe İslam'ın 7 safhasında yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda cennetin sahibi olmuşlar, birinci kat cennetin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları anda ikinci kat cennetin sahibi olmuşlar. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmış. Üçüncü kat cennetin sahibi olmuşlar. Dünya saadetinde yarısına sahip olmuşlar. Allah'ın garantisi buraya kadar. Hepsi bununla kalmamış. Tevekkülleri dördüncü kademeye, yani fizik vücutlarını da Allah'a teslime ulaştırmış onları. Sonra bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmiş fizik vücutlarından sonra. Hepsi irşada ulaşmış. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle açık ve kesin bir şekilde ifade buyuruyor bunu. 14 asır evvel İslam yaşanmış, kainatın yegane dini yaşanmış ve bütün sahabe kendilerini bütün boyutlarıyla gerçekleştirmişler. Aradan sadece 14 asır geçmiş, Kur'an-ı Kerim aynen duruyor. En ufak bir yerinde, en ufak bir değişiklik yok. Ama insanlar
İnsanlar artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu muhtevaya dikkatle bakın. İblis nasıl yapmış da insanları bu ölçüde kandırmayı başarmış? Aslında hilesi açık bir hile. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları Kur'an'dan ayırmış. Artık insanlar Kur'an'ı öğrenmiyorlar. Kur'an'ı okumayı öğreniyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde buyuruyor ki aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Niçin bunu söylemiş? Bugünlere gelenlere söylemiş. Bugünlere ulaşanlar Kur'an'ı öğrenmiyorlar. Kur'an öğrendik diyenlerin hepsine bakın. Nesini öğrendiniz Kur'an-ı Kerim'in? Tecvidle okumasını diyecekler size. İşte Kur'an-ı Kerim'i tecvidle okuyamayan birisi var karşınızda. Ben Kur'an-ı Kerim'i tecvidle okuyamıyorum. Okumamanın da bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Eğer öyle olsaydı Allah-u Teala bize onu da öğretirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hiç okuma bilmediğini de unutmayın. Ama kitaptan Kur'an-ı Kerim'i okuyamayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i ömrü boyunca okumuştur. Kalbinde onu hıfz etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu iblis ne yapmış? Nasıl bir dolap döndürmüş? İnsanların kitaplar yazmasını temin etmiş asırlar boyunca. Ve insanlara şu inancı yaymış. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayanların yazdığı kitaplardan öğrenin Kur'an-ı Kerim'i. Şimdi burada son derece önemli bir faktör var. Kur'an-ı Kerim'in lafzı var, Kur'an-ı Kerim'in ruhu var. Bir lafz kendi arasında 7 ayrı safha oluşturuyor. 7 tane ruh, 7.'si de kendi arasında 7 tane safha oluşturuyor. 7 kademe oluşturuyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in lafzını Arap çeviren herkes anlar. Ama lafızdaki manayı anlar. Derundaki manayı, yani Kur'an-ı Kerim'in deruni manasını, ruha ait olan manasını anlayamaz. Anlamak için Allah'ın ona öğretisi asıldır. Her halükarda şeytan insanları Allah'ın yolundan çıkarabilmek için ne yapması gerekirdi? Kur'an-ı Kerim'den ayırması gerekirdi. Bunu başarmış İblis. Asırlar geçtikçe kitaplar Kur'an-ı Kerim'in yerini almış, çok mantıklı bir lazımeyle. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız, anlayanların yazdığı kitapları okuyun. Anlayanların yazdıkları kitaplar, sevgili kardeşlerim, bugün belki 100'den fazla üniversitede İslam öğretisinin temelini oluşturmuş. Ve bu öğreti zaman içerisinde asli unsurlarını kaybetmiş. Asırlar geçtikçe asıllar kaybolmuş. Tekrar ediyorum. Asırlar geçtikçe Kur'an'ın asılları kaybolmuş. Asıl unsurları.
söyledik ki İslam'ın 7 safısı da 14 asır evvel yazılmış, çizilmiş, söylenmiş, öğretilmiş ve hepsinin önemlisi sahabe tarafından yaşanmış. Sonra mı ne olmuş? Sonra aradan 14 asır geçmiş. Bugün insanların Kur'an'la alakası tamamen kesilmiş. Onun için bu devrin Resulü diyor ki, Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'dan ayrıldı. Neden böyle söylüyor acaba? Sevgili kardeşlerim, işte üniversitelerde öğretilen din ilmi, o din ilmi bir bütündür ve o bütünün detaylarının hepsini öğrendiğinizi kabul edelim, hiçbiriniz kurtulamazsınız. O bütünün içinde Allah'a ulaşma dileği yok. Daha kötüsü, o ilmi öğrenenler Kur'an'dan değil, kitaplardan, insanların yazdıkları kitaplardan din öğrenenler birçok yanlışa inanmışlar. Bu yanlışlardan bir tanesi, ruh insana hayat verir. Eğer ruhun Allah'a ulaşırsa bu sadece ölümle mümkündür. Ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Ruh vücudundan ayrıldığı anda insanlar öleceğine göre, bu inancın sahibi ise insanlar, hiç kimse hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyecektir. Bu ise hidayetin temelidir. Hidayet bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci hidayettir. İlk hidayettir. Dilemeyen herkes ne yazık ki dalalette. Dilemeyen herkes küfürde. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Mutlu olmak için yaratıldınız. Küfürde kalmak için, dalalette kalmak için yaratılmadınız. Takva sahibi olmak için, hidayete ermek için yaratıldınız. 7 kademeli hidayetin 7 tane takvası var. Aynı noktalarda takvalar birer birer yükseliyor. Hidayetin yükselmesine paralel bir seyir içinde 7 safhada 7 hidayet, 7 safhada 7 takva. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda dalalet bitiyor, küfür bitiyor. Ne gördük demin ki söylediğimiz Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar ki vellezine keferu evliyahum tagute. O kafirler var ya, onlar Allah'ın değil tagutun, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Ve tagut da onları nurdan zulmete götürür. Öyleyse kafirler kimdir? Tagutun dostları. Tagutun kulları. Ne zaman bir insan tagutu kul olmaktan kurtulur? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kurtulur. İşte sahabe kurtulmuş. Nasıl diyor Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde? وَالَّذ۪ينَ اَشْتَرَبُ تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ. Lehmül büşra febeşil ibadî. Diyor ki sahabe için onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan, dost olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele.
Allah Teala burada dostluk ve düşmanlık açısından kul olmak kelimesini kullanıyor. Şeytanın kulu olmak, şeytanın dostu olmak, Allah'ın kulu olmak, Allah'ın dostu olmak. Öyleyse şeytanın dostları kimmiş? Şeytanın dostları, tağutun dostları kafirler. Peki Allah'ın dostları kim? Müminler. Kimler tağutun dostu olarak kalmaya mahkum? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenler için ne yazık ki kurtuluş yok. Küfürde kalmaya mecburlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostlarıysa ve tağutun dostlarında Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kafirler olduğunu söylüyorsa Allah'ın dostlarının müminler olması tabii bir olay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Şeytana kul olmaktan kurtulduğu anda küfürden de kurtulmuştur. Allah'a kul olduğu anda mümin olmak şerefine ermiştir. Ne zaman Allah'a kul oluyor? Allah'a ulaşmayı dilediği an. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece bir tek fırkayı oluştururlar. Dilemeyenler 72 tane fırka oluştururlar. İşte o tek fırkanın üzerindekiler, fırkalara ayrılmayanlar, onlar dalalette değildir. Fırkalara ayrılmayanlar şirkte değildir. Fırkalara ayrılmayanlar kafir değildir. Nereden biliyoruz kafir olmadıklarını? Bu verdiğimiz misallerin, delillerin hemen yanı başında bir başka standart daha var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar ve dileyen insanlar. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki: Şeytan kıyamet günü insanlar olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İfade açık. Şeytana kul olanlar, bütün fırkalar, şeytana kul olmayanlar, müminler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şeytana kul olduklarına göre, demek ki 73 fırkadan 72'si bu sebeple kafir hüviyetinde, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytana kul olmaktan kurtulmuş ve bu sebeple mümin olmak şerefine ermişler. Sevgili kardeşlerim, mutluluğa dikkatle bakın. Bir rahatlık, bir ferahlık hissedeceksiniz. Etrafınızdaki her şeyin sizin için yaratıldığının idrakine varacaksınız. Gökyüzü, gökteki yıldızlar, bulutlar, denizler, nehirler, karalar, çiçekler, havadaki kuşlar, sudaki balıklar, kelebekler, her türlü güzelliği size Allah-u Teala'nın yaşattığı bir dünyada yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim.
Etrafınızdaki güzelliklere dikkatle bakın, onlardan kâm almaya çalışın. Her çiçek ayrı bir renkle temsil edilir. Her biri size Allah'ın renk armonisini göstermek için Allah-u Teala tarafından yaratılmıştır. Sizin mutlu olmanız için. Fark edin artık etrafınızdaki güzellikleri. Çiçeklerin sizin için yaratıldığını, ağaçların sizin için yaratıldığını dikkatle idrak ederek inceleyin. Bakacaksınız ki bir muhteşem dizayn içerisinde her şey yaratılmış. Renkler birbiriyle tam bir uyum halinde. Çiçekler renk renk. Hepsi sizin için. Kuşlar sizin için. Ağaçlar sizin için. Gökteki bulutlar sizin için. Yağmur getirse de sizin için, getirmese de. Sevgili kardeşlerim, her şeyin arkasında o ilahi güzelliği arayın. Kalbinizde uyum sağladığını göreceksiniz. İlahi güzellikle kalbiniz arasında tam bir uyuşma hali söz konusudur. Etrafınıza biraz bakın. Allah'ın güzelliklerini seçmeye, ayırmaya çalışın ki bütün o güzellikler sizin için yaratıldı. Arka plandaki çiçeklere, yapraklara dikkatle bakın. Armoniyi görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kırmızılar, pembeler, yeşiller. Kaç ton yeşil? Her biri başka bir renkmiş gibi hüküm ifade ediyor. Hepsi her noktasıyla sizin için yaratıldı sevgili kardeşlerim. Siz varsınız diye insanoğlu onlardan faydalansın. O güzelliği idrak etsin diye. Sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bu gezegende yaşıyorsunuz. İnsan olarak yaratıldınız. Öyleyse mutlu olmaya layıksınız. Ama mutluluk siz istemedikçe size verilmez. Layık olmak mecburiyetindesiniz. Layık olan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte onun için size her fırsatta mutlaka söylüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki bütün negatif faktörlerden kurtulasınız. Dileyin ki mutlu olasınız. Hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşayasınız. Allah'ı düşünün. Onun sizi ne kadar çok sevdiğini düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu dünyada yaşasanız 100 sene yaşarsınız. Olmaz ama 200 sene yaşadığınızı düşünün. Bu dünya sadece bir hazırlık devresidir. Bu dünyadaki hayatınız sizi ya Allah'ın cennetine kıyametten sonra sonsuza kadar yaşamak üzere ya Allah'ın cennetine ya da cehennemine ulaştıracaktır. Sadece günahlarınızın sevaplarınızdan fazla olması hali sizin için mutlaka cehennemi ifade eder. Kimler bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kaybettikleri derecelerin fazlalığı yüzünden mutlaka cehenneme gidecekler Yusuf suresinin
Affedersin, Yunus suresinin 6 ve 7. ayetleri gereğince. 7 ve 8. ayetleri gereğince. Öyleyse neden? Neden Allah'ın cenneti varken sonsuza kadar yaşayacağınız, mutlak saadet içerisinde yüzeceğiniz bir Allah'ın cenneti varken neden cehenneme gitmek? Seçim sizin hakkınız ama şeytan size bu hakkı vermemek için her şeyi yapar. İblis ve onun hempası, takımı, tayfaları olan şeytanlar, cin şeytanlar, insan şeytanlar, hepsi sizi bir tek hedeften mahrum kılmakla görevlidirler. Bütün gayretleriyle Allah'a ulaşmayı dilemenize mani olurlar. Sevgili kardeşlerim, bu kavram aslında kaybolmuş bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen, kurtuluşun anahtarı olmasına rağmen, Allah bütün insanlara farz kılmasına rağmen, Yahudilerde ve Hristiyanlarda Allah'a ulaşmayı dilemek kitlenin %90'dan fazlası tarafından unutulmuş. Şimdi konunun asıl hüzünlenilmesi lazım gelen yerine geliyoruz. İslam'da da durum aynı sevgili kardeşlerim. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar. Onlara denmiş ki namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, kelime-i şehadet getireceksin. Bunları yaptın mı doğru posta cennete girersin. Sana bunun dışında bir şeyler söylerlerse sakın inanma. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İblisin kitleleri nasıl kendisine bağladığını? Bu bir mevzu hadis. Ve bütün insanlığı cehenneme ulaştırmak için iblisin bir tuzağı. Ama insanlar Kur'an-ı Kerim'i hiç incelemek gereğini duymuyorlar. Böyle bir hadis var diye. Şöyle düşünüyorlar. İslam'ın 5 tane şartı vardır. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz bütün bu şartları yerine getiririz. Namazda kılarız, oruçta tutarız, zekatta veririz, hacca da gittik. Kelime-i şehadette getiririz. Öyleyse İslam'ın bütün şartları bize tamam. İslam teslim olmuşsa biz Allah'a teslim olanlarız. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a teslim olamaz. Allah'a teslim 4 tane teslimdir. Önce ruhun teslimi, sonra fizik vücudun teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra da iradenin teslimi. 4 teslim. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin kurtulması mümkün değildir. Allah Teala diyor ki: "Vellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya ve etmeyenne biha ellezine hüman hayatina gafilun ulaike mevahimun nar ve makanu yeksebun." Onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ömeden ve bize milaki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer
kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim böyle yazıyor. Ve 14 asır sonra Kur'an-ı Kerim'in böyle yazmasına rağmen İslam alemine bakıyoruz. Hiçbir üniversitede Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram yok. Ruhun Allah'a ulaştırılıp ölmeden evvel teslim edilmesi öğretilmiyor. Nefsin teslimi, fizik vücudun teslimi, iradenin teslimi öğretilmiyor. İslam, lügat manası itibariyle teslim manasına geldiği halde insanlar İslam'dan tamamen kopmuş durumdalar. Allah'a teslim yok. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir fitne, bir kara bulut olarak bütün dünyayı sarmış durumda. Şu anda 6 milyardan fazla insanı barındıran dünyada verilen bu gezegende insanların %90'ından fazlası ne yazık ki cehenneme gidecek. Yani 6 milyardan 5,5 milyardan fazlasının gideceği yer cehennemdir. Ve bu hakikatleri bilen bizler bunları sizlere, sizlerin etrafınızdaki kişilere anlatamamanın hüznünü yaşıyoruz. Anlatamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizler anladığınız için aramızdasınız. Ama ya ötekiler? İnsanların %90'dan fazlası her dinin içinde. Onlara ulaşamamak, bu hakikatleri anlatamamak bir büyük yara içimizde sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? Hepiniz için hazır. Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlu olun. Ama dilemezseniz mutlu olmanız ne yazık ki mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine, hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. İslami ve tasavvufi konulardan tahakküm. Kod numarası 4.2.11.66. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münkerle ve fuhuşla emrolunmak. Kimler emrolunuyor? Şeytanın adımlarına tabi olanlar. Biliniz ki tahakküm, şeytanın kumandası altında bir kişinin yapabileceği bir şeydir. Nefsin afetlerinin devreye girmesi hali. Yozlaşmanın bir işaretini taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ifrat ve tefrit arasındaki bir noktada olacaksınız. Birbirinize dost olmayı, en sıcak ilişkiler içinde bulunmayı, etrafınızdaki insanları sevmeyi usul haline getireceksiniz. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar hep bir gayretin içinde olmaları lazım gelenleriz. Yani boyutlarımızdan birisi şu dünya hayatını yaşarken çalışmaktır. Bir başkası da istirahat etmek, dinlenmek. Öyleyse ya çalışma halindesiniz ya da dinlenme halinde. Tahakküm müessesesini yerli yerine oturtabilmek için iki unsuru dikkate almak mecburiyetindeyiz. Bir, emir ve kumanda mevkiinde olanlar. İki, emredilenler. Konu nazik bir hüviyet taşıyor. Allah Teala tarafından emir ve kumanda mevkiine getirilenlerin başkalarına zulmetmesi, kendisine verilen emir ve kumanda yetkisini nefsinin afetleri istikametinde kullanması onu Allah'ın huzurunda küçültür. O kişi bundan sadece kaybeder. Nefsimiz sadece başkalarından üstün olmayı istemez. Daha ötesini de ister. Bunu onlara kabul ettirmemizi ister. Üstün olmakla yetinmez. Bunu onlara kabul ettirmeyi ve tasdik ettirmeyi ister. Onlardan davranışlar bekler. O davranışlar kendisinin üstün olduğunu ispat edecek bir hüviyet kazanmalıdır. Sevgili kardeşlerim, bu hüviyete dikkatle bakın. Şeytan insanları en çok bu noktadan yakalar. Hangi ekibin başına kim gelirse bir süre sonra korozyon, yozlaşma müessesesi başlıyor. Yetkili kılınan kişi başkalarından daha üstün bir pozisyondadır.
üstünlüğü ona Allah adına verilmiştir. Başkalarıyla birlikte bir ekip çalışması yapacaktır. Hizmet söz konusu olacaktır. Bir üretim faaliyetine iştirak edecektir. Veya herhangi bir konuda başkanlık edecektir. Başkanlık eden kişinin nefsi, kendisinin diğerlerinden üstün bir pozisyonda olduğunu bilmektedir. Yanlışlık burada başlar. Nasıl bir yanlışlık? Sadece bunun bir standart olduğu ona yetmez. Etrafındaki insanların kendisinden aşağıda olduğunun onlara ispat edilmesi gerekir gibi bir şeyler düşünmeye başlar kişi. Ve adım adım davranışları onları rahatsız eden, aşağılayan bir hüviyet kazanmaya başlar. İşte konunun problemi buradadır. Bu kişi nefsini devreye koymuştur. Nefsinin afetleri her an onun başkalarından üstün olduğunu şu veya bu hareketiyle ispat etmesini gerektirir. İblis nefsi bu istikamette çok güzel kullanmasını başarır. Ve artık o kişi için söz konusu olan şey bir üretim faaliyeti değildir. Sadece etrafındaki kişilere üstünlüğünü ispat etmek gayretidir. Nefsinin elinde kişi bir oyuncak olur. Etrafındaki insanlar tarafından sevilmez. Onun emrindeki kişiler onu sevmezler. O da yavaş yavaş bir sevgisizlik çemberi içerisinde etrafındakileri sevmemeye başlar. Onlar onun uşaklarıymış gibi, onlar onun köleleriymiş gibi davranmaya başlar. Ve nefsi bu pohpohlanmaya, üstün görünme eğilimine iyice teşne olur. Kişi her olayda üstünlüğünü kanıtlama gayreti içindedir. Nasıl yapacak bunu? Başkalarına, etrafındaki insanlara değer vermediğini, onlardan üstün olduğunu hep ispat etmek gayreti içinde olacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu sözlerimi çok iyi düşünün, değerlendirin. Kaybedenler hep buradan kaybeder. Etrafınızdaki insanlar sizin düşmanlarınız değil, kardeşleriniz. Onlara üstünlüğünüzün ispat edilmesi gerekmiyor. Zaten Allah Teala sizi o üstün mevkiye koymuş. Onlara daha güzel hizmet vermeleri konusunda
yardım etmek dururken onları ezmek gayreti nereden kaynaklanıyor diye sordunuz mu hiç kendi kendinize? Arkasında sadece nefsinizin afetleri var. İşte o afetin adı, ortaya koyduğu sonuç, tahakküm adını alır. Siz Allah'ın emrinde bir şeylerin üretilmesi konusunda bir ekip başısınız. Böyle bir ekip başının fonksiyonu ne olmalıdır? Etrafındaki insanları bir sevgi çemberi içerisinde kucaklamak, onları bir sevgi birliği içerisinde, hem kendisiyle onlar arasındaki sevgi, hem de onların birbiriyle ilişkilerindeki sevgiyi her gün biraz daha arttırmaya çalışarak, Allah yolundaki hizmetin bir zevk olduğunu onlara yaşatmak, bütün ulul emirlerin temel gayreti mutlaka bu olmalıdır. Yapılması lazım gelen şey, sizlerin onlara verdiğiniz emirler değildir. Yapılması lazım gelen şey, Allah'ın emirlerini onlara iletmektir sadece. Ne zaman nefsiniz Allah'ın emirlerinin ötesinde bir şeyi onlara dikte etmeye, onları sizin nefsinizin talebine itaate zorlarsanız, bunun adı tahakküm olur. Ve bu korkunç yanlışlığın içine nasıl düştüğünüzü anlayamazsınız. İblis sizi böyle bir tuzağa her zaman sürüklemek gayretindedir. E bunu başardığını bizlere ulaşan birçok şeyden rahat rahat izlemek mümkün oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onları aşağılamanız, onlara tahakküm etmeniz yetmiyormuş gibi, bir de sizleri bize gamazladılar diye onlara kızıyorsunuz. Acaba öyle mi? Olayın aslı, bize ulaşan herhangi bir konudaki bir yanlışlığın düzeltilmesi talebi bizim size hakaret etmemize mi sebebiyet verir? Sizi aşağılamamıza mı sebebiyet verir? Böyle bir şeyle karşılaşan oldu mu şimdiye kadar içinizde? Ama bize böyle bir şey ulaştığı zaman sizinle konuşmak isteriz. Doğruları size anlatabilmek için nefsinizin sizi nerede yere vurduğunu size göstermek için, şeytanın size hangi noktada nasıl hakim olduğunu size göstermek için. Bir ulul emr, bir ekibin başındaki kişi, birçok ekiplerin başkanı olan kişi, nefsinin onu yanlış bir istikamete sürüklemesine hiçbir zaman müsaade etmemelidir. Nefsiniz en sinsi düşmanınızdır, özellikle tahakküm konusunda. Bir süre sonra etrafınızdaki insanlardan gelecek olan bütün talepleri sırf nefsiniz istiyor diye geri çevirmeye başlarsınız. Onlar A demişlerse, siz mutlaka B demek zorundaymışsınız gibi
hep onların karşılarına engeller çıkartırsınız. Bir ispat, onların dediklerinin olmayacağı, sadece sizin söylediğinizin gerçekleşeceği konusunda iç dünyanın size bir ispatlar silsilesini kullandırır. Ve bunları yaparken gururunuz başkaları tarafından saygı gören bir insan

bir çalışma grubu başkanı olun ki orada siz etrafınızdaki insanlar tarafından el üstünde tutulan birisi olun. Öyle bir sevgi bağıyla size bağlansınlar ki Allah'ın emrini yerine getirirken hiç kimse bundan gocunmasın. Sevgili kardeşlerim, o hizmeti yapan kardeşlerimiz ne kadar büyük fedakarlıklar içinde çalışıyorlar bilmiyor musunuz? Onlara bir köle gibi davranmak çok büyük bir yanlış değil mi? Kendi gözünüzde küçülmüyor musunuz? Sizden bir şeyler bize ulaştırıldı diye onlara kızmaya, onlardan intikam almaya çalışmak niye? Onlar söylemese biz bundan haberdar olmaz mıyız zannediyorsunuz? Ayrıca bu gayretiniz bizlerden bir şeyler saklamak gayreti değil mi? Yani sadece yanlışı yapmak, hatayı yapmak değil, hatayı örtmek için de bir gayret sarf etmek ve kim bunun karşısına çıkarsa ona düşman olmak. Ne kadar bencil düşünceler, ne kadar egonuzun, nefsinizin afetlerinin tesiri altındasınız. Tahakkümün sonu ne olur? Tahakküm, etrafınızdaki insanları birer birer sizden uzaklaştırır. O insanlar sizden kaçmaya başlarlar. Sizinle beraber olmaktan kaçan insanlar, etrafınızdaki insanların azaldığını görüyorsanız büyük bir hatanın içindesiniz. Nefsinizin zebunu olmuşsunuz, eseri olmuşsunuz. Arkasında işte bu var, tahakküm. Allah'ın sadece Allah'ın emirlerini onlara yaptıracak yerde, o emirlere nefsinizin afetlerinin onlara zorla yaptırılmasını emrettiği şeyleri onlara dikte ediyorsunuz. O zaman Allah'ın size verdiği yetkiyi kötüye kullanmış olmuyor musunuz? O kardeşlerimize, o fedakar kardeşlerimize ne kadar değer verdiğimizi bilmiyor musunuz? Yoksa onları kıskanıyor musunuz? Neden bütün davranışlarınız hep negatifi yansıtıyor? Neden insanlar sizi sevmiyorlar? Hala anlamıyor musunuz? Siz o zaman Allah yolunda hizmet eden birisi değilsiniz. Hizmeti bilerek, isteyerek aksatan bir hüviyete giriyorsunuz. O insanlar hangi dar şartların içinde, hangi sıkıntılar içerisinde Allah için hizmete koşuyorlar? Bu sizi hiç alakadar etmiyor mu? Onların kalplerini kırarken, onları ezerken hiç kalbiniz daralmıyor mu? Huzursuzluk hissetmiyor musunuz? Kalbiniz o kadar nasır bağlamış durumda mı? Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Siz oraya başkalarını ezmek için, onlara üstünlüğünüzü ispat etmek için nefsinizin afetlerini, gurur afetini, kibir afetini tatmin etmek için tayin olunmadınız. Orada

İntizam içinde bir güzelliği yaşamak ve etrafınızdaki size tabi olanlara, sizin emrinize itaat edeceklere yaşatmak için getirildiniz ve onlara dünyayı zindan ettiniz. Kendiniz mutlu musunuz? İç dünyanıza dikkatle bakın. Mutlu musunuz? Ne zaman anlayacaksınız Allah-u Teala'nın size verdiği vazifenin mukaddes bir vazife olduğunu, kutsi bir vazife olduğunu? Ne zaman yaşayacaksınız sadece Allah için çalışmanın o müstesna heyecanını, huzurunu? Hala anlamıyor musunuz neden huzursuz olduğunuzu? Nerede nefs varsa, nefsin afetleri varsa orada şeytan vardır. Şeytan hem sizi hem etrafınızdaki kişileri sadece huzursuz etmek ister. Kötüye kullanılan, başka insanlara üstünlük taslamak istikametinde kullanılan her yetki o kişiyi Allah gözünde sadece aşağı indirir. Ben de fedakarca çalışıyorum. Ama kıymetim bilinmiyor mu diyorsunuz? Fedakarlığı ne olarak değerlendiriyorsunuz siz? Yani zamanınızın bir kısmını orada o kardeşlerimizle beraber geçirmek mi bir fedakarlık? Onlara eziyet etmek mi? Onları yaşadıklarına pişman etmek mi? Ne zaman görevinizin etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek olduğunu, onların o sahabenin yaşadığı gönül ferahlığı içinde hizmetini sağlamakla vazifeli olduğunuzu ne zaman anlayacaksınız? Bu bir gönül meselesi sevgili kardeşlerim. Eğer siz bizi anlamıyorsanız biz ne kadar konuşsak boştur. Ulul emir olmak, başkalarına emretmek mevkiinde bulunmak bir sorumluluk işidir. Nefsinize dur diyebilmek, etrafınızdaki insanların sizden sadece huzur duyması, sizinle mutluluğu yaşamaları ve severek yapılan bir işin vücuda getireceği bereketli sonuçlar, bunlar hiç sizi alakadar etmiyor mu? Onları mutlaka ezilmesi lazım gelen sizin üstünlüğünüzün kanıtlanma, ispat edilme vasıtaları mı kabul ediyorsunuz? Onlara yazık ettiğiniz o bir tarafa. Ama sevgili kardeşlerim, sizler kendinize zulmediyorsunuz. Ne uğruna? Onlardan üstün olduğunuzu onlara ispat uğruna. Neden? Zaten öylesiniz. Öyle olduğunuz için oraya getirildiniz. Bunu nefsinizin afetlerini devreye koyarak, onları ezerek nereye ulaştırmak istiyorsunuz? Allah'ın katında ne kadar küçüldüğünüzü anlamıyor musunuz? Bu sözlerim bütün ulilemlere değil, bütün ekip başlarına değil, sevgili kardeşlerim. Onlar kendilerini bilirler. Tahakküm, Allah'ın mutlak olarak yasak ettiği bir müessesedir.
Allah'ın emirlerini yerine getirirken nefsinizin emirlerini de onlara bunun bir tabii neticesiymiş gibi kabul ettirmek gayreti, bunun adı tahakkümdür. Sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmek için oradasınız. Davranış biçimlerinizin başkalarını rencide edici, küçük düşürücü, onlara huzursuzluk verici bir hüviyet taşımaması asıldır, Allah'ın emridir. Sevgiyle işlerin yürütülmesi, üretimin sağlanması söz konusudur. Öyleyse tahakkümü mutlaka devre dışında tutmak mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, bir ekip çalışması nasıl olmalıdır? İşi fizik standartlarda üretenler, gıda maddeleri üretimini düşünelim. Ne yapılıyorsa, hangi konuda bir faaliyet söz konusuysa, ulul emrle emirde olanlar arasında tam bir ahenk oluşmalıdır. Bu ahengin sevgi platformunda oluşması asıldır. Bu ahenk nefret platformunda oluştuğu zaman devamlı olmaz. Kan kaybetmeye başlar ekip. O ekibin mensupları oraya başkalarını da davet etmek şöyle dursun, kendileri sizlerden kaçmak isteyeceklerdir. Ve etrafınızdaki insanların giderek size sevgisiz insanlar haline gelmesine sebebiyet verirsiniz. Oysa ki sevgili kardeşlerim, ne kadar uzaklaştığınızı anlamıyorsunuz. Allah'ın Kur'an emirlerinden, tasavvuftan, Allah'a yakınlıktan, sizlere şu kalbimdekileri anlatamamanın, sizleri aydınlatamamanın acizini yaşıyorum. Ama biz anlatmak mevkiindeyiz. Sizler anlamaları gerekenlersiniz. Ne ölçüde idrak dağarcığınıza bir şeyler girerse o kadar anlayacaksınız bizi. Sizlere hep şunu söylüyorum. Nerede, hangi mecliste olursanız olun, etrafınıza nefret dalgaları yaymayın. Sevgi dalgaları yayın. Allah'ın bir sevgilisi olduğunuz her halinizden belli olsun. Size iki türlü itaat edilir. Ya sevgi halesi içinde bir itaat, aman öyle bir davranış biçimi sergileyelim ki, öyle güzel görevimizi yapalım ki onun üzerimizdeki sevgisi azalmasın. Etrafınızdaki insanlar, ey ekip başları, size böyle bakıyorlarsa o zaman Allah'a layık bir ulul emirsiniz. Ulul emir etrafındaki insanlara kendi nefsinin istediklerini yaptırmak mevkiinde olan kişi değildir. Allah'ın emirlerini yaptırmak mecburiyetindedir. Ve de bunu hiçbir zaman zor kullanarak yapamaz.
Ne zaman size böyle bir hüviyette bir ekip eşlik ederse, ama elimizden gelen bütün gayreti gösterelim, biz Allah için çalışıyoruz, öyle bir çalışalım ki onun bizim üzerimizdeki sevgisi azalmasın. İşte böyle ekipleri istiyor Allah Teala. Eğer bir Allah yolunda gayretin sahibiyseniz, Allah için çalışıyorsanız, ürettiğiniz şeyin satılması ve Allah yolunda kazanılan kullanılabilmesi sizlerin gayretlerine bağımlıysa, iki türlü de sonuca ulaşabilirsiniz. Sizden nefret edilerek, onları zorla esir gibi çalıştırarak bir yerlere varabilirsiniz, bir şeyler üretebilirsiniz. Ne bereketini görürsünüz, ne hayrını görürsünüz. Yaraladığınız, kırdığınız kalplerde cabası sevilmeyen bir insan olursunuz. Ve gelirsiniz bize sorarsanız, acaba ben neden sevilmiyorum, beni hiç sevmiyorlar? Elbette sevmezler. Siz kendinize sordunuz mu, siz onları seviyor musunuz? Yoksa onları sizin değersiz köleleriniz olarak mı düşünüyorsunuz? Kölelerin en kölesi biziz. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Hayatımızı Allah yolunda seve seve hemen şu anda veririz. Neden kaynaklanıyor bu? Kalbimizdeki ona karşı olan sonsuz sevgiden kaynaklanıyor. Hayatımızın şu kadarcık değeri yoktur. Yanlış yapmayalım da Allah'ın bize karşı olan o muhteşem sevgisinde azalma olmasın. Bu güzelliğe dikkatle bakın. Siz etrafınızdaki insanları severseniz, onlar da sizi mutlaka severler. Onlara davranışlarınıza dikkat edin. Hasbelkader o mevkiye getirilmeniz sizi yozlaştırıyorsa, arkasında tahakküm vardır. Her geçen gün daha sinirli, asabi bir kişiliğiniz oluşuyorsa, etrafınızdaki insanlar da size karşı bir sevgi, devamlı artan bir sevgi söz konusu değilse, hele hele devamlı eksiliyorsa bu, sevginin yerini size karşı nefret almışsa, insanlar sizinle beraber hizmet ederken bundan sadece sıkıntı duyuyorlarsa, huzursuzluk duyuyorlarsa, siz etrafınıza onlara vazife yaptıracağım diye sadece işkence eden bir insan haline gelmişseniz, o zaman Allah yolunda hangi hizmeti yaptığınızı zannediyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, göreviniz etrafınızdaki insanları mutlu kılarak, sevgi bazında onları daha çok üretecek bir hüviyete ulaştırmak. Zorla bunu yaptıramazsınız. Onlara kötü davranarak, kelimelere dökülmeyen bir hakaret anlamında onları küçülterek, davranışlarınızla
onları ezerek bir yere varamazsınız. Hiç kimse bundan müstani değildir. Bunun dışında kalmaz. Allah'ın kanunları herkeste çalışır. Bu kanunun birinci maddesi sevmektir. Sevilmek, sevmenin neticesinde size geri dönecektir. Onları sevebilirseniz, o zaman bir hedefe gidersiniz. Burada ifratla tefriti yerlerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Bir ulul emr, Allah'ın verdiği emirleri tebliğ ederken emrin yerine getirilip getirilmediğini kontrol ederken üretimin her safhasında bir gözlemci olarak, emredici unsur olarak onların başlarında elindeki kırbaçla dolaşan bir esir tüccarı gibi bir davranışın sahibi olursa bu bir başarı değildir. Zaten sonuç çözülmedir. Sevgili kardeşlerim, hepinize tavsiyemiz var. Çok zikredin. Zikir mutlak olarak sizi nefsinize tabi olmaktan koruyacak olan bir müessesedir. Yaptırmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emrettiğidir. Sizin nefsinizin onlara dikte ettirmek istediği, zorla yaptırmak istediği şey değildir. Buradan bakıldığı zaman insanların arasındaki ilişkilerin Allah-u Teala'nın istediği boyutu kazanabilmesi sadece temelinde sevgi olan bir davranış biçimleri dizisinin tabii neticesidir. Bir başka alternatif yok sevgili kardeşlerim. Nefretle, korku ile, zorla bu yolda başarı sağlanamaz. Allah'ın yolunda. Burada karşılıksız hizmet vardır. Sevgi yoksa hizmet yürümez. Her gün etrafınızdaki insanların sayısı azalır. Neden böyle oldu diye bize sormayın. Arkasında sadece sizin kör nefsiniz var. O nefs sizi her zaman alaşağı eder. Allah'ın size karşı olan sevgisini her gün biraz daha sadece azaltır. Hem emek sahipleri, hem her grubun başındakiler, hepiniz Allah'ın yolunda hizmet ediyorsunuz. Bu hizmette söz konusu olan şey sevgiyle hedeflere yürümektir. Davranışlarınızın en ince detaylarına kadar girip de her saniye ne yapmanız gerektiği konusunda sizlere uzun uzun sözler söylemek gerekmez. Kalın çizgilerle sevgi kelimesi bütün kapıları açan bir anahtar olarak çıkıyor karşımıza. Onları her işlerini
kontrol edip bir kısım şeylerden onları men etmek suretiyle bir yerlere gideceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Engellemek değil, teşvik etmekle mükellefsiniz. İnsanları gönül rızasıyla, sevgiyle, Allah yolunda daha rasyonel bir çalışmaya ulaştırmak. Konunun temelinde bu var. Sevgi. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah'ın emrini yaptırırken o emrin ötesinde üstünlüğünüzü ispat etmek sadedinde onlara nefsinizin afetleri doğrultusunda yapmak mecburiyetinde olmadığı şeyleri önerirseniz, emrederseniz bu ifrattır. Haddi aşmaktır. Böyle bir dizaynda görevinizi size itibar sağlayacak olan bir açıdan kilitlemiş oluyorsunuz. Allah'ın sevgisinin kilitlendiği bir noktadasınız. Bir süre sonra sevgi azalmaya başlar. Allah'ın size karşı olan sevgisi. Neden? Neden kendinize bu zulmü yapıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu sadece etrafınıza zulmetmek değildir. Her zulmeden kendisine zulmeder. Zulmün ölçüsü nedir? Derecat kaybetmek. Kime bir kötülük yaparsanız, söylediğim standartlarda nefsinizin afetleri sebebiyle kime karşı zor kullanırsanız, sadece nefsiniz istiyor diye onlara mecbur olmadıkları şeyleri yaptırmaya kalkarsanız, sizi saysınlar diye, sizin üstünlüğünüzü kabul etsinler diye, o zaman bu bir tahakkümdür. Allah'ın emirlerinin yanı başında nefsinizin emirleri giriyor devreye. Onları küçültmeye çalışıyorsunuz. Bunu da onları aşağılayarak, onlara kötü davranarak, onları yaşadıklarına pişman ederek yapıyorsunuz. İmkansızlıklar içinde nasıl sahabe gibi canla başla çalışan o tertemiz insanları yaşadıklarına pişman edecek seviyeye getirmek bir marifet mi zannediyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet ederken sakın başkalarının kalbini kırmayın. Dikkat edin, bir defa daha söylüyorum, siz Allah'ın emrini vücuda getirmek için oradasınız. Nefsinizin emirlerini değil,
Ne zaman Allah'ın emrinin ötesine taşarsanız, o noktada tahakküm devreye girmiştir. Tahakküm, ifratın temelidir. Tahakküm varsa ifrat vardır, haddi aşma vardır. İsraf vardır. Zamanın israfı, iradi yapının israfı söz konusudur. Onların iradeleri size hizmet etmek istikametinde artık çalışmaz. Size hizmet etmeyi istemezler. Sizden kaçmaya başlarlar. Etrafınızdaki insanların birer birer azaldığını hissedersiniz. O zaman kendinizi sorgulayın. Neden? Arkasında yatan bir tek sebep bulabilirsiniz. Tahakküm. Nefsinizin afetleri. Sevgili kardeşlerim, böyle bir standartta ulul emr huzursuz, etrafındaki insanlar da huzursuz, herkes sıkıntılı, hiç kimse mutlu değil ve üretim giderek düşüyor. Bir de en güzel ilişkiler içinde bir dizayn düşünüyorum. Herkese yapılacak işin sevgisi içerilmiş durumda. Herkes Allah yolundaki hizmetten büyük bir zevk alıyor. Evlerinde yaşayamadıkları bir büyük zevki orada yaşıyorlar, bir kardeşlik havası içerisinde. Ulul emirleri tarafından sevilen insanlar, bu sevginin ışığında en büyük gayretle, en büyük üretimi gerçekleştirebilenler. Bunun arkasında sadece sevgi var. Onları sevgiyle yönetmek ve Allah'ın güzelliklerine doğru yöneltmek, yönlendirmek. Sevginin bayrağı altında. Öbür taraftan sevilen bir ortamda Allah'ın emirlerini de yerine getirmekten, o konuda onlarla ilgilenmeden, bana onları sevmem emredildi, ben onları seviyorum, onlara müdahale etmemem lazım. Müdahale edersem belki nefsim devreye girer. Bu tarzında bir düşünceyle hizmetlerin yapılmaması noktasına gelirseniz, herkese bir tembellik, bir hizmet yapmama, hizmetten kaçma eğilimi görürseniz ve bu sizi hiç alakadar etmezse, bana verilen emir onları sevmek, ben onları seviyorum. İş yapmazlarsa yapmazlar. Bunu dediğiniz zaman tefrite girersiniz. Sizden beklenen hizmeti vermemiş olursunuz. Ne demiştik? Siz orada nefsinizin emirlerini onlara yaptırmak için bulunmuyorsunuz. Ama Allah'ın emirlerini yaptırmak için bulunuyorsunuz. Bunun için önünüzdeki engel, onlara karşı asla Allah'ın emrinin ötesinde nefsinizin afetleriyle zorluk çıkarmamak, onları huzursuz etmemek. Allah'ın emrinin tebliği hiçbir zaman zor kullanılarak gerçekleştirilmez. İşte hüner oradadır.
İştir kişinin aynası, lafa bakılmaz. Görünür kişinin rütbeyi aklı eserinde. Siz öyle bir ulul emir olmalısınız ki, Allah'ın emrini onlara yaptırırken, onlar size olan o büyük sevgilerinin içerisinde, o hizmeti en güzel şekilde yapmanın isteği içinde, büyük bir arzuyla çalışan insanlar olmalılar. Ne zaman onları teşvik ederseniz, bir sevgi yuvağı halinde onları kucaklarsanız, her zaman onları hissettirirseniz, onlara olan sevginizi, o zaman muhakkak ki en güzele ulaşmış olacaksınız. İfratla tefritin arasındaki unsur budur. Allah'ın hizmetlerinin mutlaka gerçekleştirilmesi, zor kullanmadan, nefreti devreye almadan, nefsinizin afetlerini asla bir muhtevaya sokmadan, sevgiyle çalışan bir müesseseyi gerçekleştirmek, Allah'ın emrini, Allah'a ve size karşı olan sevgileri sebebiyle en güzel boyutlarda onların içinden gelerek gerçekleştirmesi. İşte hedefiniz böyle bir sonuç olmalı sevgili kardeşlerim. Öyleyse tahakküme sakın kapılarınızı aralamayın. Tahakküme geçit vermeyin. Çalışan kardeşlerimiz ulul emirlerini çok sevsinler. Ulul emirler onları çok sevsinler. Her geçen gün sizden birbirinizi ne kadar sevdiğinize dair bir şeyler duymak istiyoruz. O hizmetin size mutluluk verdiği anları bize de iletmenizi istiyoruz. Bundan büyük mutluluk duyacağımızı bilmenizi istiyoruz. Unutmayın ki Allah hepinizi çok seviyor. Neden onun sevgisini azaltacak yanlışlarda ısrar ediyorsunuz? Allah-u Teala'nın yolunda en güzeli yansıtan, en verimli insanlar olmalısınız. Birbirinizi sevgiyle kucaklamalı, her davranışınızdan etrafınızdaki insanlara karşı sevgi fışkırmalı. Her biriniz bir sevgi merkezi olmalısınız. Ve böyle bir Allah yolunda hizmet söz konusu olmalı. Sevgili kardeşlerim, tahakküme sakın geçit vermeyin. Allah'ın sizi daha çok sevmesi böyle yapmanıza bağlı. İnsanları severseniz, onların da sizi sevmesiyle ne kadar büyük mutlulukları yaşayacağınızı görebilirsiniz. Bunu yaşadıkça daha güzele yönelirsiniz. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Karşılıklı bir sevgi halesi içinde en güzel hizmeti vermek. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Kur'an kavramları isimli bu dizinin yeni bir bölümünde Tağut'a kul olmamak, Allah'a kul olmak mevzunu inşallah beraberce işleyeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizden istediği şeyin ne olduğuna dikkatle bakalım. Allah Teala hepimizden bir tek şey istiyor. Allah'a kul olmak. Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. İbadet kelimesi de Allah'a yakarmak, Allah'a dua etmek, Allah'ın namaz isimli ibadetini yapmak. Abd kelimesi de aynı kökten geliyor. Birisi ibadet, Allah'a tapınmak demek, tapmak demek. İkincisi abd, kul demek. Her ne kadar kul olmak Allah'a ibadet etmenin simgesi ise de realitede Allah-u Teala'ya kul olmak 7 tane kademe ifade eder. Öyleyse alışa geldiğimiz klasik dizayn içerisinde Allah'a kul olmak, Allah'ın kulluğunu etmek diye hep Türkçe'ye çevrilmiştir. Allah'a kulluk etmek diye Türkçe'ye çevrilmiştir. İster Allah Teala abd kelimesini kullansın kökte, ister ibadet kelimesini kullansın, onlar için değişmez. Hep Allah'a kul olmak diye Türkçeleştirirler. Oysa ki abd Allah'a kul olan kişidir. İbadetse Allah'a tapmak demektir. İbadet etmek demektir. Allah Teala insanları kendisine tapınsınlar diye, kendisine ibadet etsinler diye değil, kendisine kul olsunlar diye yaratmıştır. Kul olsunlar da dünya mutluluğunun en üst kademesine, cennet mutluluğunun da en üst kademesine çıksınlar. Allah Teala'ya aminüler kulluğunda Allah'a ulaşmayı dileriz. Dünya saadetimiz sıfırdır ama başkalarından farklı değildir ama cennet saadetimiz tamamdır. Birinci gök katının birinci kat cenneti elde etmişizdir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda. Bu bir kulluk müessesidir. Fiziki kulluk değil. Henüz Allah-u Teala kul olmuş falan değiliz. Ama düşünce platformumuzda ruhumuzu Allah'a ulaştırmak var. Allah'a ulaştırdığımız zaman ne olur? Ruhu Allah'a ulaşmış olan biri oluruz. Ruhumuz böylece Allah'a kul olur. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a kul edeceğiz. Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Daha sonra nefsimizi Allah'a kul edeceğiz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Daha sonra irademizi Allah'a kul edeceğiz.
irademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman. İşte Allah Teala bunu istiyor bizden. Allah'a kul olmak dediğimiz zaman Allah'ın bizlerin varmasını istediği hedef bu hedeftir. Allah'a kul olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah'a kul olmanın daha ötesine bakalım. Nihayette Allah'a irademizi de teslim etmek var. Ama mutluluğumuz devamlı artıyor. Unutmayın, Allah Teala sizleri en çok sevdiği mahluku olarak yarattı ve en çok sevdiği mahluku insanın sadece mutlu olmasını istiyor. Bu açıdan bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesi, mutluluk rehberi. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in gerçek çehresini sezmeye çalışın. Allah'ın size ulaştırmak istediği mesajı almaya çalışın. Mesaj, mutluluk. Hepinizin, ama hepinizin Allah-u Teala sadece mutlu olmanızı ister. Saadet. Bu çağ hidayet çağıdır. Hidayetin ise sizi ulaştıracağı yer mutluluktur, cennet mutluluğudur, dünya mutluluğudur. Kul olmanın standartlarına beraberce bakıyoruz. Birinci kulluk, amenular kulluğu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın kulluğu konusundaki ilk adımı atmıştır. Bu, fizik standartlarda bir kulluğu oluşturmaz. Daha düşünce planında, kuvve planında, fiiliyata geçmemiş olan bir düşünce ve kulluğu ifade ediyor. Böyle bir olgu da Allah'a ulaşmayı dileyen herkes düşünce planında Allah'a kul olmuştur. Bu düşünce hudutları içerisindeki bir kulluktur. Kuvve standartlarında bir kulluktur. Fiiliyata henüz intikal etmemiştir. Ve daha sonra 14. basamakta irşat makamına tabi olduğumuz zaman mümin oluruz. Kul olmak konusunda ne ruhumuz, ne fizik vücudumuz, ne nefsimiz, ne irademiz hayır, Allah'a kul olmamıştır. Ama burası gerçek kulluğun, ruhumuzu Allah'a teslim ederek Allah'ın kulu kılacağımız standardın başlangıç noktasıdır. Burada mürşidimize 10 tane ihsanla ulaşıp da Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için Allah Teala bize 10 tane ihsan verecek. Bu 10 ihsanın 10.'sü zaten mürşidimizi göstermek. Onun gösterdiği irşat makamına ulaşıp da tabi olduğumuz zaman burası ikinci kulluktur ya da gerçek kulluğa çıkış noktası. Mümin olduğumuz için bu seviyedeki kulluğa müminlerin kulluğu diyoruz. Mümin olan bir kişi Allah'a kul olmuş mudur? Düşünce platformundan tatbikat platformuna burada çıkılacaktır. Yani Allah'a yönelme noktasında, yönelmenin irşat makamına ulaşmakla noktalandığı, bütün günahlarımızın sevaba çevrildiği, ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a kul olmaya başladığı bir noktadayız. Kul olmanın fiziki plandaki başlangıç noktası. Müminler kulluğu. Sonra
bir adım daha atıyoruz. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve ruhumuz Allah'a kul oluyor. Fizik vücudumuz Allah'a kul olmanın yarısını aşıyor. %51 kullukta. Nefsimiz, o da %51 kullukta. Nefsimizin afetlerinden ne kadarını kapı dışarı atabilirsek, Allah'a fizik vücudumuz o kadar kul olur. Nefsimiz için de aynı şey söz konusu. 14. basamakta 4 ayrı sırat-ı müstakim üzerinde 4 tane kulluk dizelenir. 14. basamakta başlayıp ruhumuzun Allah'a ulaştığı 21. basamakta son bulan 1. kulluk ruhumuzun Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Ruhumuz sığınağa, meaba sığınmıştır. Ebap olmuşuzdur. Ve burası Allah'a kul olmanın 3. safhasıdır. 1. kulluğa ulaşmaktır. Ruhumuz Allah'a sığınarak Allah'a kul olmuştur. Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Bu Allah'a kul olmanın 1. mertebesidir. 1. kulluktur. Fiziki planda ruhumuz Allah'a kadar ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur ve böylece 1. kulluğu, evvap kulluğunu tamamlamışızdır. Sonra fena makamına geçeceğiz. Ruhumuz Allah'ın zatında yok olacak. Beka makamına ulaşacağız, zühd makamına ulaşacağız. Daha sonra fizik vücudumuzu da Allah'a teslim edeceğiz. Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu, böylece Allah'a kul olduğu noktada Allah-u Teala'nın kul olmaktan muradı Allah'a teslim olmaktır. Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu noktada nefsimiz %51 Allah'a teslim olmuştur. Allah'a kul olmuştur. Fizik vücudumuz da %51 Allah'a kul olmuştur. Neden? Çünkü şeytan nefsimizin sadece afetlerine tesir edebilir. Ve eğer nefsimizin kalbindeki afetler %51 azalmışsa, şeytanın tesir edebilme yetkisi %51 azalmıştır. Ve fizik vücudumuz şeytanın ne kadar telkinine açıksa o kadar şeytana kuldur ve nefsin afetlerinin azalması yüzdesinde, seviyesinde fizik vücudumuz şeytanın hakimiyet alanı o kadar eksildiği için şeytana kul olmaktan o kadar kurtulacaktır ve o kadar Allah'a kul olacaktır. Başlangıçta Allah istikamette hiçbir gayretin sahibi olmayan bir kişi %100 şeytanın esaretindedir. Şeytan bize neden o kadar çok tesir edebilir? Çok basit cevabı, şeytan bize büyük ölçüde tesir edebilir. Neden? Çünkü tesir ettiği alan nefsimizin alanıdır. Nefsimiz ise %100 afetlerden oluşur. Yani Allah'ın bütün emirlerine itiraz eden, karşı çıkan, asi olan, asla emirleri yerine getirmek istemeyen, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen bir yapıyla yaratılmıştır. Nefsimizin bütün afetleri, 19 grup afetin hepsi bu standartlardadır. Öyleyse yapısı zaten böyle olan, şeytanın ekmeğine yağ sürecek bir yapıda olan, şeytanın istediğine bizi Allah'ın emirlerine itaat ettirmemek, şeytanın istediğine bizi Allah'ın yasak kıldığı fiillerin hepsini işletebilmek. Nefsimiz de zaten bu yapıyla yaratılmış. Öyleyse şeytan nefse tesir etmekte zorlanmaz. Davet eder nefsi, nefs zaten hazırdır.
nefs şerleri işlemeye başlar. Ama fizik vücudumuz öyle değildir. Nefsle ruhun dengesi içinde emirleri gerçekleştirecektir, yasakları işleyecektir veya işlemeyecektir. Böyle bir dengede başlangıç noktasında sadece nefsin afetleri varsa, o zaman fizik vücut da %50 nefsin afetlerinin tesiri altında, %50 ruhun hasletlerinin tesiri altında gibi görünür. Ağırlığı şeytanın tesiri nefse ve nefsin akla tesirine dayalı olarak nefsin afetlerinin ağırlıkta olduğu bir dünyada yaşarız. Aslında bir dengeden bahsediyoruz. Ruhumuzda ne kadar afet varsa, ruhumuzda ne kadar haslet varsa, nefsimizde o kadar afet var. Demek ki daha başlangıçta güzellikleri işleme imkanımız 100 üzerinden 100 ruhumuzda. Çirkinlikleri işleme oranımız 100 üzerinden 100 nefsimizde. 200'de 100 negatif, 200'de 100 pozitif. Böyle bir ortamda eşit şartlar altında, karanlıkla akın, aydınlığın dengelendiği bir ortamda kulvara gireriz. Allah-u Teala bize güzellikleri söylemiştir Kur'an-ı Kerim ile, mukaddes kitaplarla, Resuller ağzıyla söylemektedir. Ama o güzellikleri işleyebilecek olan yapıyı biz sağlamak mecburiyetindeyiz. Yani ruhumuzun hasletlere sahip oluşu bizi güzelliklere, nefsle ruhumuzun mücadele yapabileceği bir ortama aynı seviyede ulaştırmıyor. Şeytan nefsimizi devamlı telkinde bulunuyor. Nefsimizin afetleri de o telkinlere açık olduğu için bir yardımcı güçle birlikte hareket ediyor. Ve Allah-u Teala'nın sesini herkes işitemez. Kişinin Allah'tan ilham aldığı kademeye kadar bu 17. basamaktır. 17. basamağa kadar kişi Allah'tan ilham alamaz. Allah'ın söylediklerini iş dünyası işitemez. Zaten ilham da her an Allah-u Teala'nın size ulaştırdığı bir şey değildir. Ama şeytan bir an bile sizden ayrılmaz. Her an sizi Allah'ın bir emrini yaptırmamaya, her an sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye doğru hareket halinde olacaktır.

alır. Allah'ın ona verdiği kalbindeki işitme duygusu Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Kişi daimi zikre ulaşmışsa mutlaka kalbindeki kulak açılacaktır. Kalbindeki Semi isimli işitme hassası açılacaktır. Allah'ın bütün söylediklerini işitecektir. Kalbindeki Basar isimli göz açılacaktır. Allah'ın bütün gösterdiklerini kişi görecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan bir an bile insandan ayrılmaz. Her an onu Allah'ın bir emrini yaptırmamak üzere engellemeye çalışır. Her an onu Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletmek için gayretin sahibidir. Her ikisinde de kişi derecat kaybedecektir. Her ikisinde de Allah'tan uzaklaşacaktır, şeytana yaklaşacaktır. Şeytan devamlı olarak karanlıklarını nefsimizin kalbine gönderip kalbimizdeki afetleri daha da azdırır. Öyleyse bir insanın Allah-u Teala'yı işitmesi başlangıçta söz konusu olmadığı cihetle, şeytan ise hiçbir saniye ayrılmadan devamlı kişiyi telkin altında tuttuğu cihetle, şeytanın hakimiyet alanının daha geniş olması normal bir olaydır. Onun için Allah-u Teala buyuruyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e En la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve ene buduni hâzâ sırada mustakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Ne diyor Allah Teala? Şeytan size apaçık bir düşmandır diyor. Bu düşman bizimle her an beraber. Hiç ayrılmaz. Her insanı tuzağında mutlaka tutmak ister. Yani Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen bir insan olarak muhafaza etmeye çalışır. Bu sebeple her ne kadar insanlar kulvara eşit şartlarla çıkıyor gibi bir hüviyet içinde iseler de taraflardan birinde nefsin yanında şeytan var ve insanoğluna her an tesir etmek hedefinin sahibidir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytana kul olmayın. Şeytana kul olmaktan kendinizi kurtarın. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala. Şeytan cin türünden bir varlıktır. Bu varlığa dikkatle bakın. En büyük düşmanınızdır. Hedefi sizi kendisiyle beraber mutlaka cehenneme sürüklemektir. Öğretisinin kabul edildiği insanlar, öğretisinin kabul edildiği cinler tarafından desteklenir. O insanlar ve cinlerin şeytanla ilişki kuranlarının topluluğuna tağut denir. Tağut, insan ve cin şeytanlardır. Bunlara bizatihi şeytan olan şeytanları da ithal ederseniz, bir tağut ordusuyla karşılaşırsınız. Ve tağut, yani insan ve cin şeytanlar, sizi mutlaka kontrolleri altında tutmak isterler.

mutlaka kendi onlar şeytana olarak, tağut olarak mutlaka cehenneme gidecekleri için sizi de kendileriyle beraber mutlaka cehenneme götürmek isterler. Kıskanırlar sizi. Eğer Allah'ın cennetine girecekseniz dehşetli bundan sıkıntı duyarlar, huzursuzluk duyarlar. Kim kendileriyle beraber cehenneme gidecekse o onların dostudur. Aslında bu dostluk hiç de iyi niyetli bir dostluk değildir. Dostluk burada birbirinin dümen suyunda gitmek istikametinde kullanılıyor. Yoksa iblis ve tağut hiç kimseye dost olmazlar. Hiçbir dost, sevgili kardeşlerim, dostunun kötülüğünü ister mi? Hiçbir dost, dostunun cehenneme gitmesini ister mi? Allah Teala kainattaki en büyük dostunuz ne istiyor sizden? Allah'ın cennetine girmenizi istiyor. Bütün kolaylıkları göstermiş. Diyor ki, bir tek dileğinle bana ulaşmayı diledin mi? Ben seni mutlaka cennetime alırım. Sonsuz bir hayatı büyük bir mutluluk içinde Allah'ın cennetinde yaşamak, Allah'ın bir talebine, Allah'ın emrettiği bir talebe bağlı, cennet, Allah'a ulaşmayı dilemek. Daha büyük bir dostluk olabilir mi sevgili kardeşlerim? Sahibiniz, sizi yaratan Allah, bir tek talebinizle sonsuz bir cennet hayatı vaat ediyor. Genç yaşlardaki bir halinizle ve değişmeyen bir enerji beden vücudunuzla. İhtiyarlamayacaksınız. Sakallarınız beyazlamayacak. Sevgili kardeşlerim, insanların her yaşının ayrı bir özelliği vardır. Ayrı bir güzelliği vardır. Ama cennette herkes, kadınlar da erkekler de aynı yaşta olacaklar ve yaşlanmayacaklar. Bedenleri bizim fizik vücudumuz gibi doğan, büyüyen, yaşlanan vücutlar değildir. Kıyamet günü ikinci defa Allah-u Teala'nın sura üfürtmesiyle ikinci defa canlanan insanlar o söylediğimiz enerji bedenlerle canlanırlar. Hepsi aynı yaşlıdırlar, kadınlar da erkekler de. Ve cennette veya cehennemde sonsuza kadar yaşamak üzere o vücutları Allah Teala vermiştir onlara. Hani insanlar ab-ı hayatı ararlar. Ab-ı hayat ne demek? Hayat suyu. Onu içen sonsuz bir ömrün sahibi olurmuş. Zaten sonsuz ömrün sahibisiniz sevgili kardeşlerim. Öldüğünüz zaman bu bir son değil ki. Kıyamet günü tekrar canlandığınız zaman sizin bulunduğunuz noktaya geri döndüğünde canlanacaksınız. Canlandığınız zaman sanki yarım saat falan evvel ölmüş gibi bir şey hissedeceksiniz. Birkaç saatlik bir ayrılık. Öyleyse fizik vücudunuz da devamlıdır, nefsiniz de devamlıdır, ruhunuz da devamlıdır. Ama ruhunuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a mutlaka dönecektir. Cennet veya cehennem macerası fizik vücut ve nefs beraberliği içinde cereyan eder. Şimdi bu tağut denilen müessese nasıl bir şeydir? Hadi gelin beraber de Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala buyuruyor: La ikrahe fiddini. Kad tebeyyene rüştü minel gay. Femen yekfur bit taguti ve yumin billahi feket istemseke bil urvetil vuska enfisame leha. Allah Teala'nın bu dizaynında ne görüyoruz? Diyor ki dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla, rüşt yollarıyla, gay yolları, taguta
şeytana, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır, tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kat tebeyyine rüştü minel gay. Rüşt, gaydan ayrılmıştır, tebeyyün etmiştir ayrılıkları diyor Allah Teala. İkisi de ayrı ayrı özellikleri beyan edilmek suretiyle birbirinden ayrılmışlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bu dizayn içindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu bir dizayndır. Allah Teala irşat yoluyla, rüşt yoluyla gay yolunu, irşatla gayı birbirinden ayırmıştır. İrşat rüşte götürür. Rüşt yolu irşada götürür. Allah'a götürür. Cennete götürür. Gay yolu ise cehenneme götürür. Şeytana götürür. Her türlü kötülüğe açıktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne görüyoruz? Allah-u Teala diyor ki, irşat yollarıyla gay yolları birbirinden ayrılmıştır, tebeyyün etmiştir. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, onlara yaklaşmazsa, onları kendinden uzak tutarsa ve Allah'a aminu olursa, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır diyor. Bu kul mürşittir. Mürşidin elidir. Allah-u Teala buyuruyor, bütün insanların üzerine, boyunlarına zillet damgası vuruldu. Ama insanlardan bir ipe ve Allah'ın ipine sarılanlar hariç diyor. İnsanlardan bir ip mürşit. Allah'ın ipi ise sırat-ı müstakim. Mürşide ulaşan mutlaka arkasından derhal ruhu vücudundan ayrılarak mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. İşte böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizaynda ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden ruhu Allah'a ulaşıyor. Peki gay yolu insanı nereye ulaştırır? Tağuta ulaştırır. Rüşt yolu nereye ulaştırır? Allah'a ulaştırır. Ve dostluklar da bu standart altında kurulur. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Tağut da gay yolunu seçenlerin dostudur. Rüştü seçenler Allah'ı dost edinirler. Gayı seçenler şeytanı ve tağutu dost edinirler. Bu Allah-u Teala'nın yoluna giren, sımsıkı mürşidin ipine sarılan kişi mutlaka Allah'a ulaştırılır. Ulaştırılırsa, ulaştırılana kadar o kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolmuştur. Allah Teala diyor ki Allahu veliyyel, bir sonraki ayet-i kerime Bakara 257.
Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne olur bir kişi amin olursa 10 tane ihsan alır. Allah Teala'dan 10. ihsanla mürşidine ulaşır. Tabi olduğu an mümin olur. Tabi olduğu an bütün günahları sevaba çevirir, çevrilir. Tabi olduğu an nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesi nefsinin kalbindeki afetlerin derece derece yok olmasına, yerine Allah'ın faziletlerinin, ruhun hasletlerinin aynı olan Allah'ın katından gelen nurlar, faziletler nefsin kalbine yerleşerek karanlıkları aydınlık yapar. Allah Teala da onu söylüyor. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. Kalplerini Allah Teala aydınlatır. Ruh Allah'a ulaşana kadar Allah o kişiyi bırakmaz ve mutlaka bunu Allah sağlar. Onun için Allah Teala diyor. Onların kalplerini Allah aydınlatır diyor. Zulmetten nura çıkarır. Onlar kendileri çıkarmazlar. Zikir yapmayı o kişiye Allah sevdirir. Zikirle o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve rahmetle salavat nurları kişinin kalbine ulaşır. Kalbinde iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. Karşıt manyetik alanların sahipleri oldukları için kalbin içine yazılan iman kelimesinin etrafına faziletler yapışmaya başlar. Böylece nefsin kalbi faziletlerle dolacaktır. İşte bu Allah Teala'nın o kişinin kalbini zulmetten nura çıkarmasıdır. Ve Allah onların dostudur. Peki sonra ne diyor ayet-i kerime? Bakara 257. Vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar ki kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdır. Ve onlar tağut tarafından nurdan zulmete iletilirler. Tağut tarafından nurdan zulmete iletilirler diyor Allah Teala. İşte böyle bir ortamda nurdan zulmete iletilmek, bu tağutun işi. Kim tağutla, insan ve cin şeytanlarla arkadaş olursa, onun kalbindeki Allah-u Teala'nın biriktirdiği nur, o kişi hidayete erdikten sonra, ruhunu Allah'laştırdıktan sonra, birinci hidayet, o ana kadar kişiyi koruyan Allah'ın koruyucu zırhı kişiden geri alınır. Allah sözünü tamamlamıştır, verdiği sözü gerçekleştirmiştir, kişiyi kendi zatına ulaştırmıştır. Öyleyse Allah Teala'nın kişiyi kendi zatına ulaştırması, verdiği sözü tutmasıysa orada Allah'ın koruması kalkar. Ne demek bu? Çünkü kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, Allah onu şeytanın hiçbir tesirine açık bırakmaz. Şeytan o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişide Allah'ın standartları çalışmaya başlayınca, asla şeytan o kişiyi Allah'ın yolundan çeviremez. Ta ki Allah onu kendi zatına ulaştırsın, evliya kılsın, nefsinin kalbinde %51 nur oluştursun. Bu noktaya kadar Allah, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği için dostu olan Allah, o kişinin kalbini zulmetten nura ulaştırmıştır. Sonra
o kişinin kalbindeki nur o kişi irşat makamından şüpheye düştüğü andan itibaren Allah Teala onu işitir, görür ve bilir. Kalbindeki bu değişikliği derhal ona verdiği her şeyi Allah Teala geri alır. Ne yapar Allah Teala? O kişinin ruhunu almıştır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Onu bir defa iade eder. Devrin imamının ruhunu başın üzerinden alır. Kişinin vücudunun içine kendi ruhunu gönderir. Artık onun üzerinde nimet yoktur. O kişinin sevaba çevirdiği bütün derecelerini tekrar günaha çevirir. O kişi o noktadan itibaren bire 700 verirken bire 10 vermeye başlar. O kişinin kalbinin içindeki iman kelimesini alır, kalbin içine tekrar küfür kelimesini koyar ve tekrar kalbi mühürler. Göğsünden kalbine o kişinin açtığı yolu kapatır Allah-u Teala. Artık yol yoktur. Kalbin içindeki kalbi, Allah'a dönük olan kalbi tekrar şeytana dönük hale getirir. Kalbin içindeki ihbatı alır, yerine ekinnet koyar. Kulaklara tekrar vakra koyar, gözlere tekrar hicab-ı müstereyi çeker. Rahim esası tecelli durur. Her şey geriye dönmüştür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki noktaya geri dönmüştür. Öyleyse bu kişinin tağuta yeniden kul olması halidir. Zaten tağut, insan ve cin şeytanlar o kişi Allah'a ulaştıktan sonra onu Allah-u Teala'nın yolundan çıkarabilmişlerse bu konuda epey ehiller demektir. Ve kişinin peşini bırakmazlar. Onu hep dalalete tutmak için, fıskta tutmak için, küfürde tutmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. İşte tağut sevgili kardeşlerim insan ve cin şeytanlardır. Ve Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesindeki gay yolunun arkasında kim var? Ayet-i kerimenin başına bakalım 256'nın tağut var. Femen yumin billahi diye başlıyor Allah Teala. Allah'a amin olursa ve tağutu hemen yekfur bit tağuti tağutu kim reddederse, inkar ederse, yanına yaklaştırmazsa ve irşat yolunu seçerse o kişi mürşide ulaşabiliyor. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyebilmesi tağutu devre dışı bırakabilmesinin ilk kesin işaretini taşır. Çünkü bu talep kişiyi mutlaka Allah'a ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açıdan irşat yoluyla gay yolu birbirinden kesin bir ayrımla ayrılmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan ve cin şeytanlar, kim bu tağut? İşte tağutu veriyor Allah Teala Nisa 167-168-169. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ قَدْ لَلُّ دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar ki kafirdirler.
ve Allah'ın yolundan men ederler. Sırat-ı müstakimden men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. اِنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَعْفِرَ لَهُمْ. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Onlar hiçbir zaman mürşitlerine tabi olmayacakları için Allah'ın mağfiretine ulaşamazlar. Günahlarını sevaba çevirmez. وَلَا يَهْدِيَهُمْ tarika ve onları tarik-i müstakime ulaştırmaz. اِلَّا tarik-i cehenneme haldine fiha ebeda. Ancak cehennem yoluna ulaştırır, orada ebediyen kalacaklardır. Kim bu insanlar? İşte bunlar tağut. Özellikleri ne? Kendileri Allah'ın yolunda değil. Tamam, olmayabilirler. Allah'ın yolunda olmamaları, tağut olmaları manasına gelmez tabii. Ama Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah-u Teala. Allah'ın yoluna girmekten insanları men ederler diyor. İşte bu insanlar tağut. İnsanları Allah'ın yolundan men eden insanlar. İnsan şeytanlar bunlar. Cinlerden de bu istikamette gayretin sahipleri var. Onlar da tağut. Hem kendilerine zulmederler, tağut olanlar, hem de başka insanlara zulmederler. Onları Allah'ın yolundan ayırdıkları için onlara zulmederler. Ama aynı zamanda kendilerine de zulmederler. Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 159. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah'ın indirdiği kitaplarla ve ispat vasıtalarıyla insanlara ispat etmesine rağmen onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder. İşte bunlar tağut sevgili kardeşlerim. Hidayeti, insan ruhunun Allah'a ulaşmasını biliyorlar. Öyle olması lazım geldiğini de biliyorlar. Ama insanlara daha evvel ruh insana hayat verir. İnsan ruhunun o insan ölmeden Allah'a ulaşmasına imkan yoktur. Kim size böyle bir şey söylerse sakın inanmayın. Hidayet o demek değildir. Hidayet doğru yol demektir. Diyen insanlar, hidayeti ketmedenler, gizleyenler. Hidayet nedir sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki Ali İmran 73'te innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bunlar insanları Allah'ın yolundan ruhlarını Allah'a ulaştırmak istikametindeki gayretlerinden men eden insanlar. Hakikati gizleyerek men eden insanlar, onlar tağut. Bakara suresinin, Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde Allah'ın bahsettiği kişiler. Seasrifü aneyeti ellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve niyerev külle ayetin la yuminu biha. Ve en yeref sebiler rüşdi, la yette huzû sebilâ. Ve en yeref sebiler gayye, yette huzû sebilâ. Diyor ki Allah-u Teala, o insanların ayetlerimizi anlamaktan onları çevireceğiz ki, onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Bir insanın haksız yere kibirle dolaşması tağut olduğunu ifade etmez tabii. Bundan sonra başlıyor olay. Onlar bütün ayetleri görseler inanmazlar. Bu da tağut olduğunu ifade etmez. İnanmazsa inanmaz. Ama başka insanları da yoldan çıkaramaz. İnanmıyorsa inanmadığını söyler. Ama bundan sonra film kopuyor.
Onlar rüşt yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Şeytanın yolunu kendilerine yol edinenler, irşat yolunu kabul etmeyenler. Zalike biennehum kezebu bi ayatina ve kânü anha gafilin. Bunun sebebi onların ayetlerimizi yalanlamaları ve o ayetlerden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Yani Allah'ın ayetlerinin yalanlanması ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları. Kim bu Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar? Kimlerdi? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlardan her kim Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorsa, yalanlıyorsa ve onların amelleri boşa gitmişse, işte onlar Allah'ın ayetlerini başkasını zehirleyecek şekilde, başkalarını da Allah'ın yolundan men edecek şekilde yalanlayanlardır. Ve Allah Teala tamamlıyor ayetini. Kim ayetlerimizi tekzip ederse, ayetlerimi tekzip ederse diyor Allah Teala ve Allah'a mülaki olmayı tekzip ederse, yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir. Sevgili kardeşlerim, tağuta dikkatle bakın. Ashab 67-68 bir tağut mesajı veriyor. Diyor ki cehenneme atılanlar, biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, her konunun ve özellikle dinin ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, sen onlara iki kat azap ver, onları büyük bir lanetle lanetle. İşte burada tağut var. Kendileri Allah'ın yolunda değil, tamam, ama başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Ve o insanların cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Söylenen işaret açık. Onlara itaat ederek bu yüzden cehennemdeyiz biz diyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı diletmemişler onlara. Allah'a ulaşmaktan men etmişler. Allah'ın yoluna girmekten men etmişler. Öyleyse şeytana, tağuta kul olmamak asıldır. Allah'a kul olmaksa ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Allah'a kul olmak bu açıdan önemli bir muhteva alır. Onun için Allah-u Teala şeytana, tağuta kul olmayın, bana kul olun diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizin Allah-u Teala'ya en yüksek seviyede kul olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Kaatu. El Fatiha mi as salavat Allahumme salli ala Muhammed. Ey Rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin. Ya ken estain ihtinas sıratal mustakim. Ve etta amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer ararsanız size sıkıntı verecek birçok şeyi ard arda söyleyebilirsiniz. Belki biriniz bize, hadi be sen de bu kadar sıkıntının içerisinde sen mutluluktan mı bahsediyorsun diyebilir. Ama biz mutluluktan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim size. Siz varsınız ya, sizlerin arasında çok mutsuz insanlar var. Hatta şu dünyada benden daha mutsuz, benden daha huzursuz, benden daha sıkıntılı, benden daha dertli bir insan var mıdır diye bahse falan girecek olanlar da çıkar diye düşünüyorum. Onlara sesleniyorum, şu en dertlilere, en sıkıntılılara, en huzursuz olanlara. Şu dünyanın ya da kainatın neresinde olursanız olun, hangi sıkıntıların içinde bulunursanız bulunun, sizin içinde mutlaka mutluluk var sevgili kardeşlerim. Evvela kanunları bileceksiniz. Kanunlar. Allah'ın kanunları. İlahi kanunlar. Her şey o kanunlara göre yörüngesinde yüzer. Mutluluk kanununun temel faktörü mutluluğun anahtarının başka birinin elinde olmaması, sizin elinizde oluşudur. Sadece siz kendinizi mutlu kılabilirsiniz veya mutsuz kılabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Mutsuz olduğunuza göre şimdi soracağım suale negatif cevap vereceksiniz. Sevgili kardeşim, siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Yani şuradan kalbinizden sıcacık bir dilek Allah'a ulaştı mı? Ya Rabbi, ben şu bana emanet olarak verdiğin ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Dediniz mi? Diyebildiniz mi bunu? Demediniz. O zaman mutluluğun kapısını açacak anahtarı Allah-u Teala size teslim etmiş. Diyor ki, kim cehenneme gitmek istiyorsa o bize ulaşmayı dilemez. Dilemezse gideceği yer mutlaka cehennemdir. Yetmez. O bizim ayetlerimize de yakin hasıl edemez. Ayetlerimizden gafildir. Efendim? Aynen böyle söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse mutlu olmak ya da olmamak bir dileğin arkasına saklanmış, oradan size nanik yapıyor. Sevgili kardeşlerim, mutsuzsunuz değil mi? Öyleyse arkasında sakın, sakın, sakın başkalarını aramayın. Sebep sadece sizsiniz. Mutlulukla
aranızdaki bütün engelleri un ufak edecek olan, sıfırlayacak olan tek şey sizin bir tek dileğinizdir. Tek şey o tek dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte üç kelime. Allah'a ulaşmayı dilemek saadetinizin anahtarıdır. Hiç kimse başkası sebebiyle mutsuz olmaz. Hiç kimse başkası sebebiyle cehenneme gitmez. İkisi de aynı sebebe dayalıdır. Ondan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Bu ise kişisel dilektir. Hiç kimse başkasının yerine Allah'a ulaşmayı dileyemez. Yani dilemesi hükümsüzdür. Ken lem yekündür. Olmamış sayılır. Yoktur. Allah Teala buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Habibim diyor, sen en çok sevdiğin kişiyi bile hidayete erdiremezsin. Niçin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hidayete erdirmek ehliyeti mi yok? Ne demek yok? Bütün sahabeyi hidayete erdiren o. Hem de hidayetin daniskasına, hidayetin en üst noktasına, iradelerini de Allah teslim etmiş bütün sahabe, irşat makamının sahibi olmuş, yeter mi yetmez, tabi'in onlara tabi olmuş, onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olmuş, onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani hidayetin en üst noktası. Mutsuzluğun hiçbir saniye barınamadığı bir dünya kurmuşlar kendilerine. İrşat makamının sahibi olmak. Biz size böyle olun demiyoruz. İrşat makamına ulaşın demiyoruz. Biliyoruz ki o zor bir vetiridir. Ama size Allah'a ulaşmayı dileyin, bu sizi mutlaka mutlu eder diyorsak, bilin ki bu %100 kesin bir Kur'an hakikatidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a ulaştıracağı ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu onun yerine kendisine ulaştırır. O ulaştırmaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Hı? Sevgili kardeşlerim, işte mutluluk, mutluluk, mutluluk dediğiniz şey bu kadar basit. Siz şu anda dünyadaki en mutsuz insan olsanız da, kendinizi öyle sanmanız yetmez. Gerçekten öyle olsanız da, ne gap. Mutlaka, mutlaka mutlu olabilirsiniz. Ama siz karar vereceksiniz. Başka birinin hakkınıza vereceği hiçbir karar sizi mutluluğa ulaştıramaz. Sevgili kardeşlerim, sakın şu dünya üzerinde yaşadığınız birkaç dakikalık, yarım saatlik zevkleri mutluluk sanmayın. Mutluluk dediğimiz zaman orada durun. Hangi mutluluktan bahsediyorsunuz? Cennet mutluluğu. O kıyamet günü yaşanacaktır. Ve sadece cennete girecek olan insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka hiç kimse, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden başka hiç kimse şu dünya üzerinde veya kainatta başka bir gezegende ne yaparlarsa yapsınlar, hangi ibadeti yaparlarsa yapsınlar, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezler. Cennet onlara haram kılınmıştır. Bu imkansız olan bir şeydir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse mutluluklardan mutluluk beğenin. Hani eskiden bir söz varmış ya, ölümlerden ölüm beğen diye.
Şimdi de yeni bir söz var. Bizden size mutluluklardan mutluluk beğen. İşte bu kadar. Mutluluklardan mutluluk beğen. Hadi bakalım ne istiyorsun? Dünya saadeti mi? Hazır. Yalnız 6 aylık falan bir zaman müsaade vereceksiniz bize. Cennet saadeti mi? Süre 7 dakika. Hayır, yanlış anlamadınız. Cennet saadetinin ulaşma süresi, yani cennet saadetinin hakkına kazanmak, hakkına sahip olmak, cennet saadetini hak etmek sadece 7 dakikalık bir süreyi gerektirir. 5, 2 daha 7. Vay be diyeceksiniz, bu kadar basit mi bu iş? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar garanti. Bakalım Allah-u Teala ne diyor şu Allah'a ulaşmayı dileyip dilememek konusunda? Ne diyor? Diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina gafilun. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Diyor ki onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Mutlaka dilemezler onlar diyor. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar. Yani onları mutlu eden şey dünya hayatıdır. Arkadan bu mutluluğun mutmainliğe kadar götürdüğünü söylüyor. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Onlar dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor ama? Sonra diyor ki onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte biz de o Allah'a ulaşmayı dinemeyenlere sesleniyoruz. Ey gafiller diyoruz. Siz de mi onların içindesiniz sevgili kardeşlerim? Hepinize birden hitap ediyorum. Sizler Allah'a ulaşmayı dinemeyenler, onların arasındasınız henüz. Ama ne gam? Şimdi hakikati öğrendiniz. Hemen bir dakika sonra, o bir dakikadan sonraki 7 dakikanın sonunda siz hanginiz olursanız olun, hangi suçları işlemiş olursanız olun, ne olursanız olun, dünyadaki bütün günahlar bir araya gelmiş olsa, hepsini işlemiş olsanız netice değişmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen biri olmaktan kurtulduğunuz anda, yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın ayetlerinden olan gafletiniz sona ermiştir. Siz artık Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edecek olan birisiniz. Birkaç dakika içinde yakine nasıl ulaşacağınızın şartlarını Allah-u Teala size dikte edecektir. Otomatik olarak üzerinize nasıl Allah'ın ayetlerinden gafilken nasıl yakin sahip olacağınızın sırrı verilecek. Ona sahip olacaksınız. Yani ne demiştik demin? Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. O muhakkak ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dünya hayatından razı olanlar, dünya hayatıyla mutmain olanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Peki bu insanlar ne yapmışlar? Cinayet mi işlemişler?
Bu insanlar başka insanlara kötülük mü etmişler? Ne yapmışlar bu insanlar? Hiçbir şey yapmamış olduğunuzu düşünün. Hiçbir kötülük işlememiş olduğunu düşünün. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cehennem. Peki ama ya bu adam çok büyük günahlar işlemişse? İşlesin. Netice değişmiyor. Hadi gelin bakalım ne demiş? Birisi, Allah-u Teala'nın bir evliyası. Bakalım kim olduğunu anlayabilecek misiniz? Diyor ki, hangi suçları işlemiş olursanız olun, ne kadar büyük günahlarınız olursa olsun, bin defa tövbeni bozsan da gene gel. Bu dergah, ümitsizler dergahı değildir diyor. Kim söylüyor? Mevlana Celaleddin Rumi. Mevlevi tarikatının kurucusu. Allah'ın bir büyük evliyası. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Peki Allah Teala ne diyor? En büyük günahları işlemiş olsanız bile diyor, benim affımdan ümidinizi kesmeyin diyor. Öbür taraftan insanlar var, günahlar işlemişlerdir, büyük günahlar. Hep Allah'a yalvarırlar, ya Rabbi bu günahı ben işledim, elimde değildi, şöyle oldu, böyle oldu, yüzlerce mazeret ileri sürerler Allah-u Teala'ya, beni affet derler. Abi benim canlarım, ciğerlerim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hangi günahı, hangi günahları işlemiş olursanız olun, Allah-u Teala hepsini birden affedeceğini söylüyor. Hepsini birden yok edeceğini söylüyor. Bütün günahlarınızı örteceğinin garantisini veriyor. Peki ben ne yapacağım diye soruyorsunuz tabii. De Allah-u Teala günahlarımı affetsin. Ben aylardan beri Allah-u Teala'ya yalvarıyorum. Ya Rabbi ben şöyle şöyle bir günah işledim. Benim günahımı affet. Ama affettiğine daha hiçbir işaret alamadım. Ve içimdeki hicran da bitmediği için düşünüyorum ki Allah-u Teala beni affetmemiştir. Hay Allah razı olsun. İşte tamam. Çok güzel, harika. Madem ki durum bu. Madem ki sen o büyük günah işledin de affından emin değilsin. O zaman Allah'ın kanunlarına bakalım. Biz size garanti veriyoruz ki siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah o günahınız da dahil, o büyük günahınız da dahil bütün günahlarınızı örtecek, sıfırlayacak. Yapar mı? Yapar. İyi de sormayacak mısınız bana? Bunu neye dayalı olarak söylüyoruz? Kur'an'a dayalı olarak söylüyoruz. Allah'ın teminatını veriyoruz size. Hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, mutlaka affedileceksiniz. Peki ne yapacağım? Sadece bir dilekte bulunacaksınız Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak, yani ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki ölümden sonra siz de dahil olmak üzere herkesin ruhu Allah'a zaten ulaşacak. Ama sözümüz o değil. Sözümüz ölmeden evvel ölmek. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk cuma hutbesinde? Ey sahabe diyor, ölmeden evvel ölünüz ki Allah size yedi yüz kat versin. Ölmeden evvel ölmek demek, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak.
Belki aranızdan birçokları diyecek ki, işte o ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıranlar var ya, onlar evliyalar. Evliyalar eskiden varmış. O zamanlar evliyalar varmış. İşte bütün bu türbeler o evliyaların türbeleri. Ama bu zamanda evliya mı olurmuş yani? Evet sevgili kardeşlerim, bu zamanda evliya olurmuş. Sizler de hepiniz evliya olmanın nabzetlerisiniz. Evliya kelimesi veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost demek, evliya da dostlar. Ama Türkçemize evliya kelimesi tekil olarak girmiş. Yani kullanıla kullanıla herkesin ağzı öyle bir alışmış ki evliya kelimesini tekil olarak kullanmaya başlamışlar. Hacı Bayram Veli mi? O evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi mi? O evliyadır. Yunus mu? O evliyadır. Aslında evliyadandır dememiz lazım veya velidir dememiz lazım. Ama şimdi eski köye yeni adet çıkarmayalım. Nasıl alışmışsak öyle gittiğimizi düşünelim. Gelin şimdi hep beraber hedefimize yürüyelim. Kim aranızdan kim cennete gitmek istiyor? Hadi söyleyin bana. Hem de bedava. Sadece bir dilekle. Evvela gider mi? Evet, gider. Peki cennete gitmenin Kur'an-ı Kerim'deki şartı ne? Şartı sevapların günahlardan fazla olması. Cehenneme gitmenin şartı günahların sevaplardan fazla olması. Diyeceksiniz ki iyi ya işte ben öyle günahlar işledim ki benim günahlarım dağ gibi. Öyleyse ben hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremem. Biz de diyoruz ki işte öyle değil. Bakın Allah Teala ne diyor? Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey amel olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah sizi Furkan sahibi yapsın ve günahlarınızı örtsün. Ne diyor, ne diyor? Ve günahlarınızı örtsün diyor. Ne yapacaksınız siz? Amin olacaksınız. Yani Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi olmak demek. Dilediniz mi? Bütün günahlarınız örtülecek. Günahlarınızın mahiyeti ne olursa olsun hepsi örtülecek. Allah Teala size 7 tane Furkan verecek. Bir, hepinizin gözlerinizin üzerinde hicab-ı mestura var. Gizli bir perde. Kimlerde var? Bana dikkatle bakın. Ne görüyorsunuz? Sakalları ağarmış bir adam. Daha biraz dikkatle bakın. Ne görüyorsunuz? İşte bu gördüğünüz kişiye karşı ne hissediyorsunuz? Bir nefret mi? Özellikle din adamlarına sesleniyorum. Ne hissediyorsunuz? Yoksa bir sevgi mi? Buradan başlar her şey. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gözlerinde hicab-ı mestûre vardır. Bize baktığı zaman manevi kişiliğimizi göremez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. O zaman bizi başka bir gözle görecektir. İşte kardeşlerimizin bizi gördüğü gözle görecektir. O zaman Allah Teala'nın dizaynı gerçekleştirecektir. Çünkü ait olduğumuz yere koyacaktır bizi. Bu diyecektir irşat makamının sahibi.

öyle olduğunu araştırmaya başlayacaktır kişi. Her araştırdığında biraz daha sevecektir. Her seferinde, her araştırmanın arkasından daha sağlam deliller çıkacaktır ortaya. Ne olacaktır kişi? İrşad makamına artık herhangi bir kişiye baktığı gibi bakmayacaktır. Bir irşad makamına, bir mürşide baktığı gibi bakacaktır. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah-u Teala onun kulaklarındaki vakrayı alacaktır. O zaman kişi bizim söylediklerimizi dinlediğinde Kur'an'ın kendisine o güne kadar kapalı olan kesimlerinin kokusunu almaya başlayacaktır. Hissetmeye başlayacaktır Kur'an'ın temel hükümlerini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki mümin kulağından sulanır. Ama ifadeye dikkat edin, mümin diyor. Mümin olamazsa kişi kulağından sulanmaz. Sulanması mümkün değildir. Yani ne demek istiyorsun diyeceksiniz şimdi bana. Allah'a inanan demek değil mi mümin? Allah'a inanan demek ama Allah'a inanan demek değil. Hayır, bilmece söylemedim. Gerçekten mümin kelimesinin kelime manası, lügat manası inanan demek. İman, inanmak, mümin, imanın sahibi olan, yani inanmanın sahibi olan, yani inanan. Ama Kur'an'daki mümin kelimesi farklı bir mana ifade ediyor. İnananlardan, Allah'a inananlardan, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler öyleyse mümin olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemeyen bir kişinin mümin olması hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, sadece onlar mümin olabilirler. Öyleyse müminler kulaklarından sulanırlar. Allah'a ulaşmayı dinemedikçe bizim sözlerimiz size bir tesir icra etmez. Ama bir dilerseniz o zaman söylediklerimizin hepsinin arkasındaki hikmeti adım adım hissetmeye başlayacaksınız. Ve bize karşı o güne kadar hiç duymadığınız bir sevgi duyacaksınız. Bu sevgi ilahidir. Allah'a karşı sevgi duyacağınız için bizi seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, çünkü Allah Teala kulaklarınızdaki vakrayı alacak. Yeter mi? Yetmez. Bir de işitme hastanız var ve mühürlü. O mühürlü olan İşitme hastanızın da mührünü açacak Allah-u Teala. Dördüncü Furkan oldu. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi aldı. Görme hastanızın üzerindeki gışaveti aldı. Kulaklarınızdaki vakrayı aldı. İşitme hastanızın üzerindeki mührü aldı. Sonra kalbinize sıra geldi. Allah-u Teala kalbinizin mührünü açacak. Kalbinizdeki idraki önleyen ilahi kompütürü, ekinneti oradan alacak ve yerine ihbat koyacak. Kalbinizin mührünün açılması 5. Furkan. Kalbinizin ekinnetinin alınması 6. Furkan. Kalbinize ihbat konması, mühbit olabilmeniz

Yedinci Allah Teala'nın yedinci ihsan ve bu ihsanlarla işiten, bilen ve gören oldunuz. Ondan evvel bir ölüydünüz. Allah'a göre Allah kör, sağır ve dilsiz olan insanları, yani söylediğim ameliyeden geçmemiş olan insanları ölüler olarak kabul ediyor. Enam 36'da sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Onlar kör, sağır ve dilsizdirler diyor. Aslında diyeceksiniz ki olabilir de ben kör, sağır ve dilsiz değilim. Ben hem seni görüyorum, hem de sözlerini işitiyorum, hem de seninle de konuşabilirim. Açarım telefonu, karşılıklı konuşabiliriz. Evet, hepsi doğru. Ama aslında görmüyorsunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, bizi göremiyorsunuz. Sözlerimizi anlamanız da mümkün değildir. Kalbinize sözlerimizi yerleştirmeniz de mümkün değildir, sevgili kardeşlerim. Sanki bir bilmece gibi mi konuşuyoruz? Hiç alakası yok. Son derece basit gerçeklerinden bahsediyoruz Kur'an-ı Kerim'in. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Size furkanlar veririm diyor. Ama furkanları verdikten sonra bir şey daha söylüyor. Ne söylüyor? Ve günahlarınızı örterim diyor. Ne yaptı? Her verdiği furkanda o güne kadarki toplam günahlarımızın 1/7'ini örttü, örttü, örttü. 7'de 7'ye tamamladı. Yani bütün günahlarınız örtüldü. Ve siz hem günahları örtülmüş, hem işiten, gören ve bilen birisi oldunuz. Akıl eden birisi oldunuz. İdrak eden birisi oldunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Ve yetmez, cennetin de sahibi oldunuz. Neden cennetin sahibi oldunuz? Birinci faktör, sevaplarınız günahlarınızı aştı. Neden? Çünkü bütün günahlarınız örtüldüğü için günahlarınız sıfır. Sevaplarınız kaldı. Bir derecelik sevabınız olsa bile gideceğiniz yer Allah'ın cenneti. Ve sıfır sevaplı hiç kimse yaşamamış dünya üzerinde ve kainatta. En ufak bir güzel davranışınız size mutlaka derecat kazandırır. Ve hem de bir tek derece olsa bile o en az 10 derece olarak yazılır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tebliğ herkese yapılır. Bu bizim yaptığımız tebliğdir. Allah'a ulaşmayı dilemeye sizleri davet ediyoruz. Bu davetin adı tebliğdir. Bir sualimiz var. Ne kaybedersiniz? Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek, cehennem veya cenneti seçmek. Ama diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin ve soruyoruz size dilediğiniz takdirde ne kaybedersiniz? Öyleyse Allah'ın cennetini kazanmak, bu her Furkan bir dakikalık zaman alır sadece. Daha fazla alması mümkün değildir. Ve 7 dakika evvel cehenneme gidecek olan sizler, 7 dakika sonra Allah'ın cenneti için hazırsınız. Nerede söylüyor Allah Teala günahları sevaplarından fazla olanları? Müminin 102 ve 103. Müminin 102, kimin sevap tartıları ağır olursa onlar takva sahipleridir diyor Allah Teala. Takva sahiplerinin gideceği yerse cennettir. Müminin suresi aynı surenin bir sonraki ayet-i kerimesi, 103. ayet-i kerimesi. Kimin de günah tartıları ağır olursa ya da sevap tartıları hafif olursa
Onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranlı olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Dikkat edin ki her şey Kur'an-ı Kerim'de kelime kelime açılıyor önünüze. Perde perde açılıyor ufuklar. Bunları açan o kutsal anahtarsa sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ruhunuzu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, o zaman siz bir, Allah'a inanıyorsunuz. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına da inanıyorsunuz. Üç, bunun üzerinize farz olduğuna da inanıyorsunuz. Ve dört, Allah-u Teala'nın söz verdiği gibi, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka sizi kendisine ulaştıracağına da inanıyorsunuz. Ama onu anlatmadık daha. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Allahu yeştebi ileyhi men yunib. Yeştebi ileyhi men yeşayü. Bir defa daha tekrar edeyim. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim yönelirse Allah'a, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah'a yönelen kişiyi, başka bir ifadeyle, Allah'a yönelen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın garantisi. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah'a yöneldiniz. Allah'ın verdiği garanti, kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala Rahat Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah dilediğini, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyeni dalalete bırakır. Kim Allah'a yönelirse onları da kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte olay bu kadar basit. Sadece 7 dakika. Cehennemle cennetin arası sadece 7 dakika. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah derhal o kişinin Allah'a ulaşma dileğini işitir, bilir ve görür. Allahu basiril bil ibad. Allah kullarını görendir, görücüdür. Allahü Semiül Alim. Allah işitir ve bilir. İşitir, bilir ve görür. Kalbinizdeki talebi görür görmez de Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu esma herkeste tecelli etmez sevgili kardeşlerim. Rahman esması Allah-u Teala'nın herkes içindir. Herkesin rızkı Allah'ın katında taksim edilmiştir. Yemek için gıdaya ihtiyacınız var. Allah garanti ediyor bunu. Yaşamak için havaya ihtiyacınız var. İçmek için suya ihtiyacınız var. Hepsini Allah Teala çevre şartlarında sizlere yaratmış. Bu buradaki yaratıcı faktör Allah'ın Rahim esması değildir. Rahman esmasıdır. Rahim kelimesi bizim lügat manasında merhamet kelimesinin de muhtevasını, acıma kelimesinin de muhtevasını içeriyor. Ve bizim bütün Kur'an tefsirleri lügat manalarına göre değerlendirildiği için nerede takva kelimesi konursa takva sakınmak, çekinmek, korkmak manasına geliyor.
hep aynı kelime kullanılmış. Yedi kat takvanın, yedi safha takvanın hepsi Allah'tan korkmak olmuş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler sizi sadece mutluluğa götürmek üzere Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. İşte Allah'a inanmak, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak ve bunun üzerinize farz olduğuna inanmak, bu inançların sahibiyseniz, iş sadece dördüncüsüne kalır. Allah'ın verdiği sözü mutlaka yerine getireceğine inanmak. Şimdi, demin söylediğimiz iki tane ayeti belleğinize, hafızanıza yerleştirirseniz, şunu görüyorsunuz, kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde koymuş Kur'an'da bunu kanun olarak. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın bir insanı, insanın ruhunu hayattayken o kişi kendisine ulaştırması onun üçüncü kat cennetine sebebiyet verir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an 7 dakika sonra birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı şuradan kalbinden dilemişse o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. İşte sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar sade bir Kur'an hakikatiyle karşı karşıyasınız. Ve kim Kur'an-ı Kerim ayetlerine inanıyorsa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, Allah'ın kendisini mutlaka Allah'a ulaştıracağına, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıracağına kesin olarak yakin hasıl ederek iman eder. Böyle insanlar var mı? Evet, onlara huşu sahipleri diyor Allah Teala. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri Allah Teala diyor ki وَاِسْتَوَيْنُ بِالسَّبْرِ وَالسَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ diyor ki Allah Teala Allah'tan sabırla ve hacet namazı kılarak istaneyi, yani irşat makamının kim olduğunu Allah'tan isteyin. Bu kebiretün bir iştir, zor bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Ve Allah'a rücu edeceklerine de, yani ruhlarının ölümden sonra Allah'a tekrar geri döneceğine de gene kesin şekilde inanırlar diyor Allah-u Teala. İşte dördüncü faktör. Bir defa daha tekrar edelim. Bir, Allah'a inanmak. İki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Üç, bunun üzerine farz olduğuna inanmak. Dördüncüsü de, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına inanmak. Yani bu ayetlerdeki gibi kesin şekilde inanmak. Öyleyse şu iş farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Onu düşünelim bakalım. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'de iki kelimeyle anlatılıyor. Bir tanesi ameni olmak. Aynı zamanda imanı da gösteriyor. Amen olan kişi imanın sahibidir. Yani inanandır. Ama amen olan kişinin gerçek hüviyeti Allah'a ulaşmayı dilemesidir.
Yani Allah'a inanan da aminü kelimesiyle ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen de aminü kelimesiyle ifade ediliyor. Mürşidine ulaşan da, ruhunu Allah'a ulaştıran da, fizik vücudunu Allah'a teslim eden de, nefsini Allah'a teslim eden de, irşada ulaşan da, iradesini Allah'a teslim eden de, hepsi aminü olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse amin olmak meselesine dikkatle bakın ki bu bütün safhaları kaplayan bir ifade. Takva sahibi olmak da öyle. Şimdi beraberce Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel. Münib olmak, Allah'a yönelmek, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek demek. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o yönelirse Allah'a ulaşmayı dileyendir. Yani takva sahibidir. Bu ayet onu söylüyor. Münibine ileyhi, ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve yettekun, ve takva sahibi ol. Bu bir emirdir. Nerede Kur'an-ı Kerim'de açık bir emir söz konusuysa, buradaki gibi, o bir emirdir. Ve Allah Teala bu emirle bize diyor ki, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece takva sahibi olun. Üzerinize farz diyor. Peki, bu kadar mı bu yönelmek? Hayır, bu kadar değil. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, münibine ileyhi, ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Münibine ileyhi kullanmıyor, affedersiniz. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Üzerinize azap gelmeden evvel, ister cehennem azabı deyin, ister kabir azabı deyin, İkisi de gelmeden evvel, yani bu dünya hayatını yaşarken, üzerinize azap gelmeden evvel, Allah'a ulaşmayı dileyin, diyor Allah Teala. Bununla da yetinmiyor ve diyor ki, ve Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani diledikten sonra ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonra fizik vücudunuzu, daha sonra nefsinizi, daha sonra iradenizi. Bu ayet hepsini kapsıyor. Öyleyse Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmenin, münip olan olmanın takva sahibi olmak olduğunu gördük. Ve takva sahibi olan herkes mutlaka Allah'ın cennetine gider. Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime, cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah Teala. Gidecekleri yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah Teala Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayet-i kerimelerinde buyuruyor ki, Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun ellezine amenu ve kânu yettekun lehumul büşra fil hayate dünya ve fil ahirete. Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar amen olmuşlardır ve amen oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Demin söylediğimiz Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekun diyordu Allah Teala. Allah'a yönelin ve takva sahibi olun diyordu. Burada da ellezine amenu ve kanu yettekun diyor Allah Teala. Ellezine amenu, onlar amenudurlar.
Ve kânû yettekûn ve âmeni olunca takva sahibi oldular diyor Allah Teala. Âmeni olmakla, yani âmeni olmanın bu seviyesiyle takva sahibi olmak cehennemden kurtulmayı ifade ediyor. Aynı seviyeyi işaret ediyor. Âmeni olanlar da Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler de gene Allah'a ulaşmayı dileyenler, her ikisi de mutlaka kişiyi kurtuluşa ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere öyle bir kapı açmış ki Allah-u Teala, İblis bu kapıyı kapatmak için tam 14 asır uğraşmış. Ve insanları Kur'an'dan din öğrenmekten alıkoymuş. Ve insanlar kitaplara müracaat etmişler dinlerini öğrenebilmek için. İnsanların yazdığı kitaplar Kur'an'ın yerini almış. Öğretimden ve öğrenmeden bahsediyorum. Yoksa ibadet hükümleri bütün boyutlarıyla devam ediyor. Ve en kötüsü iblis hedefleri unutturmuş ve o hedeflere ulaşmak için kullanılan vasıtaları hedef yapmış. İşte bugün İslam'ın hedefleri neler deyince hepiniz bana İslam'ın 5 şartını söyleyeceksiniz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet gelmek, getirmek. İşte ben bunun için dünyaya geldim diyeceksiniz. O ilmi kitaplardan öğrenen herkes için durum budur. Ve bu yalandır, yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'e hiç uymamaktadır. Çünkü namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi ibadettir ve vasıtadır. Hedefse Allah'a ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi teslim etmektir. Sahabenin teslim ettiği gibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi dikkate alın. Size mutluluktan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ilk adımı attınız. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala sizi o mürşidinize ulaştıracak. Size onun sevgisini de verecek. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Namazları size sevdirecek olan o, oruçları sevdirecek olan o, bütün ibadetleri sever hale getirecek gene o. Siz sevmeyeceksiniz. Sevdirileceksiniz. Garanti ediyor Allah-u Teala. Ve irşat makamını da seveceksiniz. Onu da garanti ediyor. Yeter mi? Yetmez. Tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. O ayrılan ruhu kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor Allah-u Teala. Bu süreç içerisinde ruhunuz Allah'a doğru yol alabilmesi için ruhunuzun Allah-u Teala nefs tezkesini size sevdiriyor ve nefsinizin kalbine Allah'ın nurları evvela %2 rahmet, sonra da %7 fazıllar, fazıllar, fazıllar, 7 defa %7 fazıl toplanıyor nefsinizin kalbinde. 2 de rahmet, nefsinizin kalbindeki nurlar %51 olduğunda ruhunuz 7 tane gök katını aşmış oluyor. Her gök katında sadece nefsinizin kalbinin %7 nurlanması Allah için yeterlidir. Ve bu zevki, bu sevgiyi O verecek size. Kendinizi hiçbir şekilde zorlamayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bunları bir zevkle gerçekleştirir. Ve Allah'a mutlaka o kişinin ruhu hayattayken ulaşır. Eğer 6 aylık bir ömrü varsa o noktadan itibaren. Yok, 6 aylık ömrü yok. 2 ay sonra öldü kişi. 2 ay sonra öldü ama daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez. 7 dakika sonra Allah'ın cennetine ehil oldu. Birinci kat cennet. Eğer bu kişi mürşidine ulaşıp da ölmüşse ikinci kat cennetinde sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse, bu ölüm 5-6 ay sonraki bir ölümdür. Bu ulaşmayı 2 ayda tamamlayanlar da oldu içimizde sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu ruhunu ölmeden Allah'a ulaştıranların hüviyetine baktığımız zaman
ulaştıranlar sadece üçüncü kat cennetin sahibi olmuyorlar. Aynı zamanda dünya saadetinde %50'den fazlası onların oluyor. Neden? Çünkü nefslerinin kalbindeki afetler, Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak ettiklerini işleyen afetler %100'ken %49'a düşmüştür bu noktada. Faziletler afetleri aşmıştır. Ve kişi dünya hayatını yaşarken dünya hayatında da %50'den daha fazla bir mutluluğu her gün yaşamaya devam edecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir noktaya daha geldik. Şu zaman denilen müessese öyle hızlı geçiyor ki hemen bitiveriyor. İşte gene zamanımız tükendi. Oysa ki biz size doyamadık. Siz bize duydunuz mu sevgili kardeşlerim? Sözlerimizi duydunuz mu? Bize doydunuz mu? Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Rahim ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Tasavvuf ve Kur'an kavramlarından imamlık müessesesi, imamet müessesesi kod numarası 3.1.3.52. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de iki türlü imametten bahsediliyor. Bir, Allah'a çağıran imamlar. İki, ateşe çağıran imamlar. Şeytan, ateşe çağıran İmam olarak değerlendiriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Devrin imamı ise Allah'a çağıran imam olarak değerlendiriliyor. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebiydi. Bütün nebiler yani peygamberler yaşadıkları devirde o devrin statüsünde mutlaka devrin imamıdırlar. Nerede imamlık yaparlar? İndi ilahide. Allah-u Teala'nın huzurunda yedi vakit kılınan huzur namazının imamıdırlar. Allah-u Teala o imamlara Allah'a çağıran imamlar buyuruyor. Ve Allah-u Teala'nın mürşit tabirinde Allah'a çağırmak esas teşkil ettiği gibi peygamber olmayan Resuller içinde Allah-u Teala bütün Resullerden birini huzur namazının imamı olarak her devrede mutlaka vazifeli kılar. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrin imamı olarak Allah'a çağırıyordu. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların basiret üzere yani kalbimizdeki basar hassasıyla görerek kimi görerek Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. İşte bu yoldur. Bu yol bizim yolumuzdur de onlara diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. İradesini Allah'a teslim eden kişi Allah'a tam teslim olmuştur. Teslimi külli ile teslim olmuştur. Teslimi külli ile teslimin özelliği ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Böyle bir teslimle teslimini tamamlayanlar Allah-u Teala tarafından
irşat makamına tayin edilirler. İrşat makamına tayin edilen, Allah-u Teala tarafından tayin edilen kişi ruhunu da veçini de, yani fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Sembolleri üç tanedir. Fevzül Azim, Ecrül Azim, Hazül Azim. Kur'an-ı Kerim'in neresinde bu üç kelimeden birisini görürseniz, bilin ki onlar irade teslimini tamamlamışlardır. Hakkul yakine ulaşmışlardır. Gaybi imandan tahkiki imana ulaşmışlardır. İmametin başına Allah Teala'nın tayin ettiği kişi Allah'a çağırma özelliğinin yanında iradesini de Allah'a teslim eden biridir. Ama Allah'a iradesini teslim etmek salih makamının 5. katında herkes için geçerlidir. Kim ruhunu, fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim ettikten sonra 12 kademe müzeyyen olursa, bu tezyin müessesesi onu mutlaka irade teslimine ulaştırır. İradesini teslim eden kişi teslimi külliyle teslim olmuştur. Ama burada Allah-u Teala'nın dizaynında teslimi külli müessesesi aslında sadece tasarruf için kullanılmalıdır. Hazreti İbrahim Allah'a teslimi külli ile teslim olmuştur. Hazreti Yakup, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün devirlerdeki nebiler Allah'a teslimi külli ile teslim olmuşlardır. Öyleyse dikkat edin ki bir kişinin irşat makamına ulaştığı zaman iradesini de Allah'a teslim etmesi o kişiyi teslimi külliyle teslime ulaştıramaz. İradeden sonra aklın teslimi, vücudu idare edecek olan mekanizmanın Allah'a tevdiği söz konusuysa o kişi tasarruf altına girer. Allah'ın tasarrufuna girer. Öyleyse tasarruf üzere olan kişiler hakkında, yani devrin huzur namazının imamları konusunda Allah Teala ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konusunda söyledikleri bütün imamları için söyledikleridir. Ne diyor? O kendiliğinden konuşmaz. Biz ne konuşturursak onun söyleyebilir diyor. Huzur namazının imamlarının seçim hakkı yoktur diyor. Hakkı hiyarın sahibi değillerdir. Bu bakımdan diyor sorumlulukları yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. İki nevi huzur namazının imamet müessesesi iki ayette açıklanmış. Birisi Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi, Resul imamlar, Veli Resul imamlar. Birisi Enbiya Suresinin 73. ayet-i kerimesi, Nebi Resul imamlar. İki grupta huzur namazının imamı. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz son nebiydi. Allah-u Teala buyuruyor, o içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Muhammed, Hazreti Muhammed Mustafa içinizden
hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur, diyor Allah-u Teala. Öyleyse nübüvvet müessesesi Hazreti Adem'den başlar, ilk insan ve ilk nebi. Ve nerede son bulur? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de son bulur. Allah-u Teala huzur namazının imamlarına kitap verir. Eğer huzur namazının imamı nebi ise o şeriat kitabı alır. Yani kitap, Allah'ın indirdiği kitap, herkesin emrine itaat etmesi gereken emredici hüviyet taşır. Öyleyse iki imametten bir tanesi şeriat kitabının sahibi olan bir imamdır. İki grup imamdan ikincisi bir kitabın sahibidir ama o bir şeriat kitabı değildir. O devrin peygamber olmayan, nebi olmayan imamıyla veli resul olan imamıyla nebi resul olmayan veli resul olan o devirdeki imamla Allah arasındaki sohbet niteliğinde bir kitap oluşturur. O kitapta Allah-u Teala'nın emri yoktur. Yeni bir şeriat getirmemektedir. Şeriat getirmemektedir. Şeriatla veli resullere Allah'ın indirdiği kitaplar şeriatla alakalı değildir. Emredici hüviyet taşımazlar. Ama nebi resullerin hepsine kitap verilmiştir. Hepsi devirlerinin imamıdır. Hepsine kitap verilmiştir. Ve hepsine indirilen kitaplar devirlerine ait şeriat kitaplarıdır. Kur'an-ı Kerim hangi noktada hangi nebiden bahsediyorsa Hazreti Nuh bir nebidir. Hazreti İbrahim bir nebidir. Hazreti Musa nebidir. Hazreti İsa nebidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebidir. Aynı zamanda hepsi Resuldürler. Hazreti Yakup nebidir. Aynı zamanda Resuldür. Ama Hazreti Musa ile aynı devirde yaşayan Hazreti Harun, kardeşi Harun Resuldür ama nebi değildir. Kitap Hazreti Musa'ya verilmiştir. Nebi olduğu için. Bir şeriat kitabıdır. Hazreti İsa'ya indirilen İncil bir şeriat kitabıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim bütün peygamberlerine Allah'ın indirdiği o nurların sonuncusu olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmiştir. Kıyamete kadar kainatı aydınlatacak olan son şeriat kitabıdır. Öyleyse imamlardan bir kısmı kendilerine şeriat kitabı verilen nebilerdir. Bütün nebiler, nebi imamlar hepsi aynı zamanda mutlaka resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Bir kısmı nebi resuldür, bir kısmı veli resuldür. İşte Allah-u Teala'nın dizaynında Enbiya 73'te Allah-u Teala nebilerinden bahsediyor ve Hazreti İbrahim'den, Hazreti Yakup'tan bahsediyor ve diyor ki onları nebi kıldık, onlara vahyettik ve onları imamlar kıldık.
buyuruyor Allah Teala ve vehbi olarak verdik diyor bunu. Biliyorsunuz ki insanların elde ettiği ilahi nizam içerisindeki Allah'ın onlara verdikleri şeyler iki şekilde elde edilir. Evliya, Allah'ın velileri, Allah'ın kendilerine verdiği, vereceği daimi zikri, kalp gözünü, kalp kulağını kesbi olarak elde ederler. Yani kendi gayretlerinin sonucudur. Mukteseb hak olarak alınır. Daimi zikre ulaşan kişinin kalp gözünü ve kalp kulağını açar Allah Teala. Sonra o kişinin nefsindeki bütün afetleri yok eder Allah Teala. O kişi daimi zikre kendi gayretiyle ulaşmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Enbiya Suresinin 73. ayet-i kerimesindeki olguya beraberce bakalım, kelime kelime Allah Teala ne diyor? Enbiya zaten nebiler demek. Yani peygamber olanlar. Diyor ki Allah Teala, yetmiş birden başlıyor ayetler. Evvela 70. ayet-i kerimede Hazreti İbrahim'den bahsediyor Allah Teala ve eradu bihi keyden fe cealna hümül ahserin. İbrahim'e öyle bir tuzak kurmak istediler. Biz onları daha fazla hüsrana düşürdük diyor İbrahim'e tuzak kurmak isteyen o devirdeki Firavun'u ve avanesini. 71. ayet-i kerime ve neceynahü, onları kurtardık. Onu, Hazreti İbrahim'i ve Lut'an ve Hazreti Lut'u kurtardık. İlel ardilleti, arza ulaştırıp barekna fiha lil alemin, alemlere bereketler verdiğimiz arza ulaştırıp kurtardık. Kimin adı geçti? Hazreti İbrahim, Hazreti Lut. 72 ve behebna lehu İshak ve Yakube. Hazreti Lut'a diyor, İshak ve Yakub'u Hazreti İbrahim'e, İshak ve Yakub'u vehebna, o kesbettiği için değil, o kendi kesbinin muhtevası içinde değil, ona vehbi olarak verdik diyor, karşılıksız verdik diyor. Ne vermiş? İshak ve Yakub'u verdik diyor. Ve nafileten, onun gayreti olmaksızın. Zaten İbrahim o sırada çok yaşlıydı. Ve küllen cealna salihin. Biz onların hepsini salihler kıldık diyor. 71. ayet-i kerime. Hazreti Lut, Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti İbrahim'den bahsediliyor. Hepsi de nebi. Ve 73, 72 de işte bu ve hep lehu İshak'a ve Yakub'a diyor onlara da. Vehbi olarak Hazreti İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u verdik. Ve 73 ve cealnahum eyyimeten, onları imamlar kıldık diyor. Hepsi nebi imamlar. Yehdu nebi emrina, emrimizle hidayete erdirecek olan imamlar. Ve evhayna ileyhim, kendilerine vahyettiğimiz fiilel hayrati, hayırlarda yarışmayı, hayırlı işler yapmayı ve ikamet salatı ve namaz kılmayı ve itaz zekatı ve zekat vermeyi ve kânülenâ abidîn, onlar bize abd olanlardı, kul olanlardı diyor Allah-u Teala. Evet, abidîn
ibadet ediyorlardı. Öyleyse burada gördüğümüz nedir? Burada gördüğümüz Enbiya Suresinin 73. ayet-i kerimesinde gördüğümüz Nebi huzur namazının imamları, onları imamlar kıldık diyor Allah-u Teala. Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde ise peygamber olmayan, nebi olmayan imamlardan bahsediyor ve diyor ki ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan imamlar kıldık diyor. Bunlar peygamber olmayan, nebi olmayan imamlar. Ama imam olmanın gerektiği vasıflara Allah-u Teala tarafından sahip kılınmışlar. Onlardan imamlar kıldık, insanları emrimizle hidayete erdirsinler diye diyor. Yehtune bi emrina. Aynı hüviyet, Allah'ın emriyle insanları hidayete erdirsinler diye imamlar kıldık. Onun için hidayete erdirenler devrin imamlarıdır. Her kavimde, her devirde mutlaka Resuller vardır. Bugün de bütün kavimlerde Resuller vardır. Ama bu Resuller nebi değillerdir. Ama Allah-u Teala tarafından bir tanesi, bu Resullerden bir tanesi imam kılınır, Allah'ın emriyle hidayete erdirmek üzere. Allah'ın emriyle hidayete erdirmek üzere vazifeli kılınan Resul veya Nebi o anda, o devirde ya Nebilerden birisi yaşamaktadır veya Nebi olmayan bir Veli Resul, bütün dünyadaki bütün milletlerin içerisinden bir tanesini Nebi olmadığı bütün devrelerde Allah Teala huzur namazının imamı olarak tayin eder. Sadece o arşı tutan meleklerle beraber olan o Resul, sadece o hidayete erdirebilir. Allah'ın emriyle. Bu müessesede, imamet müessesesinde ifade çok açık olarak kullanılmış, emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık diyor Allah-u Teala. Ve vasıf veriyor. Sabrın sahibi oldukları için. Bir, sabrı, sabırsızlıkla değişmek var. Bir de tezyin etmek var. Sabrı sabırsızlıkla değiştirdikten sonra onu tezyin etmek var. Bu tezyin iradeyi teslim ettiğiniz güne kadar 12 mertebe gerçekleşir. İradenizi teslim ettikten sonra tezyinin sonucuna ulaşırsınız. Devrin imamları tezyinin son aşamasındadırlar. Çünkü iradelerinden sonra
vücutlarına kumanda etmekte olan akıllarını da, vücutlarının kumanda sistemini de Allah derüte etmiştir. Onlar kendiliklerinden konuşamazlar. Onları Allah konuşturur. Onlar kendiliklerinden hareket edemezler. Allah onları hareket ettirir. İfadeler çok açık. Allah Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki: Habibim, sana biat etmek Allah'a biat etmek demektir. Akabe'de sana tabi oldukları zaman, biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Senin elin yoktu, Allah'ın eli vardı. Yani Allah Teala sana tecelli ediyordu diyor Allah Teala. Bütün vücuduna Allah Teala tecelli ettiği için eline de, elin hudutları içinde tecelli edeceği cihetle bir el görüntüsü çıkıyor ortaya. Tecelli ediyor Allah Teala bütün vücutla beraber ele de. Tecelli ettiği zaman Allah o elin her zerresine tecelli ettiği için Allah'ın eli diye vasıflandırmış. Devrin imamına tabiyet, Allah'a tabiyet. Öpülen el Allah'ın eli olarak Allah Teala değerlendiriyor. Neden böyle söylüyor? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tasarruf ediyor Allah Teala. Onların diyor devrin imamları için seçim hakkı yoktur diyor. Hakkı hiyarları mevcut değildir diyor. Dilediklerini yapamazlar diyor Allah Teala. Sadece bizim yaptırdıklarımızı yapabilirler.

Sen atmadın, biz attık diyor. Ona tecelli ve onda tasarruf eden Allah-u Teala, onu tasarruf altında bulunduran Allah-u Teala, ona, onun vücuduna, beynini kontrol altına almak suretiyle tecelli ediyor, tasarruf ediyor. Herkes görmüş ki kumu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atıyor. Ama Allah-u Teala diyor ki hayır, sen atmadın, biz attık diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın tecellisi, huzur namazının imamlarında Allah tecelli eder. Onlar tasarruf altındadırlar. Allah neyi yaptırırsa sadece onu yapabilirler. Kendi iradeleriyle bir şey yapma hakları yoktur. Öyleyse nebi imamlar deyince aklınıza Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelecek. Nebi imamların görevlerine baktığımız zaman 5 tane görev görürüz. Allah'ın ayetlerini tilavet etmek, 1. Nefslerini tezkiye etmek insanların, 2. Yani tezkiye süresince kitabın lafzı öğretilir. Tilavette de lafz öğretilir. Nefs tezkiyesi boyunca da lafz öğretilir. İlim öğretilir. İlmel yakin, ruhun Allah'a ulaşmasıyla sona erer. Yani devrin imamının öğretisinde öğrenenler ruhlarını Allah'a ulaştırana kadar ilmel yakin muhtevası içindedirler. Sonra kitabın ruhuna girerler. Ve onlara kitap öğrettiğini söylüyor Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Kitabı talim ettiğini, yani kitabın ruhunu birinci ruh fena makamında, ikinci ruh beka makamında, üçüncü ruh züht makamında, dördüncü ruh muhsinler makamında öğretilir, talim edilir. Beşinci ruh hikmet makamında öğretilir ve bu ruhtan ötesi, dördüncü ruhun ötesi, beşinci ruhun ve altıncı ruhun muhtevasına baktığımız zaman İkisinde hikmet makamı olduğunu görüyoruz. Ulu'l-Elbab makamı ve İhlas makamı. Ama hikmet, Selah makamının dördüncü mertebesine kadar gidiyor. Onlara kitabı öğretir deyince, Fena makamı, Beka makamı, Züht makamı, Muhsinler makamını içeriyor. İmamın görevleri. Ondan sonra onlara hikmet öğretir deyince imamın görevleri Ulu'l-Elbab makamının ve İhlas makamının da hudutlarına girdiğini, onları da kapsadığını görüyoruz, ihtiva ettiğini görüyoruz. Ve Salah makamının da birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademelerini ihtiva ettiğini görüyoruz. Ve ne zaman ki kişi irşada ulaşır, irşada ulaştıktan sonra devrin imamı o kişiye hikmetin ötesini öğretir.

İşte Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet kelimesinde Kema erselna fiküm resulen minküm buyuruyor. 150. ayet kelimesinde nasıl diyor Allah Teala size nimet, insanlara nimet olsun diye nebiler gönderdiysek, nimet gönderdiysek size de diyor ey sahabe sizden birisini, sizin içinizden birisini Nebi Resul olarak, devrin imamı olarak gönderdik diyor Allah Teala. Size yetlu aleyküm ayatina ve yüzekkiküm ve yuallimikümül kitabe vel hikmete ve yuallimikum ma lem tekunu talimun. Size kitap öğretsin diye, kitabın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ruhunu öğretsin diye. Daha evvel ne öğretti? Lafız öğretti. İlim öğretti. İrfan öğretmedi. Kitabın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ruhunda ilim de var, irfan da olabilir. Ama beşinci ve altıncı ruhlarında Kur'an-ı Kerim'in hikmet var. Yedinci ruhunda dört kademesi gene hikmete ait. Size hikmet öğretsin diye ve size öyle şeyler öğretsin ki siz onları bilmiyorsunuz diyor Allah Teala. Size sizin bilmediğiniz daha başka hikmetin ötesindeki şeyleri öğretsin diye. Devrin imamları hikmetin ötesinde de bir öğretinin sahipleridir. Aslında öğretinin aslı Allah'a aittir. Ve iradesini Allah'a teslim eden kişi irşat makamına irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle getirilir. Emriyle getirilir. Bildirisiyle getirilir. Allah kişiyi irşat makamına tayin eder. Bunlar fevzül azimin, bunlar ecrül azimin, bunlar hazzün azimin sahipleridir. Bütün devrin imamları bu fevzül azim, ecrül azim ve hazzün azimin ötesinin de sahipleridirler. Huzur namazının imamlığı bunları kapsadıktan sonra onun ötesini de kapsar. Tasarruf müessesesi huzur namazının imamlığının simgesidir. Öyleyse Allah Teala huzur namazının imamlığına tayin ettiği kişilerin vasıflarını verirken Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn diyor ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Acaba hangi yakinin sahipleridir? Hakkul yakinin sahipleridir ve tasarruf seviyesinde sahipleridir. Bir defa huzur namazının imamları olan bütün nebilere Allah'ın kitap verme olayı var. Allah bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o nebileri toplayıp da onlara şunları söyledik diyor. Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Bakınız ondan evvelkiler nebiler. Ama bu sefer gelecek olan, bütün nebilerden sonra gelecek olan
Yani nebiler kesildikten sonra gelecek olan son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelecek, sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediliyor. Sizlerden sonra gelecek olan Resul var diyor Allah Teala. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize bana söz veriyor musunuz? Bu ağır sözü dilinizle de ikrar ediyor musunuz diyor Allah Teala. Onlar da diyorlar ki bu sözü veriyoruz, dilimizle de ikrar ediyoruz. Allah Teala buyuruyor. Öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de sizlerle beraber şahitlerdenim. Ne görüyoruz? Allah Teala bütün nebilerine kitap vermiş ve hikmet vermiş. Hikmetin en üst seviyesini, tasarrufu vermiş Allah Teala onlara. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında acaba imamların rolü ne? Allah Teala bu imamların bir rolünün, bir görevinin insanlara şefaatte bulunmak, yani Allah-u Teala'dan mağfiret talebinde bulunmak olduğunu söylüyor. Bir başka görevinin ruhun vücuttan ayrılmasını temin etmek olduğunu söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlara 10 tane ihsan verir. 10. ihsanı mürşidi göstermektir. O gösterdiği mürşid kendisine tabi olunduğu zaman görevini tamamlamıştır. Bundan sonrası devrin imamına aittir. Devrin imamı bir takım insanlar için Allah'tan mağfiret talebinde bulunur. Devrin imamı ruhun vücuttan ayrılması için emri verir ruha, yani ruhun seyri sülûku ancak devrin imamının ona vücuttan ayrılma emrini vermesiyle mümkündür. Aynı zamanda bir kişinin nefs tezkiyesine başlayabilmesi, kişinin başının üzerine mutlaka devrin imamının ruhunun gelmesiyle mümkündür. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'dan mağfiret talebinde bulunanın da gene devrin imamı olduğunu görüyoruz. Mağfiret talebinde bulunan, aynı zamanda da bu mağfireti kişiyle kendi arasındaki ilişki açısından şefaat olarak Allah-u Teala ile kendisi arasındaki ilişki açısından mağfiret olarak tamamlayan gene devrin imamıdır. Öyleyse bütün kavimlerdeki Resuller 4 tane görevin sahibidirler. Allah'ın ayetlerini okumak, tilavet etmek, 1. Onların nefslerini tezkiye etmek, 2. Onlara kitap öğretmek, 3. Onlara hikmet öğretmek, 4. Ama bu görevlerini de gene mutlaka devrin imamının vesayeti altında gerçekleştirirler. Çünkü bir kişi kimin elini öperse öpsün, kime tabi olursa olsun, o kişinin başının üzerine el öptüğü kişinin veya el öptüğü Resul'ün ruhu gelip yerleşmez. Onun başının üzerine gelen Allah'ın katından gelen ruhtur. Allah'ın katındaki ruh ise sadece devrin imamına aittir. Bir günde dünya üzerinde veya kainatta 1 milyon insan tabi olsa
bir milyon tane devrin imamının ruhu bütün kainat için geçerlidir. O kişilerin hepsinin başının üzerine gelir, yerleşir. Bu olayı Allah Teala açık bir şekilde Mümin 15'te şöyle anlatıyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Dereceleri yükselten demekle Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde ki günahların sevaba çevrilmesini kastediyor Allah Teala. Onun talebi üzerine Allah Teala o kişinin günahlarını affediyor. Onların talebi üzerine bir defa daha affediyor ve kişinin günahları Allah Teala tarafından sevaba çevriliyor. Allah onlara böylece mağfiret etmiş oluyor. Bu sebeple Allah Teala Mümin 15'te dereceleri yükselten Allah diyor. Ve arşın sahibi olan Allah diyor. Muradı var. Bu ayet demiş oluyor Allah Teala arşı tutan meleklerle ve o meleklerin etrafındaki kişi ile alakalı ve devam ediyor Allah Teala kullarımızdan layık olanların üzerlerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor. O kişinin ruhuna yevmüt talakın Allah'a milaki olma gününün geldiğini haber vermek için. Öyleyse Allah'ın emrinden bir ruh, Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere. Şimdi burada Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesini hatırlayalım. Ne diyordu Allah Teala Secde 24'te? Ve cealna minhum eyyimeten, onlardan imamlar kıldık. Yehdune bi emrina, emrimizle hidayete erdirmek üzere. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın emriyle hidayete erdirmekle görevli kılıyor. Ve Mümin 15'te Allah'ın emrinden ruh gönderildiğini ifade ediyor Allah Teala. Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere. Devrin imamın ruhu kişinin başının üzerine giriyor. Niçin, ne diyecek? Senin yevmüt talakın, Allah'a milaki olma günün geldi. Yani bu vücudu terk et. Artık bu vücudun üzerindeki vazife bana ait diyecek. O kişinin başının üzerine önden arkaya doğru uzanarak gelip yerleşecek. O kişinin zulmani etkilerden mutlak olarak kurtulmasını sağlayacak. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesindeki emrimizle, emrimizden bir ruh, Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor. Devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk etmeni Allah'ın bana verdiği yetkiyle emrediyorum. Allah'ın emrini sana tebliğ ediyorum ve bu tebligatla devrin imamı olduğum cihetle sadece benim emrimle ayrılabilirsin vücuttan. Allah Teala bu konuda sadece beni vazifelendirdi diyor. Ve ruh vücudu terk ediyor. Artık ruh, fizik vücudun içinde ruh yok. Fizik vücudun üzerinde artık bir nur var. Neden nur var? Çünkü devrin imamının ruhunun başının üzerinde salah nuru var. Kişinin başının üzerinde önde bir ruh var. Devrin imamının ruhu önden arkaya doğru uzanan. Peki bu devrin imamı
ne yapıyor? O kişinin günahlarının sevaba çevrilmesini diliyor. Mümin suresi 7. ayet-i kerime. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı, bazı insanlar için talepte bulunurlar. Kim tabi olmuşsa, mümin olmuşsa böylece ve senin yoluna girmişse, Ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle. Onların günahlarını sevaba çevir derler diyor Allah-u Teala. Ve devrin imamıdır ki o kişinin nefs tezkiyesine başlamasına sebebiyet verir. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Mücadele 22'de onların üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Arşı tutan meleklerle beraber olan ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman kelimesi yazılır. İman kelimesinin yazılma sebebi o ruhun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi. Ve kişinin kalbine iman kelimesi yazılmasa kişi nefs tezkiyesine başlayamaz. Nefs tezkiyesi demek kalpteki iman kelimesinin zikir yoluyla kalbe ulaşan faziletleri, fazılları kendisine çekip etrafında toparlaması. Böylece nefsin kalbinde afetler adım adım yok olup yerlerini faziletlerin alması. Böylece faziletli bir insanın ortaya çıkması. Öyleyse nefs tezkiyesinin başlayabilmesi ve devamı mutlaka o kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhunun varlığını ifade eder. Nefs tezkiyesi devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerinde olmasıyla mümkündür. Ruhun Allah'a ulaşması gene devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip bu emri yevmit telakın geldi, vücudu terk et emrini vermesiyle mümkündür. Kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi de aynı standartlarda hem Mümin 15'te, Mümin 7'de anlatılıyor, hem de Ali İmran suresinin 64. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Habibim, o nefslerine zulmedenler sana gelseler de, önünde tövbe etseler de, günahlarının affını dileseler de, sen de onlar için onların günahlarının affını dileseydin onların Resulü olarak, Allah'ın her iki tövbeyi de, her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor. Böylece sahabenin talebi üzerine Allah onların bütün günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine de, devrin imamının talebi üzerine de bir defa daha affediyor. Ve böylece Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinin gerçeği çıkıyor. Onların günahlarını Allah Teala sevaba çeviriyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ateşe çağıran imam, şeytan ve imam olmayanlar da gene Allah'a ulaşmaya mani olanlar. Ama kim Allah'a çağırıyorsa onlar Allah'a çağıranlar. Allah'a çağıranların başında da imam her devirde mutlaka vardır. Bu devrin imamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece İmamlık Müessesesi isimli tasavvuf ve Kur'an kavramlarına ait 3.1.3.52 kod numaralı konumuz inşallah burada tamamlanıyor.
Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili izleyenler, dinleyenler, bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla ilgisi ama belki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla ilgisi ama onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla ilgisi ama onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
0: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah-u Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin, kendinize çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerini lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar açıksa o kadar kendini hissettirir size.
0: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
3: Ayaklanan top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları topu size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız harekete geçer. Siz size doğru gelen karanlık bir dalgayı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
1: Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini, benim için geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları, onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim, başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
3: Ezri sıfırlayabilecek olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim fikre ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır. O sıfır tesire ulaşmanız asıldır.

Onlara geri döndüğünüz zaman size mazeret, özür beyan ederler. Özür beyan etmeyin, size asla inanmayız de. Allah sizin haberlerinizi, durumunuzu bana bildirmişti. Ve Allah ve onun Resulü sizin amellerinizi görecek. Sonra gaybı, görünmeyeni ve görüneni bilene döndürüleceksiniz. Böylece yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecek. Onlara döndüğünüz zaman onlardan yüz çevirirsiniz diye size Allah'a karşı yemin edeceklerdir. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır ve kesbetmiş oldukları, kazanmış oldukları şeyler sebebiyle barınacakları yer cehennemdir. Onlardan razı olmanız için size yemin ederler. Eğer siz onlardan razı olursanız, razı olsanız bile muhakkak ki Allah fasık kavimden razı olmaz. Bedevi Araplar küfür, inkar ve nifak bakımından daha şiddetlidir. Allah'ın Resulüne indirdiği şeylerin sınırlarını bilmemeye daha yatkındırlar. Ve Allah alim, en iyi bilendir, hakim, hikmet sahibi, hüküm sahibidir. Ve bedevi Araplardan infak ettiği şeyi zarar kabul eden kimseler vardır. Ve devrin değişmesini, size başınıza kötü devirlerin, felaketlerin gelmesini beklerler. Kötü dönemler, felaketli olaylar onların üzerine olsun. Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Ve bedevi Araplardan Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ölmeden evvel ulaşma gününe inananlar vardır. Ve infak ettikleri şeyleri Allah'ın indinde ve Resul'ün dualarında bir yakınlık, vesile kabul ederler. Muhakkak ki o, onlar için bir yakınlık vesilesi değil midir? Allah onları rahmetinin içine dahil edecek. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. O sabikûnel evvelin, ilk dönemlerdeki hayırlarda yarışanlardan salah makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar, onların bir kısmı muhacirinden, Mekke'den Medine'ye göç edenlerden, bir kısmı ensardan, Medine'deki yardımcılardan ve bir kısmı da onlara ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Sahabe irşat makamına sahip oldukları için onlara tabi olundu. Allah onlardan razı ve onlar da ondan, Allah'tan razıdır. Allah onlara altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı ve orada ebediyen kalacaklardır. İşte bu en büyük azim mükafattır. Ve sizin etrafınızda olan bedevi Araplardan münafık olanlar ve şehir halkından nifak üzerinde olmaya alışmış olanlar var. Onları sen bilmezsin. Onları biz biliriz. Onları iki kere azaplandıracağız, sonra onlar azim, büyük azaba döndürülecekler. Ve diğerleri, savaştan geri kalanların bir kısmı günahlarını itiraf ettiler. Salih ameli diğer kötü amelle karıştırdılar. Umulur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onların mallarından sadaka olarak al ve onunla onları temizle ve tezkiye et ve onlara dua et. Muhakkak ki senin duan onlar için bir sekinedir, sükunettir. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Allah'ın kullarından tövbeleri kabul ettiğini ve sadakaları aldığını kabul ettiğini bilmiyorlar mı? Ve muhakkak ki Allah tövbeleri kabul eden ve rahim olandır, rahmet nuru gönderendir. De ki, istediğinizi yapın. Allah ve onun Resulü ve müminler sizin amellerinizi görecek. Gaybı görünmeyeni ve müşahede edileni, görüneni bilene döndürüleceksiniz. O zaman sizin yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecek. Ve diğerleri Allah'ın emri için ertelenmiştir. Onları ya azaplandırır ya da onların tövbesini kabul eder. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir,
hüküm ve hikmet sahibidir. Ve onlar zarar vermek, küfrü kuvvetlendirmek, müminlerin arasını açmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı harbeden, savaşan kişiyi beklemek, gözlemek için bir mescit edindiler. Mescid-i Dirar. Ve mutlaka biz ancak iyilikler, güzellikler isteriz diye yemin ederler. Ve Allah onların kesinlikle yalancılar olduğuna şahitlik eder. Ebediyen orada namaz kılma, ikame etme. İlk günden takva üzerine tesis edilen kurulan mescit, orada namaz kılmak için elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi, kalbini temizlemeyi, arınmayı seven adamlar vardır. Ve Allah temizlenmiş, arınmış olanları sever. Artık binasını Allah'tan takva ve rıza üzerine kuran mı daha hayırlıdır, yoksa binasını kayan, düşen bir çamur yığını kenarına kuran, tesis eden kimse mi? Böylece cehennem ateşinin içine onunla beraber kendisi de göçer. Allah zalimler kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Onların yapmış oldukları bina, kalplerinde kalpleri parçalanana kadar bir nifak ve şüphe olarak devam edecek, zail olmayacak. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah muhakkak ki Allah yolunda savaşan, böylece öldüren ve öldürülen müminlerden onlara verilecek cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır. Bu, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da onun Allah'ın üzerine hak olan vaattir. Allah'tan daha çok ahdine vefa eden kimdir? Onunla yaptığınız alışverişle sevinin. Ve işte o en büyük fevzdir, mükafattır. Tövbe edenleri, Allah'a kul olanları, hamd edenleri, oruç tutanları veya seyahat edenleri, Allah yolunda hicret edenleri, savaşmak için veya Allah'ın adını yüceltmek, dinini kuvvetlendirmek için, Allah yolunda hizmet için, ilim tahsil etmek için yurtlarından çıkanları, Allah'a ulaştırmak için ruhlarını yola çıkaranları, yeryüzünde ibretle gezip tefekkür edenleri, rükû ve secde edenleri, marufla emredenleri, münkerden nehyedenleri, yasaklayanları, Allah'ın hudutlarını muhafaza edenleri ve müminleri müjdele. Bir nebinin ve ameni olan kimselerin, müşrikler için cehennem ehli oldukları onlara açıkça belli olduktan sonra, yakınları bile olsa mağfiret dilemeleri olmaz, uygun değildir. Ve İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi olamaz, olmaz. Yalnız ona vaat ettiği vaat hariç. Fakat onun babasının Allah'ın düşmanı olduğu, ona belli olduğu beyan edildiği zaman ondan uzaklaştı. İbrahim muhakkak ki evvahtır, yüreği çok sızlar, halimdir, çok merhametlidir. Allah bir kavmi hidayete erdirdikten sonra takva sahibi olacakları şeyler onlara açıklanıncaya kadar, açıklanmadıkça o kavmi dalalete düşürecek, saptıracak değildir. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Semaların ve yerin mülkü muhakkak ki Allah'ındır. Yaşatır, hayat verir ve öldürür. Sizin için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı yoktur. Andolsun ki Allah Nebiye ve muhacirlere, hicret edenlere, göç edenlere tövbeyi nasip etti. O zor zamanda kalpleri meyletmek, imandan dönmek üzereyken ona tabi olan ensara ve onlardan bir gruba tövbe etmeyi nasip etti. Sonra da onların tövbelerini kabul etti. Çünkü o Allah onlara rauftur, çok şefkatlidir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve geri bırakılan, ayet 106, gazadan geri kalıp haklarındaki hüküm ertelenen üç kişinin de tövbeleri kabul edildi, ayet 117. Hatta yeryüzü geniş olmasına rağmen onlara dar gelmişti. Ve nefsleri de kendilerine dar geldi. Kendilerine Allah'tan başka bir merce, sığınak olmadığını anladılar, kesin olarak idrak ettiler. Sonra tövbeleri kabul edilerek ruhlarını yeniden Allah'a ulaştırsınlar diye tövbelerini kabul etti. Muhakkak ki Allah o tevvaptır,
tövbeleri kabul edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ey aminu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Medine şehir halkı ve Bedevi Araplardan onun çevresinde olanlar için Allah'ın Resulünden geri kalmaları ve kendi nefslerini onun nefsinden üstün tutmaları, rağbet etmeleri olmaz. Çünkü böylece onlara Allah yolunda aşırı bir susuzluk, bir yorgunluk, bitkinlik ve şiddetli açlık isabet etmesi, küffarı, kafirleri öfkelendirecek bir yere ayak basarak işgal ederek düşmana karşı bir zafere nail olmaları yoktur ki onunla onlara salih amel yazılmış olmasın. Muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Ve küçük ve büyük bir nafaka infak etmezler, vermezler ve bir vadiyi geçmezler ki Allah'ın onların yaptıklarını en ahsen, en güzel şekilde mükafatlandırması için onların üzerine yazılmış olmasın. Müminlerin hepsinin birden sefere çıkması gerekmez, uygun olmaz. Böylece her fırkadan bir grup sefere çıkmayıp kendi kavimlerini onlara geri döndükleri zaman onları inzar etmeleri, uyarmaları için dini çok iyi fıkıh etsinler. Umulur ki böylece onlar hazer ederler, Allah'tan çekinirler. Ey amenü olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Küffardan, kafirlerden size en yakın olanlarla savaşın ve siz de bir kuvvet azim bulsunlar. Ve biliniz ki Allah mutlaka takva sahipleriyle beraberdir. Ve sure olarak bir şey indirildiği zaman onlardan birisi, bu hanginizin imanını artırdı der. Ama amenü olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler, bu sureler onların imanını artırır ve onlar birbirlerini müjdelerler, sevinirler. Ve fakat kalplerinde hastalık, nifak, şüphe, inkar olanlarınsa böylece murdarlıklarına, inkarlarına, şüphelerine murdarlık katar, daha da artırır. Ve onlar kafir olarak ölürler. Ve onlar senede bir veya iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tövbe etmiyorlar, Allah'a yönelmiyorlar ve onlar zikir yapmıyorlar. Allah'ın ismini ard arda tekrar etmiyorlar. Ve sure olarak bir şey indirildiği zaman, sizi gören bir kimse var mı diye onlar birbirlerine bakarlar, sonra giderler. Allah onların kalplerini fıkıh etmeyen bir kavim olmaları sebebiyle çevirdi. Andolsun ki size sizin içinizden aziz bir Resul geldi. Sizin üzüldüğünüz şey ona ağır gelir, onu üzer. Size çok düşkün, müminlere şefkatli ve merhametlidir. Bundan sonra eğer onlar dönerlerse, o zaman onlara şöyle de: bana Allah yeter, kafidir. Ondan başka ilah yoktur. Ben Allah'a tevekkül ettim, güvendim. Ve O, azim arşın Rabbidir. Yunus Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 109 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. İşte bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Onlardan bir adama insanları uyarması, amenü olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip, garip mi geldi? Muhakkak ki onlar için Rablerinin yanında, katında sıddıklar makamı vardır. Kafirler şöyle dediler: muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah, semaları ve yeryüzünü 6 günde yaratandır. Sonra arşa istiva etti. İşleri düzenler ve onun izni olmadıktan sonra olmadıkça bir şefaatçi yoktur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Artık ona kul olun, hala tezekkür etmez misiniz? Hepinizin dönüşü onadır, dönüş yeriniz odur. Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. Muhakkak ki o,
ilk olarak örneksiz yaratmaya başlar. Ve sonra ameni olanlar ve salih, nefs tezkiye edici amel yapanlar, adaletle mükafatını vermek için ona iade olunur, döndürülür. Ve kafir olanlar için inkar etmiş olduklarından dolayı hamimden, kaynar sudan bir içecek ve elim azap vardır. Güneşi bir ziya, ayı kameri bir nur kılan odur. Ve senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için ona menziller tayin etti. Allah ne yarattı ise ancak böylece hak ile yarattı. Bilen bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıklar. Muhakkak ki gece ile gündüzün peş peşe karşılıklı gelmesinde ve Allah'ın semalarda ve yerde yarattığı şeylerde takva sahibi bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Muhakkak ki onlar bize ulaşmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır ve onunla doyuma ulaşmışlardır. Ve onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte onların kazandıkları dereceler gereğince varacakları yer ateştir, cehennemdir. Muhakkak ki amenü olanlar ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar, imanlarından dolayı Rableri onları hidayete erdirir. Onlar atlarından ırmaklar akan naim cennetlerindedirler. Onların orada duaları, Allah'ım sen sübhansın, seni her türlü noksan sıfattan tenzih ederim. Ve onların orada hayatları, tehiyatları, dilekleri selamdır. Ve dualarının sonu, alemlerin Rabbi Allah'a hamd etmektir. Ve eğer Allah onların hayrı acele istemeleri gibi insanlara şer için acele etseydi, elbette onların ecelleri yerine getirilirdi, kaza edilirdi. Fakat hayattayken bize ulaşmayı dilemeyen kimseleri isyanları içinde şaşkın bırakırız. Ve insana bir darlık, musibet, sıkıntı isabet ettiği dokunduğu zaman, yatarken, otururken veya ayaktayken bize dua etti, eder. Fakat onun sıkıntısını ondan giderdiğimiz zaman ona isabet eden darlıkta, sıkıntıda bize dua etmemiş gibi döndü, döner. İşte böylece müsriflere yapmış oldukları şeyler süslendi. Andolsun sizden önceki devirlerde yaşayanları zulmettikleri zaman helak ettik. Ve onlara resulleri, beyineler, delillerle geldi. Ve onlar inanmadılar. Mücrim kavmi işte böyle cezalandırırız. Sonra nasıl amel ettiğinize bakmamız için onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık. Ve onlara ayetlerimiz delillerle okunduğu zaman bize ulaşmayı dilemeyen kimseler şöyle dedi. Bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. De ki, onu kendi nefsimden bir şey ilka ederek benim değiştirmem olamaz. Ben ancak bana vahyolunan şeye tabi olurum. Şayet Rabbime asi olursam muhakkak ki ben büyük günün azabından korkarım. De ki, şayet Allah dileseydi onu size okumazdım ve onu size bildirmezdim. Halbuki ondan önce içinizde bir ömür sürdüm. Hala akıl etmiyor musunuz? Artık Allah'a karşı yalanla iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Muhakkak ki o mücrimleri, suçluları felaha, kurtuluşa erdirmez. Ve onlara fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere, putlara kulluk, ibadet ediyorlar. Ve bunlar Allah'ın yanında bizim şefaatçilerimiz diyorlar. De ki, yeryüzünde ve semalarda bilmediği bir şeyi Allah'a haber mi veriyorsunuz? O sübhandır, münezzehtir, onların ortak koştuğu şeylerden yücedir. Ve insanlar tek bir ümmetten başka olmadı, tek bir ümmetti. Sonradan ihtilafa, ayrılığa düştüler. Rabbinden bir söz, kelime geçmiş, verilmiş olmasaydı, onların aralarında ihtilafa düştükleri şey hakkında mutlaka hüküm verilirdi. Ve Rabbinden ona bir ayet, mucize delil indirilse olmaz mıydı derler. O zaman de ki, gayb yalnız Allah'ındır,
Allah'a mahsustur. Artık bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Ve onlara bir sıkıntı, bir darlık isabet etmesinden sonra insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman, onların ayetlerimiz hakkında tuzakları olduğu zaman, alay ettikleri ve yalanladıkları zaman de ki, Allah tuzak kurmakta daha hızlıdır. Muhakkak ki elçilerimiz kurduğunuz şeyleri ne kuruyorsanız yazıyorlar. Karada ve denizde sizi seyrettiren, gezdiren O'dur. Hatta siz gemilerdeydiniz ve güzel, hoş bir rüzgarla onlarla içindekilerle denizde gemiler seyrediyorlardı, yüzüyorlardı. Ve onunla ferahladılar, sevinçliydiler. Ona fırtınalı bir rüzgar geldi ve onları her taraftan dalgalar sardı. Onlarla ihate edildiklerini, kuşatılıp çevrildiklerini zannettiler. Dini ona mahsus has kılarak ihlasla Allah'a dua ettiler. Eğer bizi bundan kurtarırsan biz mutlaka şükredenlerden oluruz. Fakat onları kurtarınca o zaman onlar yeryüzünde haksız yere azgınlık yaparlar. Ey insanlar! Sizin azgınlığınız size, kendinizedir. Dünya hayatının metaı, menfaatidir. Sonra dönüşünüz bizedir. O zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz. Dünya hayatının durumu örneği sadece semadan indirdiğimiz, böylece yeryüzünde insanların ve hayvanların yediği arzın bitkileriyle karışan su gibidir. Hatta yeryüzü onun güzelliğini alıp güzelleştiği zaman onun sahibi ona kendilerinin kadir, muktedir olduğunu zannetti. Ona emrimiz gece veya gündüz geldi ve böylece onu hasat ettik. Kökünden kopardık. Sanki dün hiç olmamış, zenginleşmemiş gibi oldu. İşte böylece ayetleri tefekkür eden bir kavim için ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve Allah teslim selam yurduna davet eder ve teslim yurduna zatını ulaştırmayı dilediği kimseyi sırat-ı mustakime ulaştırır. Onlar için ahsenül hüsna, Allah'ın zatına ulaşmak ve ziyadesi, daha fazlası Allah'ın cemalini görmek vardır. Onların yüzlerini bir keder kaplamaz ve bir zillet, küçük düşme, hakirlik yoktur. İşte onlar cennet halkıdır. Onlar orada devamlı kalanlardır. Seyyiat kazanan kimselerin seyyiatlerinin cezası onun misli kadardır. Ve onları bir zillet kaplar. Ve onların Allah'a karşı bir koruyucusu yoktur. Onların yüzleri karanlık geceden bir parçayla kaplanmış gibidir. İşte onlar ateş halkıdır. Onlar orada devamlı kalanlardır, kalacak olanlardır. Ve o gün onların hepsini toplayacağız. Sonra şirk koşanlara şöyle diyeceğiz. Siz ve şirk koştuklarınız yerlerinize. Böylece onların aralarını açtık ve onların ortak koştukları, siz sadece bize ibadet, kulluk etmiyordunuz, dediler. Artık şahit olarak bizim ve sizin, bizimle sizin aranızda Allah kafidir. Biz sizin ibadetinizden gerçekten gafildik, habersizdik. Her nefs, bütün nefsler, geçmişte olan şeylerle orada imtihan edilerek Allah'a döndürüldüler. Onların Mevlası haktır. İftira etmiş oldukları şeyler onlardan uzaklaştı, saptı. De ki, semadan ve arzdan sizi kim rızıklandırıyor? Veya işitmenin, işitme duyusunun ve görmenin, görme hassasının meliki, sahibi kimdir? Ve canlıyı, diriyi, cansızdan ölüden çıkaran ve cansızı ölüyü, canlıdan diriden çıkaran kimdir? Ve işi yaratıp, yöneten, düzenleyip, idare eden kimdir? O zaman Allah diyecekler. Öyleyse hala takva sahibi olmayacak mısınız de. Öyleyse işte o Allah'tır. Sizin Rabbiniz haktır. O halde haktan sonrası dalaletten başka nedir? Artık nasıl çevriliyorsunuz? Haktan dalalete döndürülüyorsunuz. Böylece senin Rabbinin sözü fasık olan kimseler üzerine hak oldu. Muhakkak ki onlar inanmazlar. De ki,
sizin ortaklarınızdan, şirk koştuklarınızdan örneksiz ilk defa yaratıp sonra onu geri döndürecek kim var? De ki, örneksiz ilk defa yaratıp sonra onu geri döndürecek Allah'tır. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? De ki, sizin ortaklarınızdan Hakk'a hidayet edecek, ulaştıracak kimse var mı? De ki, Allah Hakk'a hidayet eder, ulaştırır. Öyleyse Hakk'a hidayet eden, ulaştıran mı tabi olunmaya daha layıktır, daha çok hak sahibidir, yoksa hidayete erdirilmedikçe kendisi hidayete eremeyen kimse mi? Artık size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Onların çoğu zandan başka bir şeye tabi olmaz. Şüphesiz zan, haktan bir şey kazandırmaz. Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ve lakin, onların ellerinde olanı tasdik eder ve kitabı tafsil eder, ayrıntılı olarak açıklar. Onun hakkında şüphe yoktur. Alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz, o takdirde Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri çağırın ve onun gibi bir sure getirin. Hayır, onlara tevil gelmedikçe gelmediği için ilmini kavrayamadıkları şeyi yalanladılar. Bunun gibi ondan öncekiler de yalanladılar. Artık bak, zalimlerin akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve onlardan ona iman eden kimseler ve onlardan ona iman etmeyen kimseler var. Senin Rabbin fesat çıkaranları iyi bilir. Ve eğer seni yalanlarlarsa o zaman de ki, benim amelim bana ve sizin ameliniz size ait. Siz benim yaptığım şeylerden uzaksınız. Ben de sizin yaptığınız şeylerden uzağım. Onlardan seni dinleyen kimseler var. Fakat akıl etmiyorlarsa sağırlara sen mi duyuracaksın? Ve onlardan sana bakanlar var. Fakat eğer onlar görmüyorlarsa, basar hastaları çalışmıyorsa, amaları sen mi hidayete erdireceksin? Muhakkak ki Allah, insanlara hiçbir şeyle asla zulmetmez. Lakin insanlar kendi nefslerine zulmederler. Ve o gün Allahu Teala, gündüzden bir saatten başka kalmamışlar, bir saat kalmışlar gibi onları toplayacak, haşredecek. Birbirlerini tanıyacaklar, aralarında tanışacaklar. Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ölmeden önce ulaşmayı yalanlayanlar hüsrandadır. Nefslerini hüsrana düşürdüler. Ve hidayete eren kimseler olmadılar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıramadılar. Ama sana, onlara vaat ettiğimizin bir kısmını göstersek veya seni vefat ettirsek de o zaman sonunda onların dönüşü bizedir. Sonra Allah onların yaptığı şeylere de şahittir. Her ümmetin bir Resulü vardır. Onlara Resul

olur düşündünüz mü? Gördünüz mü? Mücrimlerin, suçluların ondan acele istediği nedir? O vuku bulduktan sonra mı, şimdi mi ona iman edeceksiniz? Ve siz onu acele istemiştiniz. Sonra zulmedenlere ebedi devamlı azabı tadın denildi. Kazandıklarınızdan başkasıyla mı cezalandırılacaksınız? Ve senden haber soracaklar. O hak mıdır, gerçek midir? De ki, evet Rabbime andolsun. Muhakkak ki o kesin olarak haktır, gerçektir ve sizler aciz bırakanlar değilsiniz. Muhakkak ki zulmeden her nefs, yeryüzünde ne varsa onun olsa azabı gördüğü zaman pişmanlığını gizler ve mutlaka onu onların hepsini feda ederdi, verirdi. Ve onların arasında adaletle hükmedilmiştir. Ve onlara zulmedilmez. Göklerde ve yeryüzünde olanlar muhakkak Allah'ın değil mi? Allah'ın vaadi mutlaka hak değil mi? Ve lakin onların çoğu bilmezler. O diriltir ve öldürür. Ve ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Size Rabbinizden öğüt, vaaz ve göğsünüzde olana, nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa ve müminlere hidayet ve rahmet gelmiştir. De ki, Allah'ın fazlı ve onun rahmetiyle artık ferahlasınlar, sevinsinler. O, onların topladıkları şeylerden, dünya mallarından daha hayırlıdır. De ki, Allah'ın sizin için rızık olarak indirdiği şeyleri gördünüz mü? Sonra da onlardan bir kısmını haram ve bir kısmını helal kıldınız. De ki, Allah size izin mi verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Kıyamet günü Allah'a yalanla iftira edenlerin zannı nedir? Muhakkak ki Allah insanlara karşı elbette fazlın sahibidir. Ve lakin onların çoğu şükretmezler. Ve bir işle meşgul olmanız, Kur'an'dan bir şey okumanız ve yaptığınız bir amel yoktur ki, ona daldığınız zaman sizin üzerinize şahitler olmayalım. Yeryüzünde ve semada zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden gizli kalmaz. Ve ondan daha büyüğü ve daha küçüğü yoktur ki, kitab-ı mübinde olmasın. Muhakkak ki Allah'ın evliyasına, dostlarına korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Öyle değil mi? Onlar âmenûdurlar. Ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünya hayatında ve ahirette müjdeler, mutluluklar vardır. Allah'ın sözü değişmez. İşte o fevzül azimdir. Onların sözleri seni üzmesin. Muhakkak ki bütün izzet Allah'ındır. O en iyi işiten, en iyi bilendir. Semalarda ve yeryüzünde olan kimseler muhakkak Allah'ındır. Öyle değil mi? Allah'tan başka ortaklara dua edenler, ibadet edenler neye tabi oluyorlar? Ancak zanna tabi olurlar ve onlar sadece tahmin ederler, yalan uydururlar. Sizin için içinde dinlenin diye gece kılan, vücuda getiren ve basireti görmeyi sağlayan, gündüzü aydınlık kılan O'dur. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için elbette ayetler vardır. Allah çocuk edindi dediler. O ondan münezzehtir, o ganidir. Semalarda ve yeryüzünde olan şeyler O'nundur. Yanınızda buna dair bir delil olsa ki yoktur, Allah'a bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? De ki, muhakkak ki Allah'a yalanla iftira eden kimseler, felaha, kurtuluşa eremezler. Dünyada bir meta, geçinme vardır. Sonra onların dönüşleri bizedir. Sonra da inkar etmiş olmalarından, kafir olmalarından dolayı onlara şiddetli azap tattıracağız. Ve onlara Hazreti Nuh'un haberini oku. Kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, benim aranızda durmam bulunmam, Allah'ın ayetlerini zikretmem, hatırlatmam size ağır geliyorsa, artık ben Allah'a tevekkül ettim, güveniyorum. Bundan sonra siz ve ortaklarınız yapacağınız işinize karar verin. Sonra işleriniz size keder olmasın. Sonra da bana uygulayın, yerine getirin ve beklemeyin. Artık şayet döner

0: etseniz sizden bir ücret de istemiyorum. Benim ücretim varsa yalnız Allah'a aittir ve ben teslim olanlardan olmakla emrolundum. Fakat onu yalanladılar. Sonra biz onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık ve onları halifeler kıldık ve ayetlerimizi yalanlayan kimseleri suda boğduk. Artık bak, uyarılanların sonu nasıl oldu? Sonra onun arkasından onların kavimlerine resuller gönderdik. Onlara beyineler, açık deliller getirdiler. Daha önce hidayete erip sonradan onu yalanladıklarından dolayı böylece fıska düştükleri için mümin olmadılar. Haddi aşanların kalplerini işte böyle mühürleriz, tab ederiz. Sonra onların arkasından Musa ve Harun'u ayetlerimizle Firavun ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler ve mücrim, suçlu kavim oldular. Böylece onlara katımızdan hak geldiği zaman muhakkak ki bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa aleyhisselam şöyle dedi: size hak geldiği zaman onun hakkında mı konuşuyorsunuz? Bu bir sihir midir? Ve oysa sihirbazlar, sihir yapanlar felaha ermez. Dediler ki, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi çevirmek için ve yeryüzünde büyüklük, üstünlük, saltanat sizin olsun diye mi bize geldiniz? Ve biz siz ikinize iman edecek, inanacak değiliz. Ve Firavun, bütün bilgin usta sihirbazları bana getirin dedi. Böylece sihirbazlar geldiği zaman Musa aleyhisselam onlara, siz atacağınız şeyleri atın dedi. Onlar attıkları zaman Musa aleyhisselam şöyle dedi: sizin getirdiğiniz şey sihirdir. Muhakkak ki Allah onu batıl, geçersiz kılacaktır. Allah muhakkak ki fesat çıkaranların amelini ıslah etmez. Ve mücrimler, suçlular kerih görse de istemese de Allah hakkı kelimeleri ile gerçekleştirecektir. Bundan sonra Firavun'un ve onun ileri gelenlerinin onları fitnelemesi, belaya uğratması korkusuyla Musa aleyhisselama kendi kavminden, zürriyetinden, gençlerinden başkası iman etmedi. Ve muhakkak ki Firavun yeryüzünde üstündü, zorbaydı. Ve gerçekten o müsriflerdendi, haddi aşan azgınlardandı. Ve Musa aleyhisselam şöyle dedi: ey kavmim! Eğer siz Allah'a amenü olup ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a teslim olanlarsanız artık ona, Allah'a tevekkül edin. Bunun üzerine biz Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz bizi zalim kavme fitne konusu kılma dediler. Ve bizi senin rahmetinle kafirler kavminden kurtar. Musa aleyhisselam ve kardeşine vahyettik: İkinizin kavmi için Mısır'a evler yapın ve evlerinizi kıble kılın ve namazı ikame edin ve müminleri müjdele. Ve Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbimiz, muhakkak ki sen Firavun ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında zinet, süs eşyası ve mallar verdin. Rabbimiz, o mallar onları senin yolundan saptırsın. Rabbimiz, onların mallarını mahvet. Onların kalplerini sıkıştır. Artık elim azabı görünceye kadar onlar mümin olmazlar. Allahu Teala şöyle buyurdu: İkinizin duasına icabet edilmiştir, kabul edilmiştir. Artık ikiniz de kendinizi dine ikame edin, Allah'a çağırmaya devam edin. Bilmeyen kimselerin benden uzaklaşan yoluna tabi olmayın dedi. Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Böylece Firavun ve onun ordusu azgınlıkla, zulümle, düşmanlıkla onları takip etti. Sular onu boğacak düzeye erişince Firavun o zaman İsrailoğullarının kendisine ona inandığı ilahtan başka ilah olmadığına ben de iman ettim ve ben de Müslümanlardanım, teslim olanlardanım, İslam'a girenlerdenim dedi. Şimdi mi teslim oldun, öyle mi? Ve sen daha önce asi olmuştun. Ve sen fesat çıkaranlardan idin. Böylece senden sonraki nesillere bir delil, ibret olman için bugün seni bedeninle kurtaracağız. Ve insanların çoğu elbette ayetlerimizden gafillerdir. Ve andolsun ki İsrailoğullarını güzel bir yere yerleştirdik ve onları tayyip, temiz, helal rızıktan rızıklandırdık. Bundan sonra onlara ilim gelinceye kadar ihtilafa düşmediler. Muhakkak ki senin Rabbin kıyamet günü hakkında ihtilafa, anlaşmazlığa düşmüş oldukları şeyde onların aralarında hüküm verir. Bundan sonra eğer sana indirdiğimiz şey hakkında şüphe içinde olursan, o zaman senden önce kitabı okuyan kimselere sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak geldi. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma. Ve sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayan kimselerden olma. O takdirde hüsrana uğrayanlardan olursun. Muhakkak ki onlar Rabbinin sözünü üzerlerine hak ettiler. Onlar mümin olmazlar. Ve eğer onlara bütün ayetler gelse bile elim azabı görene kadar onlar mümin olmazlar. Ayet 96. Bundan sonra keşke bir ülke amenü olsaydı da böylece onun ülke halkının imanı ona, ülke halkına fayda verseydi olmaz mıydı? Ancak Yunus'un kavmi amenü olunca onlardan dünya hayatında aşağılayıcı azabı kaldırdık ve onları belli bir zamana kadar metalandırdık, geçimlerini sağladık. Ve şayet senin Rabbin dileseydi, yeryüzünde olan kimselerin hepsi elbette topluca iman ederlerdi. Yoksa sen insanları mümin oluncaya kadar zorlayacak mısın? Ve Allah'ın izni olmaksızın bir kimsenin, bir nefsin mümin olması mümkün olamaz. Ve Allah akıl etmeyen kimselerin üzerine ceza, azap verir. De ki, semalarda ve yeryüzünde neler var bakın. Amenu olmayan bir kavme ayetler, deliller ve uyarılar fayda vermez. Yoksa onlardan önce geçmiş olan günlerin benzerinden başkasını mı bekliyorlar? Artık bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim de. Sonra biz, Resullerimizi ve amenu olan kimseleri böyle kurtarırız. Müminleri kurtarmamız üzerimize haktır. De ki, ey insanlar, eğer benim dinimden, dinim hakkında şüphe içinde olduğunuzsa, olsanız da, ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam. Ve lakin sizi vefat ettirecek olan Allah'a kulluk ederim. Ve ben müminlerden olmakla emrolundum. Ve yüzünü hanif olarak dine yönelt. Ve sakın müşriklerden olma. Allah'tan başka sana fayda ve zarar vermeyen şeylere dua etme. Bundan sonra eğer öyle yaparsan, o zaman sen mutlaka zalimlerden olursun. Ve eğer Allah sana bir zarar, bir darlık dokundurursa, artık onu, ondan, Allah'tan başka giderecek kimse yoktur. Ve eğer sana, senin için bir hayır isterse, o takdirde onun fazlını geri çevirecek kimse yoktur. Onu kullarından dilediği kimseye isabet ettirir. Ve o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunun sahibidir. De ki, ey insanlar, Rabbinizden size hak gelmiştir. Artık kim hidayete erdiyse muhakkak ki kendi nefsi için hidayete erer. Ve kim dalalette olduysa, kaldıysa, ancak kendi aleyhine sorumluluğu kendi üzerinde dalalette olur. Ve ben sizin üzerinize vekil değilim. Ve sana vahyolunan şeye tabi ol. Ve Allah hükmedinceye, hüküm verene kadar sabret. Ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
1: Hud Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 123 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Bu ayetleri muhkem kılınmış, sağlamlaştırılmış, sonra hakim, hüküm sahibi, hikmet sahibi ve habir, her şeyden haberdar olanın katından fasıl fasıl açıklanmış bir kitaptır. Bu kitap, Allah'tan başkasına kul olmamanız içindir. Muhakkak ki ben ondan, onun tarafından sizin için bir uyarıcı ve müjdeciyim. Ve Rabbinizden mağfiret istemeniz, sonra ona tövbe
0: tövbe etmeniz, belirlenmiş bir zamana kadar sizi güzel bir meta ile metalandırması, geçindirmesi ve her fazıl sahibine fazlını vermesi içindir. Ve eğer geri dönerseniz o zaman ben, büyük günün azabının sizin üzerinize olmasından korkarım. Sizin dönüşünüz Allah'adır ve O her şeye kadirdir. Gerçekten onlar, ondan Allah'tan gizlenmek için göğüslerini bükmüyorlar mı? Böylece elbiselerini perde, örtü yapmıyorlar mı? Allah, onların gizledikleri şeyleri ve açıkladıkları şeyleri bilir. Muhakkak ki O, sinelerde olanı bilendir.''

0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, poyraz rüzgarlarının fırtınaların değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği bir güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
1: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları. Allah'ın hayranları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayranları. Sahabenin hayranları. Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim.
0: İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Öyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
1: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık. Size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor?

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri yapmak üzere bir aradayız. Ve Yusuf Suresi 35. ayet-i kerime ile inşallah konumuza giriyoruz. Burada Yusuf Suresi'nde Hazreti Yusuf'un hayatı anlatılıyor. Ve sadece olaylar anlatılıyor. Ve burada ruha girmeyi icap ettirecek şeyler çok az. Devam ediyoruz 35. ayetle. Bismillahirrahmanirrahim. Summe bedalehum min ba'di ma re'evul ayati le yescununnehu hatta hin. Kelimeler sümme, sonra, daha sonra. Bedalehüm, onlara zahir oldu, uygun göründü. Min badima, şeyden sonra. Re'evu el ayati, ayetleri, delilleri gördüler. Le yescununnehu, onu mutlaka zindana atacaklar. Hatta e kadar, hinin belirli bir vakit, süreye kadar. Ve cümleciklere geçiyoruz. Summe bedalehüm, daha sonra onlara uygun göründü. Min badima ra'evül ayati, delilleri gördükten sonra leyesyununnehu, onu mutlaka zindana atacaklar. Hatta hinin belli bir süreye kadar. Sümme, daha sonra delilleri gördükten sonra belli bir süreye kadar onu mutlaka zindana atmaları onlara uygun göründü. Aslında hem kadının kocası hem de yetkililer konuyu incelediler ve delillerin var olmasına rağmen, deliller Yusuf'un lehinde olmasına rağmen Yusuf'u bir süreye kadar, en azından dedikodular duruluncaya kadar muhtemelen zindana atmaya karar verdiler. Ve Allah razı olsun 36. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve dehale me'ahus sicne feteyan. Kale ehaduhuma inni erani asiru hamra. Ve kalel aharu inni erani ahmilu fevka reisi hubzen te kulut tayru minh nebina bi tevinih inna nerake minel muhsinin. Ve dehale ve girdi kelimeler. Meahü, onunla beraber Es-Sicne zindan, feteyani iki genç erkek. Kale dedi, ehadühüma onlardan biri, inni muhakkak ki ben, erani beni kendimi görüyorum, asürü sıkıyorum, hamren üzüm. Ve kale el-aharu ve diğeri dedi, inni gerçekten ben, inni görüyorum, erani görüyorum,

Ferani görüyorum. Ahmilu taşıyorum. Fevka üstünde reisi başım. Hubzen ekmek. Tekulu yiyor ettayrı kuşlar. Minhu ondan. Nebbina bize haber ver, bize anlat. Bi tevilihi onun yorumunu. İnna muhakkak ki biz nerake seni görüyoruz minel muhsinin muhsinlerden. Şimdi kelimelere bakıyoruz, kelimeleri tamamladık ve cümleciklere geçiyoruz. Ve dehale meahus sicne ve onunla beraber zindana girdi. Feteyani iki genç erkek. Kale ehaduhuma ikisinden biri şöyle dedi. İnni erani muhakkak ki ben kendimi görüyorum rüyamda. Asıru hamren üzüm sıkıyorum. Ve kale aharu ve diğeri de şöyle dedi. İnni erani gerçekten ben de kendimi görüyorum. Muhakkak ki ben de kendimi görüyorum. Ahmülü fevka reisi hubzen başımın üstünde ekmek taşıyorum. Te kulüt tayru minhu. Kuşlar ondan yiyorlar. Nebina bi tevilihi. Bize onun onların tevilini yorumunu haber ver. Anlat yani haber ver. Bize onların tevilini, yorumunu haber ver. Yani anlat. İnna nerake minel muhsinin. Muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz. Şimdi cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz ve onunla beraber iki genç erkek de zindana girdi. İkisinden biri şöyle dedi. Muhakkak ki ben kendimi rüyamda üzüm sıkarken görüyorum. Ve diğeri de şöyle dedi. Gerçekten ben de kendimi başımın üzerinde ekmek taşırken görüyorum. Kuşlar ondan yiyorlar. Bize onun yani onların tevilini, yorumunu haber ver. Parantez içinde anlat. Muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz diyorlar. Şimdi olayın arkasında yatan muhtevaya beraberce bakalım. Bu iki delikanlının birisi hükümdarın sucusuydu. Diğeri de aşçısıydı. Mısır'ın ileri gelenlerinden bazısı Melik'e suikast yapmaya karar vermişler. Şarap ve yemeğine zehir katması için. İkisine bol para teklif etmişlerdi. Önce kabul etmelerine rağmen Saki yani sucu sonradan vazgeçmişti. Ve Melike Saki Melike yemeğin zehirli olduğunu, o yemeği yememesini söylemişti. Aşçı da Saki'yi ithaf edip şarabın zehirli olduğunu söyledi. Onun üzerine hükümdar yani Firavun dedi ki sen aşçıya bana getirdiğin yemekleri ye bakalım. Saki'ye de sen de şarabı iç dedi. Aşçı yemeği yemek istemedi. Saki ise şarabı rahat rahat
içti ve aşçı yemekten yemedi. Melik Reyyan ikisini de zindana attırdı. İkisi de zindanda rüya gördüler ve Yusuf'tan rüyalarının tabirini istediler. Şimdi Hazreti Yusuf'u bir muhsinlerden görüyoruz diyorlar. Muhsin olanları Allah-u Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler olarak görüyor. Allah-u Teala diyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor. İşte bir insanın muhsinlerden olabilmesi için mutlaka fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş olması lazım. Ama Saki ile aşçı bu istikamette ona muhsin olduğunu söylüyorlar. Yani bilgili, dürüst bir insan olarak görmüş olduklarını ifade ediyorlar. Muhsin kelimesinin manasını ise bilen Hazreti Yusuf. Gerçekten muhsinlerdendi. Daha da ötesi idi. Muhsinlerden de daha öteye geçmişti Hazreti Yusuf. Allah ile konuşabiliyordu. Allah'tan vahiy alabiliyordu. Daimi zikrin sahibi olmuştu. Ve 37. ayet.

Bismillahirrahmanirrahim. Kale la yetikuma ta'amun türze kânihi illa nebbetu kuma bi tevinihi. Kable en yetikuma zalikuma mimma allemeni Rabbi. İnni terektu millete kavmin la yu'minune billahi. Vahum bil ahiretum ahiretuhum kafirun. Kelimeler. Kale dedi ki la ye'tikuma, size ikinize gelmez. Ta'amın, bir yemek. Türzekânihi, onunla rızıklandırılacağınız. İlla'den başka ancak nebbe tukuma, size ikinize haber verdim. Bir tevili, onun yorumunu, açıklamasını. Kable, önce en yetiyekuma, size ikinize gelmesi. Zalikuma, işte bu ikisi. Mimma, şeylerden. Allemeni, bana öğretti. Rabbi, benim Rabbim. İnni, gerçekten ben, muhakkak ben, terektü, terk ettim. Millete kavmin, bir kavmin dinini. La yu'minune, inanmayan. Billahi, Allah'a. Ve hüm, ve onlar. Bi el ahiretühüm. Bil ahiretühüm, kendi ahiretlerini. Ve cümleciklere geliyoruz. Gale, Yusuf Aleyhisselam dedi, şöyle dedi. La ye tikuma, size ikinize gelmez. Ta'amün türzekanihi, onunla rızıklandırılacağınız bir yemek. İlla nebetukuma, size ikinize haber verdiğimden başka. Bir tevilihi, onun tevilihi, tevilini, yorumunu, durumunu. Kable en yetiyekuma, size ikinize gelmeden önce. Zalikuma mimma allemeni Rabbi. İşte bu ikisi Rabbimin bana öğrettiklerindendir. İnni terektu. Gerçekten ben terk ettim. İnni terektu. Gerçekten ben terk ettim. Millete kavmin la yu'minune billahi. Allah'a iman etmeyen bir kavmin dinini terk ettim. Ve hüm bil ahiretühüm kafirun. Ve onlar kendi ahiretlerini inkar. Ve onlar ahiretlerini inkar edenler. Şimdi cümlecikleri cümle haline getirelim. Yusuf Aleyhisselam şöyle dedi. Size rızıklandırılacağınız bir yemek gelmez ki o size gelmeden önce ben size onun tevilini, yorumunu yapmış, size haber vermiş olmayayım. İşte bu ikisi Rabbimin öğrettiklerindendir. Gerçekten ben Allah'a iman etmeyen ve ahiretlerini Allah'a ruhlarını ulaştırmayı, ahiretlerini Allah'a ruhlarını ulaştırmayı inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Burada Hazreti Yusuf'un statüsü çok daha kesin bir şekilde çıkıyor. Çünkü o söylüyor, bu işte bu ikisi bana Rabbimin öğrettiklerindendir. Yani rüya tabirlerinin ötesinde ben olayları vücut bulmadan evvel bilirim diyor Hazreti Yusuf. Ne demek istiyor? Ben bilirim demiş olmuyor. Rabbim bana öğrettiği için bilirim diyor. Allah'ın bütün bu konudaki yetkilileri aynı şeyi söyler. Allah öğrettiği için bilirim derler. Şeytanın öğrettikleri ise şeytanın öğrettiğinden bahsetmezler. Ben bilirim derler.
aslında onlara öğreten, büyücülere öğreten iblistir. Hüddamla meşgul olanların öğretisinin sahibi iblistir. Cinleri insanların üzerine saldırtan, cinlerden kağıt falını öğrenen insanlar aslında şeytanın öğretisini yapıyorlar. Hazreti Yusuf ise Allah'tan alıyor ilmi ve söylerken de ona göre söylüyor. Bu hem bunu yapmak, yani sizin başınıza gelmeden önce olayları bilmek, ben bunu Allah'tan öğrendim. İkincisi, rüyanın yorumunu yapmak, onu da Allah'tan öğrendim. Bu ikisi, rüya yorumu yapmak ve geleceği önceden bilmek, benim Allah'tan öğrendiğim, Allah'ın bana öğrettiği iki şeydir diyor. Ben bilirim demiyor. Allah bana öğrettiği için bilirim diyor. Bunları bilmesi Hazreti Yusuf'un muhsinlerden çok daha ötede bir muhsin olduğunu ya da ruhunu da veçini de nefsini de Allah'a teslim edip nefsini ahsen kılan bir muhsin olduğu ortaya çıkıyor. Allah-u Teala muhsin kelimesini genel anlamda fizik vücudunu Allah'a teslim etmişler için kullanıyor. Ama nefsini Allah'a teslim edenler için de muhsin kelimesi kullanılıyor. Nefsini birincisinde fizik vücudunu ahsen kılmıştır kişi, ikincisinde nefsini ahsen kılmıştır. Her ikisinde de Allah-u Teala hem ahsen kelimesini hem muhsin kelimesini kullanıyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim ederek muhsinlerden olan kişi ve fizik vücudunu ahsen kılan kişi, nefsini Allah'a teslim ederek muhsin olan kişi ve nefsini ahsen kılan kişi. Ama takvalarda birincisine, fizik vücudun teslimine muhsinler takvası diyoruz. Nefslerini Allah'a teslim edenler için ahsen takva diyoruz. Bir ayrım olsun diye. Burada Hazreti Yusuf'un muhsin olması başka bir hedefe Hazreti Yusuf'u götürdüğü kesin. Allah ile doğrudan doğruya her şeyi konuşabilen bir özelliğin sahibi yetmez. Olayları Allah-u Teala ona vücut bulmadan evvel haber veriyor. Ve 38. ayet-i kerime. Vettebatu millete abai İbrahim'e ve İshaka ve Yakub ma kâne lena en nüşrike billahi min şey zâlike min fadlullahi aleyna ve alen nasi velâkinne ekseren nasi la yeşrikûn ya la yeşkürûn. Kelimeler ve ittebatu, ben tabi oldum. Millete, din, abayı, atalarım, babalarım, İbrahim'e, İbrahim aleyhisselam. Ve İshak'a, İshak aleyhisselam ve Yakub'a, Yakub aleyhisselam. Mekâne olmadı olmaz, lena bizim için, en nüşrike şirk koşmamız, billahi Allah'a. Min şeyin bir şeyden, bir şey ile, zalike işte bu, min fadlillahi, Allah'ın fazlından, aleyna bizim üzerimize, bize ve ala ennasi ve insanların üzerine, insanlara. Velakinne, velakin, fakat, ekseren nasi, insanların çoğu, la yeşkürün, şükretmezler. Cümleciklere giriyoruz. Vettebatü, ben tabi oldum. Millete abai İbrahim'e ve İshak'a ve Yakub'e. Atalarım İbrahim aleyhisselam, İshak aleyhisselam ve Yakup aleyhisselamın dinine. Mâ kâne lena en nüşrike.
Bizim şirk koşmamız olmamıştır. Olamaz. Olmaz. Billahi min şeyin, Allah'a bir şey ile, zalike min fadlillahi aleyna, işte bu bize Allah'ın fazlındandır. Ve alen nasi, ve insanlara. Velakinne ekseren nasi, velakin insanların çoğu, la yeşkürün, şükretmiyorlar. İnsanların çoğu şükretmezler. Şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz. Ve ben atalarım İbrahim, İshak ve Yakup aleyhisselamın dinine tabi oldum. Bizim Allah'a bir şey ile şirk koşmamız olamaz. İşte bu Allah'ın bize ve insanlara fazlındandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Tekrar edelim. Ve ben atalarım İbrahim aleyhisselam, İshak aleyhisselam ve Yakup aleyhisselamın dinine tabi oldum. Bizim Allah'a bir şey ile şirk koşmamız olamaz. İşte bu Allah'ın bize ve insanlara fazlındandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler, diyor Yusuf, Hazreti Yusuf. Allah'a şirk koşmayan Hazreti İbrahim'in dinine tabi oluyor. Burada millet kelimesi din anlamına kullanılıyor. Allah'a şirk koşmuyor Hazreti İbrahim ve Hazreti İbrahim Hazreti Adem'in dinine tabi. Hanif dini Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor. Burada bir konu var. Allah Teala İşte bu Allah'ın fazlındandır diyor. Biliyorsunuz Allah Teala'nın bir sözü var. Fazlım müminlere aittir diyor. Ve kim fazlın sahibi ise o şükredenlerdendir. Dehir suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz insanları hidayete erdiririz. Ama insanlardan dileyen şükredenlerden olur. Dileyen küfredenlerden olur diyor. Hidayete erdirilenler onlar şükredenlerden. Öyleyse hidayetin sınıflarına bakalım. Ruhunu Allah'laştıranlar, hidayete erenler, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, daha üst hidayete erenler, nefslerini Allah'a teslim edenler, daha üst hidayete erenler, iradelerini Allah'a teslim edenler, en üst hidayete sahip olanlar. Şükretmeleri de derece derece, ama bu yoksa, kişi mümin olamamışsa, daha üst kademelere yükselememişse, o şükredenlerden değil, çünkü onun şükrü kabul görmez. Ve Allah'ın fazlıyla ulaştırdığı nimetler bunlar. Nimet fazılla gelir, fazla başlar. Fazl nimetin habercisidir. Ve şükredenler nimetin sahipleridir. Ayet bu normal konuşma standartlarının ötesinde bu özelliği de içeriyor. Allah razı olsun. Suresinin 39. ayet-i kerimesi. Ve şöyle söylüyor Allah Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibeyi sicni e erbabun müteferrikune hayrun emillahil vahidul kahhar. Ya sahibeyi sicni, ey zindan arkadaşlarım, e erbabun, Rabler mi? Müteferrikune, ayrı ayrı birçok tefrik edilmiş. Hayrın, daha hayırlı, eminullahi, yoksa Allah mı?
El vahidü bir tek olan, tek. El kaharı, kahar olan, tutan, yakalayan, hakim ve galip olan. Ya sahi, ya sahibe-i sicni, ey zindan arkadaşlarım, cümlecikler ekliyorum. E erbabim müteferrikune, ayrı ayrı Rabler mi daha hayırlı? Hayrun eminullahi, yoksa Allah mı? Vahidül kahari, vahid tek olan, kahar, hakim ve galip olan. Allah mı? Burada zindan arkadaşlarına Hazreti Yusuf soruyor. Ayrı ayrı Rabler mi? Yani putlara tapanların putları mı daha hayırlı? Yoksa tek ve kahhar olan Allah mı? Biliyorsunuz Hazreti Yusuf'ta Hazreti İbrahim'in dinine tabi ve din vahdet dini. Tek Allah'a inanmak, Allah yolunda tek bir toplum oluşturmak, sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardan oluşan bir toplum oluşturmak ve aynı zamanda Allah'a ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim etmek.

Allah razı olsun. Kahredici, hakim ve galip olan Allah mı? Burada puta tapanların durumuyla Hazreti İbrahim'in Hanif dinine tabi olanlar arasındaki mukayeseyi yapıyor Hazreti Yusuf ve tek dinin, tevhid dininin ayrımını yapıyor. Birçok tanrıların bulunduğu, bir sürü puttan oluşan bir putlara tapanlar dini, bir de tek bir Allah'a inanan ve o tek Allah'a her şeyle teslim olanların dini mi diyor. Ve Yusuf suresinin 40. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Diyor ki Allah Teala 40. ayette Bismillahirrahmanirrahim. Ma ta'budune min dunihi illa esma'en semmeytumuha entum ve aba'ukum ma enzelallahu biha min sultan. İnil hukmu illa lillahi emere ella ta'budu illa iyyah zaliket dinul kayyimu velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Kelimelere geliyoruz. Ma değil, ta'budu ne, siz tapıyorsunuz, min dunihi ondan başka, illa ancak yalnız esmain isimler. Semmeytumuha, onu isimlendirdiniz, entümsiz ve abaukum ve atalarınız, babalarınız. Ma enzelallahi, Allah indirmedi biha ona, min sultanin delilden bir delil, in el hukmu, hukum ise. İlla, yalnız, sadece, lillahi, Allah'ındır, Allah'a aittir. Emre emretti, ella ta'budu, en la ta'budu, kul olmamanız illa dışında den başkasına, iyyahu yalnız o, zalike işte bu. Ed-dinu el-kayyumu, kayyum, Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar devam edecek olan din. Velakinne velakin, fakat amma, ekseren nasi, insanların çoğu, la ya'lemun, bilmezler, bilmiyorlar. Ma ta'budune min dunihi, sizin ondan başka taptıklarınız değildir. İlla esma'en semmeytumuha, onu isimlendirdiğiniz şeylerden başka bir şey. Entüm ve aba'ukum, siz ve babalarınız. Ma enzelallahu biha min sultanin, Allah ona bir sultan delil indirmedi. İnil hükmü illa lillahi, hüküm ise ancak Allah'a aittir. Emere ella ta'budu illa iyyahu, sizin ondan başkasına kul olmamanızı emretti. Zaliket dinul kayyimu, işte bu kayyum, yani Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar devam edecek olan dindir. Velakinne ekseren nasi, velakin insanların çoğu, la yalemun, bilmiyorlar. Bilmezler. Sizin ondan başka, Allah'tan başka taptıklarınız, Allah'ın ona bir delil indirmediği, sadece siz ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz isimlerden başka bir şey değildir. Sizin ondan başka taptıklarınız, Allah'ın kendilerine bir delil indirmediği, sadece siz ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz isimlerden, isimlendirdiğiniz şeylerden başka bir şey değildir. Hüküm ise ancak Allah'a aittir.
sizin ondan başkasına kul olmamanızı emretti. Allah'tan başkasına kul olmamanızı emretti. İşte bu kayyum, yani Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar devam edecek olan dindir. Velakin insanların çoğu

ibadet ediyorsunuz. Sizin ondan başkasına kul olmamanızı aslında ibadet etmemenizi emretti demek daha doğru olacak buraya. Sizin ondan başkasına ibadet etmemenizi emretti. Yani Allah Teala'nın böyle emretmesine rağmen siz gene de Allah'tan başkasına ibadet etmektesiniz demiş oluyor. Ve kayyum din, bütün insanlar için yaratılan kainattaki tek din diyor Allah Teala. Ve bu tek din Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar devam edecek olan, kayyum olan din ve bütün insanlar da bu dini yaşayabilecek olan sadece özelliklerle hani fıtratıyla yaratılıyorlar Allah Teala tarafından. Ve Allah Teala buyuruyor, Allah'ın hani fıtratından başka yaratma fıtratıyla insanları yaratması söz konusu olmayacaktır. Allah'ın hani fıtratında değişikliği olmaz. Allah'ın dininde de değişikliği olmaz diyor Allah Teala. Sadece hanif dini vardır. Hanif dini olmuştur ve hanif dini olacaktır. Başka bir din hiçbir zaman olmayacaktır diyor Allah Teala.

Öyleyse ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hazreti Yusuf iki tane puta tapan kişiye, birisi Melik'in yani Firavun'un sucusu, öteki Firavun'un aşçısı. Her ikisine de bunları söylüyor. Onların her ikisi de puta tapanlardan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir güzelliği daha Allah-u Teala bizlere yaşattığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde daha hamdolsun ki beraber olduk. Öyleyse Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederek ve Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın sizleri hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırarak Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah ve salana Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Konumuz davet ve davete icabet. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde davetin oluşması bir mutlak farziyet oluşturuyor. Allah'ın bütün Resulleri davetin sahipleridir. Her devirde, her kavimde mutlak olarak Allah'ın Resulleri var olmuştur. Ve görevleri insanları Hakk'a davet etmektir.

Allah Teala Allah'ın daveti kendisinedir diyor, hakkıdır diyor. Ve Allah Teala herkesin bu standartlar içinde Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a ulaşmasını hedef almıştır. Bütün sistemin, bütün mukaddes kitapların, elimizde hiç değişmeyen son mukaddes kitap, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim vardır. 14 asırdır hiçbir tarafı değişmemiştir. Öyleyse bu şeriat kitabının kıyamete kadar değişmesi söz konusu değildir. Çünkü peygamberlik müessesesi şeriat kitaplarını muhtevasını alan peygamberliktir. Her peygambere Allah Teala aynı şeriatı vermiştir ve bütün resullerin üzerine daveti yüklemiştir Allah Teala. Davet Allah'ın zatınadır. İşte bütün zaman parçalarına baktığımız zaman davetin sahiplerinin her devirde asla kabul edilmediğini görüyoruz. Büyük insan toplulukları tarafından. Her kavimdeki resuller mutlaka o kavmin büyük çoğunluğu tarafından reddedilmişlerdir, inkar edilmişlerdir. Öyleyse herkes en çok kimi inkar ediyorsa o Allah'ın Resulüdür. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Hep aynı şey olmuş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her devirde Allah'ın Resulleri bütün kavimlerde var olmuş ama bütün kavimlerde bu Resuller toplumun büyük kısmı tarafından mutlak olarak reddedilmişler. Öyleyse nasıl bir muhtevadan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Muhteva açık olarak geliyor Allah Teala tarafından. Allah Teala hiçbir zaman parçasında davetin mevcut olmadığı bir devreye asla müsaade etmiyor. Buyuruyor ki biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık, azap etmeyiz diyor. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor Allah Teala. Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor

her devirde, her kavmin içinde diyor, onların lisanıyla onlara hitap etsinler diye, o kavmin her kavme onların lisanıyla hitap edecek olan Resuller gönderiniz diyor. İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesi. Öyleyse muhtevaya baktığınız zaman Resuller var. Ve hem ayetlerin tilaveti Resullerin işi, hem de bütün kavimlerde onların lisanlarıyla onlara hitap edecek olan Resuller bütün devirlerde var olmuşlardır. Kıyamete kadar da var olmaya devam edeceklerdir. Hepsi de tilavetle vazifelidir. İşte Allah Teala Cuma Suresinin 2. ayet-i kerimesinde ümmiler içerisinde Resul bahsederiz diyor. Ümmi deyince sadece okuma yazma bilmeyenleri değil, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri kastediyor Allah Teala. Ve Resul'ün hitap ettiği kitle daima onlardır başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu davettir. Resul'ün daveti haktır. Allah'a davettir. Her devirde, her kavimde Resul mutlaka bulunacaktır. Ve davet edecektir. Ve ayetleri tilavet edecektir. İşte Allah Teala biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz diyor. Ümmilerin arasından beas ederiz. Onlara Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Ondan evvel, bu Resullerden evvel, bu Resullere muhatap olmadan evvel, onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah Teala. Her devirde hep Resuller olmuş sevgili kardeşlerim. Ve tilavet göreviyle görevliler. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesinde müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere onların aralarından ve onların içinden bir resul beyaz ederiz diyor. Vazifeli kılarız diyor. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, tilavet etsin diye, anlatsın diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye diyor. Bu ayetlerdeki Resul müessesesi, Nâhl Suresinin 36. ayet-i kerimesindeki Resul'dür. O Resul'e dikkatle bakın. Nâhl 36 şöyle söylüyor. Biz bütün kavimlerde diyor Resul beas ederiz. Bütün kavimlerde. Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz. Resul bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Ve ard arda göndeririz diyor Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde. Nâhl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimdekileri tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye diyor Allah Teala. O kavimdekileri tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye.
Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler diyor. Davete kulak vermişler. Bir kısmının ise diyor üzerine dalalet hak oldu. Resul'ün davetine icabet edenler, icabet etmeyenler. Öyleyse görülüyor ki Resul vazifesini yapacaktır. Ama bir de Nebi Resuller var. Nebi Resullerde görev 4'ten 5'e çıkıyor. Bütün Resullerin, kavim Resullerinin görevi 4'tür. Allah'ın ayetlerini okumak ve anlatmak, tilavet etmek 1. 2. Bu ayetlerin okunmasının, tilavetinin ardından onların nefslerini tezkiye etmek. Onları velayete ulaştırmak. 3. Onlara kitap öğretmek. 4. Onlara hikmet öğretmek. Ama bir de 5.'si var. Hikmetin de ötesinde bilmedikleri şeyi söylemek. İşte Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bundan bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Bir kavim Resulünden değil, bir Nebi Resulünden bahsediyor. İşte diyor Allah-u Teala tıpkı onlar gibi Allah sizler için de bir nimet olmak üzere sizin aranızdan birini Resul gönderdi. Kema erselna feyküm resulen minküm. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm ve yuallimikümül kitabe ve hikmete ve yuallimikum malem tekünü talemun. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala bir nimet olmak üzere kavimlere bir şeyler gönderdiğini söylüyor. 151. ayet-i kerimede de tıpkı onun gibi diyor size gene, yani bir nimet olmak üzere size sizin aranızdan bir Resul, bir Peygamber Resulü gönderdi. Ama muhtevaya baktığımız zaman size Allah'ın ayetlerini okur, sizin nefsinizi tezkiye eder, size kitap öğretir, size hikmet öğretir. Ama hikmetin de daha ötesini de öğretir ki siz onları bilmiyorsunuz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Peygamber Resullerin 5 tane görevi var. Davet bütün kavim resullerinde 4 aşama gösterir. 5. aşama hidayetin ötesidir. Öyleyse davet müessesesinin ne olduğuna daha yakından bakalım. Allah-u Teala bakalım ne diyor Ali İmran Suresinin 193. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Rabbena, Rabbimiz, innena, muhakkak ki biz semina, işittik, münadiyen, nida eden, nida edici, bir seslenici, bir davetçi. Yunadi nida eden, seslenen lil imani, iman için insanların amenü olması için, insanların Allah'a ulaşmayı
dilemeleri için lil imani, iman sahibi olsunlar, inansınlar diye en aminu bi rabbiküm, Rablerine aminu olsunlar diye. Yani Rablerine ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilesinler diye. Fe amenna ve amenu olduk biz diyor kişi. Ve amenu olduk. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir davet eden var. Bir de davete icabet eden var. Alimna 193 burada davetçiyi de davete icabet edeni de açıklıyor. İşte bu davet her şeyden evvel bütün kavimlerde o kavmin Resulünün işidir. Ve insanların çok büyük bir kısmı mutlaka Resul'e karşı çıkacaklardır. Bütün devirlerde bu olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün devirlerde bu olmuştur. Allah'ın Resullerine mutlaka kavmin büyük kısmı, hatta çok büyük bir kısmı mutlaka karşı çıkmıştır. Sevgili kardeşlerim, sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bütün Resullerin mutlak olarak taşlanması, kendilerine karşı çıkılması. Ondan sonra ne diyor Enam Suresinin 193. ayet-i kerimesi? Rabbena fâfir lena zunubena. Ya Rabbi, bizim günahlarımızı mağfiret et. Yani günahlarımızı sevaba çevir. Seyyiatimizi hasenata çevir. Bize mağfiret eyle. Ve keffir anna seyyiatina. Ve bizim günahlarımızı ört. Ve teveffena me'al ebrar, bizi ebrar ile birlikte öldür. Ebrar olarak öldür. Birrin sahiplerinden kılarak öldür. Şimdi ayet-i kerimenin muhtevasına bakıyoruz. Kimdir ebrar? İnsanlar ikiye ayrılıyor. Bir ebrar, iki füccar. Mutaffifin suresinin 8 ve mütakip ayetlerinde Allah-u Teala ebrarın kader hücrelerinin, rakamlı kitaplarının zemin kattan yukarıda 7. gök katında illiğinde olduğunu söylüyor. Kader hücreleri zemin kattan 7 kat yukarıda illiğinde. Fücarın kader hücrelerinin ise 7 kattan 7 kat zeminden 7 kat aşağıda siccinde olduğunu söylüyor. Allah Teala bütün resullerine mutlaka illiğini gösterir. 7. katın ilk alemi kader hücreleridir. Öyleyse ebrar kimdir? Sadece tek bir tarif. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsi ebrardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda füccar olmaktan kendilerini kurtarmışlardır ve ebrar arasına girmişlerdir. Onlar birinin sahipleridir.
Onlar Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Müşterek özellikleri, hepsinin Allah'a ulaşmayı dilemiş olmasıdır. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka günahları örtülecektir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu insanlar üzerinde Allah rahim esmasıyla mutlaka tecelli edecektir. Daha o kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez, Allah onun kalbinde yeşeren bu meyveyi, bu kalbi dileği anında onun kalbinde görür, işitir ve bilir. Ve gördüğü, işittiği ve bildiği an aynı andır ve derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Bu o kişinin nefsinin kurtuluşunun işaretini taşır. Ve Allah Teala onların üzerinde işlemlerini gerçekleştirir. Onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hastalığının üzerindeki gışaveti alır. Kulaklarındaki vakrayı alır, işitme hastalığının üzerindeki mührü alır. Kalplerindeki küfrü ve ekinneti alır, kalplerinin mührünü açarak. Kalplerinin mührünü açar, kalplerindeki küfrü dışarı alır, ekinneti dışarı alır. Ve yerine ihbat koyar. İşte ekinnet ve ona bağlı olan küfrün kalpten alınması, yerine ihbat konulması, kalbin mührünün açılması, gözlerdeki hicab-ı mestürenin kışavetin alınması, işitme hastasından, kulaklardaki vakranın alınması, işitme hastasının mührünün açılması, her biri bir işlemdir. Bu işlemler birer fulkron olarak belirlenir Allah Teala tarafından. Her biri doğruyu yanlıştan ayırıcı birer faktördür. Ve her biriyle birlikte Allah Teala o kişinin günahlarından bir kısmını örter. Ve 7 defa da o kişinin bütün günahlarını örter. Ve bu işlem o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonraki 5-6 dakika içinde tamamlanır. Ne olmuştur? Buradaki olay tahakkuk etmiştir. Allah o kişinin seyyiatini örtmüştür. İfade ve kefir anna seyyiatına, bizden seyyiatimizi ört, bizim seyyiatimizi, günahlarımızı ört, kaybettiğimiz dereceleri ört, örttü Allah-u Teala. Ondan sonra ne yapacak? O kişilerde başka işlemler vücuda getirerek onu mutlaka 12 tane insanla huşu sahibi kılarak hacet namazına mürşidini göstererek mürşidine ulaştıracak. Veya kişi devrin imamının çevresinden birisidir. Devrin imamına tabi olacak. Veya o kavmin Resulüne tabi olacak. Tabiyet gerçekleştiği anda ne olur? Tabiyet gerçekleştiği anda o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. İşte Allah Teala Hadid suresinin 28. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine aminittekullâhe, ey Allah'a amin olanlar, ve aminu bi resûlihi, ve Resullerine tabi olanlar, Resulihi, Resulüne tabi olanlar, Resulüne amenü olanlar, Allah'a takva sahibi olup da Resulüne amenü olanlar, takva sahibi olduğunuz an Allah'a, bunun manası
ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkardınız. Takva sahibi oldunuz. Bunun manası o. Rum suresi 31. ayet-i kerime minibine ileyhi ve yettekun ekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Hadid 28'de de ya eyyüellezine aminittekullâhe, ey amin olanlar, takva sahibi olun. Bütün amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve onların hepsi takva sahipleri. Ve Allah Teala diyor ki ve Resulüne de iman edin. Aynı zamanda bunun manası tabi olun. Yu'tikum küfleyni min rahmetihi. Ve Allah size rahmetinden iki kat versin. Ne zaman verecek? Burada Allah Teala aminu bi resulihi demekle Resulüne tabi olun ifadesini kullanmış oluyor. Aslında amin olmak, inanmak. Ama aynı zamanda Allah Teala itaat edin diyor. Tabi olun diyor ona. Onun emrine tabi olun. Ona itaat edin. Burada Resul'e tabiyeti gösteriyor. Tabiyet halinde ne olur? Tabiyet halinde devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Allah o güne kadar onun zikri üzerine ona rahmetle fazl verirken, sadece o kadarken, tabi olduğu andan itibaren rahmetle fazla, rahmetle salavatı da ilave ediyor. Yani rahmetle salavat da gelmeye başlıyor. İki kat oluyor. Burada da rahmetinden iki kat versin diyor Allah Teala. İşte Rum Nur suresi 21. ayet-i kerime ve levla fadullahi aleyhi ve rahmetihi. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, rahmet ve fazl sadece iki tane. Bakara suresi 156 ve 157. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döndürüleceğiz. Mutlaka Allah'a döneceğiz. 157. ayet-i kerimede ise Allah Teala buyuruyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Onlar muhakkak ki hidayete erecek olanlardır. Öyleyse Nur suresinde rahmetle faz geçiyor. Bakara 157'de, Nur 21'de bu geçiyor. Bakara 157'de Allah'ın rahmeti ve salavatı geçiyor. Rahmet ve faz, rahmetle salavat. İşte Allah Teala hem rahmetle faz hem de rahmetle salavat veriyor. Ve Allah'ın nurları böylece Allah'ın fazlı ikiye katlanıyor. Ve Allah'ın rahmeti ikiye katlanıyor. Rahmetle fazl ve rahmetle salavat. Ve Allah Teala diyor ki ve size nur versin beraberinizde yürümek için, onunla birlikte yürümek için devrin imamının ruhu ve üzerindeki nur, salah nuru. Ve yafi lehum lekum ve sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ali İmran Suresinin 193. ayet-i kerimesiyle Hadid Suresinin 28. ayet-i kerimesi arasında sıkı bir ilişki söz konusu. Mağfiret açısından
ve Allah'ın Resulüne tabiyet açısından. Şimdi bakıyoruz En'am suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnemâ yestecibullezîne yesmeûn. Davete ancak işitenler icabet eder. Vel mevta yeb'asuhumullâhü. Ve ölüler, ölüleri diriltir Allah. Yeb'asuhumullâhü. Allah ölüleri, vel mevta ve ölüler, Allah onları diriltir. Sümme ileyhi yürceûn. Sonra Allah'a döndürülürler. Ne demek istiyor Allah Teala? Davete ancak işitenler icabet eder. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi niçin dilemiş? Davete icabet etmiş. Devrinin imamı veya o kavimdeki resuller veya o kavimdeki mürşitler o kişiye davette bulmuşlar. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemen lazım. Yoksa gideceğin yer cehennemdir diye. O kişi de davete uymuş, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği anda Allah Teala harekete geçmiş ve onun kulaklarındaki bakrayı ve işitme hassasındaki mührü almış. Ne olmuş? Kişi işitmeye başlamış. İşitmeye başlayınca davete icabet söz konusu. Davete icabet, irşat makamına Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ilk davete icabet Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ondan sonra davete icabet ruhun Allah'a ulaşmasını sağlayacak olan temel hedefe yürümektir. İrşat makamına ulaşmaktır. Kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorar ve ona ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ettiği zaman demin söylediğimiz olaylar cereyan eder. Allah'ın günahlarını örtmesi, sonra sevaba çevirmesi, seyyiati örtmesi, günahları da sevaba çevirmesi.

İşte kişinin davete icabet için, ruhunu alalaştırabilmek için mutlaka ulaşması lazım gelen yer mürşittir. Tabiyet olduğu zaman vücuda gelen 7 tane nimetin o kişinin davete icabetini kesinleştirdiği ve ruhun Allah'a ulaşmasına sebebiyet verdiğini görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilediyse, Allah onda gerekli değişiklikleri yapınca, ona 7 tane Furkan verince günahlarını da örter. Bu kişi daha sonra göğsünden kalbine nur yolu açılacaktır. Ve mürşidine ulaşacaktır, huşu sahibi olup Allah ona mürşidini gösterecek, ulaşacak, tabi olacaktır. Tabi olduğu zaman ne olur? Tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine derhal gelir, yerleşir. Ve o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla desteklenirler diyor Allah Teala ve onların kalplerinin içine iman yazılır. Sonra kişi sonra ne diyor Allah Teala? Sonra o kişi mürşide tabi olduktan sonra onun bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesiyle bir de Zümer Suresi'nin 53. ayet-i kerimesi gereğince. Diyor ki Allah Teala Zümer Suresi'nin 53. ayet-i kerimesinde "Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfüzehim." Nefslerine zulmetmekte haddi aşan kullarım. "La teknetü min rahmetullah." Allah rahmetinden ümidinizi kesmeyin. "İnnallâhe yâfırız zulüme cemiyâ." Allah bütün günahları mağfiret eder. "İnnehu vel gafurur rahim." diyor. O gafurdur, rahimdir diyor. Öyleyse burada açık ve kesin bir şekilde Allah-u Teala'nın bütün günahları sevaba çevirmesi söz konusudur. Çeviriyor. O kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve sonra da 1'e 700'e kadar arttıracak onu. Sonra o kişi zikir yapmaya başlıyor bu noktada. Zikir nefs tezkiyesinin başlangıcını teşkil ediyor. O kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'tan gelen rahmetli fazla salavatın fazılları o kişinin nefsinin kalbindeki iman kelimesine yapışıyor. Allah iman kelimesini yazmıştır nefsinin kalbine. Ona yapışıyor ve orada birikmeye başlıyor fazilet, fazıllar. Neticede kişiyi fazilet sahibi kılacak olan fazılların birikimi nefs tezkiyesini ifade eder. Burada kişinin nefsi tezkiyeye başlamıştır. Sonra ne olacaktır? Her 107 nur birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ruh ne olmuştur? Ruh vücuttan ayrılmıştır. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelmiştir. Diyor ki dereceleri yükselten ve dereceleri yükselten ve rüştün sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine yani başının üzerine katından emrinden ruh gönderir diyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Yani hem arşıptan meleklerin görev aldığını hem de kişinin derecelerini yükselttiğini ifade ediyor. Hem günahları sevabe çevirerek hem de o kişiye 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye ve sonra bu 1'e 100'ü 1'e 700'e kadar yükseltmeye çalışacak. Böyle bir dizaynda kişinin ruhuna
başının üzerine gelen ruh katımdan, onların başlarının üzerine ruh gönderirim diyor, emrimden ruh gönderirim diyor Allah Teala. Onlara Allah'a ulaşma günün geldi demek için, bununla ihtar etmek için, yani vücudu ruhun terk etmesi, Allah'a doğru yola çıkması için. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a doğru yola çıkan sıratımızda kime ulaşan ruh? Allah'a nasıl ulaşacaktır? Allah'a ruhun ulaşmasının arkasında o kişinin yapacağı nefs tezkiyesi vardır. Nefsin kalbinde her %7 fazilet birikimi, fazıl birikiminde ruh bir gök katı yükselir. 7 defa 7 tane gök katını aşan ruh sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve davete icabeti tamamlanacaktır. Allah'a dön emrini, irci'i ila rabbiki emrini, Fecr suresi 27. ayet-i kerime, 28. ayet-i kerime, Allah'a rücu etmesi ruhun gerçekleşecektir. Allah'ın zatında yok olacaktır. Nefs tezkiyeye başlayacaktır. Nefs tezkiyesinin yarıya geçtiği noktada nefs tezkiye olmuştur. Nefsin kalbindeki nurlar yarıya geçtiği zaman nefs tezkiye olmuştur. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'a ulaştığı zaman, o kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman, bu noktada 21. basamakta Allah'a ulaşmıştır. Davete tam icabet, ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olmasıyla tahakkuk eder. Ama davet o kadar değildir. Fizik vücudunda teslimini ister Allah Teala, davet eder. Nefsin de teslimini ister, buna davet eder kişiyi. İradenin de teslimini ister. İrşada ulaşmasını da ister. Bu bir bütündür. Öyleyse Allah-u Teala öyleleri hayata geçirir diyor. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde ve davete sadece işitenlerin icabet ettiğini söylüyor. İşitmek için gerekli işlem tamamlandıktan sonra o kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. İşte bu davete icabet etmektir. Nefs tezkiyesi ruhun Allah'a doğru yola çıkmasını icap ettirir. Allah'a doğru yola çıkan ruhu nefsin tezkiyesi ancak Allah'a ulaştırır. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun Allah'a ulaşması da söz konusu değildir. İşlevler birbiri arkasından geliyor. Allah lehu davetül hakkı diyor. Allah'ın daveti onadır, kendisinedir, kendi zatınadır diyor. Öyleyse yola çıktığımız, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an davete ilk icabet tamamdır. Ama asıl icabet ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkarılmasıdır. Davet Allah'a davetidir ruhumuzun. Yola çıkarıldığı an 14. basamaktayız. Allah'a ruhumuzun ulaştığı, davete tamamen icabet ettiğimiz an 21. basamaktayız. Hatta Allah'ın zatında kaybolduğu an 22. basamaktayız. Allah-u Teala'nın daveti açıkça Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Diyor ki Yunus Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Vallahu yedu ila darüsselam. Allah selam yurduna, bu aynı zamanda teslim yurdu anlamına gelir. Teslim yurduna, selam yurdu olan kendi zatına davet eder. Aynı zamanda bir cennet daveti de söz konusu. Ama burada Allah'ın zatına davet olduğu arkadan gelen cümleden belli oluyor. Ve yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Ve dilediği kişiyi sırat-ı müstakime hidayet eder, ulaştırır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Allah Teala sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikamet olan yol sırat-ı müstakimdir. Öyleyse
Allah-u Teala'nın buradaki ifadesi, mutlaka bir davet var. Bu davet Allah'ın zatına davet. Ve selam yurdu, selam kelimesi, teslim kelimesi, müslim kelimesi, müslüman kelimesi, İslam kelimesi, teslim kelimesinin çevresinde teşekkür ediyor. Silm kökünden geliyor. Sinlam mim. Ve böylece bir sonuca ulaşıyoruz. Allah'ın daveti zatınadır. Zata ulaşmak davete icabeti ifade eder. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişi küfürden kurtulan kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes küfürdedir. Yani Allah'a göre kafir hüviyetindedir. Bu söz insanlara çok kötü tesir ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürdedir diyor. Ve küfürde olanın özelliklerini veriyor. Onlar kör, sağır ve dilsizlerdir. İşte Bakara Suresinin 171. ayet-i kerimesi. Ve meselüllezîne keferû ve kafirlerin durumu ke meselüllezî yen'iku bimâ lâ yesme'û illâ duâen ve nidâen. Tıpkı haykırması sebebiyle, bağırması sebebiyle işitmeyen, sadece bağırıp çağıran kişinin durumu gibidir. Sümmün, bükmün, umyun. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Fehüm la yakulun. Ve onlar akıl etmezler diyor Allah-u Teala. Kafirler kördür, sağırdır, dilsizdir diyor Allah-u Teala burada. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde aynı şeyi söylüyor. Habibim, o kafirlere sen ne söylersen söyle, tesir edemezsin. Onlar, o kafirler mümin olmazlar. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Yani görmezler. Onların işitme hastaları mühürlüdür. İşitmezler. Onların kalpleri de mühürlüdür. İdrak etmezler. Yani onlar kör, sağır ve dilsizdir demiş oluyor Allah Teala. Ama uzuvlardan hareket etmiyor, hastalardan hareket ediyor. Kalpteki idrak hastası mühürlü, kişinin idrak hastası mühürlü, kalbi mühürlü, kişinin işitme hastası mühürlü, Semî isimli işitme hastası mühürlü, kişinin görme hastasının da üzerinde gışavet var, o da mühürlü. Bu kişi kör, sağır ve dilsiz. Kim bu insan? Kafir. İşte burada Bakara suresinin 171. ayet-i kerimesinde Allah Teala kafirlerin sağır, dilsiz ve kör olduklarını söylüyor. Bakara 171 ile gene Bakara 6 ve 7 birbirine tamamen uyan iki tane ayet-i kerime. Birinde hastalardan bahsediyor Allah Teala. Bakara 7. Birinde uzuvlardan bahsediyor. Uzuvların kör, sağır ve dilsiz oluşu. Ve de hastaların çalışmaz olduğunun bir başka ifadesi de sayılabilir. Çünkü burada uzuvların adını kullanmamış. Araf 179'da Allah Teala diyor dalalette olanlar için, ki bu kişi aynı zamanda dalalettedir. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, fıkıh etmezler diyor. Bunlar kafirlerdir diyor Allah Teala. Kör, sağır ve dilsizler kafirlerdir diyor. Şimdi
Bir işaret daha geliyor davetle alakalı. Ve hum la yakulun diyor. Fehum bu standartlar içerisinde buna göre onlar akıl edemezler, yani idrak edemezler. Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Cehennem bekçileri onları karşıladıkları zaman derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de sizden olan nezirler gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Ne demiş oluyor nezir? Davete icabet etmiyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Size nezirler gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Cevap. Söylediler. Bir, biz onlara inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Yani küfürlerin, kafirlerin, dalalette olanların temel fonksiyonları bir, Resullere inanmamak. İki, Allah'ın kitaplarına inanmamak. Üç, biz seni dalalette görüyoruz dedik. Apaçık bir dalalet içinde görüyoruz dedik. Dalalette olanlar Allah'ın Resulüne böyle söylüyor. Seni dalalette görüyoruz. Bütün devirlerde olduğu gibi bugün de aynı şey söyleniyor. Ve dördüncü faktör, eğer biz işitmiş, görmüş ve akıl etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte akıl etmek, idrak etmek demektir. Görmeyle ilgili, işitmekle ilgili ve kalbe indirerek idrak etmekle ilgili bir konu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi kendisine davet ediyor. Üzerinize Allah'ın daveti, Allah'a ulaşmayı dileme daveti, Allah'ın zatına ulaşma daveti tam 12 defa üzerinize farz kılınmış. Ve bu daveti gerçekleştiren kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar gerçekleştirmeye ve dilediği an felaha ermiştir. Birinci rıza, birinci felah burada gerçekleşir. Öyleyse Allah davet eder, biz kullarını davete icabet etmekle mükellefiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında daveti görüyoruz. Görüyorsunuz ki davete icabet haktır. Allah-u Teala'nın hepinizi davete icabet ederek nihai noktaya kadar ulaştırmasını, ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz bir güne ulaştırmasını, bütün mutlulukları size vermesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as salavat Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: Estağfurullah.
1: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve salavat ala mesal ala muhammed.

Bir, hidayete vesile olanlar var. İki, hidayete erdirenler var. Hidayete kim erdirir, kimler erdirir? Hidayete sadece huzur namazının imamı erdirebilir. Hidayete erdiren tek kişi odur. Neden? Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İnnel hüda, hüdallah diyor Allah-u Teala muhakkak ki hüda, hidayet, hüdallah, Allah'ın ulaştırmasıdır, kendisine ulaştırmasıdır. Allah'a ulaşmaktır bir başka ifadeyle. Âl-i İmrân 73 böyle söylüyor. Bakara 120'de de Allah-u Teala inne hüdallahi hüvel hüda diyor. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, İşte o hidayettir. Ya da Allah'ın kendisine ulaştırması var ya, Allah'ın ulaştırması var ya, ki ulaştırma kendisine olan ulaştırmasıdır. Çünkü Allah-u Teala ulaştırmanın mutlaka kendisine olacağını söylüyor. İki ayet-i kerime bu istikamette kesin bir hüküm taşıyor. Birisi Rahat 27 Allah dalalette olanları bırakır. Yani dalalette o bütün insanlar dalalettedirler. Dalalette olup da hidayete ulaşmak istemeyenleri Allah Teala bırakır. Dalalette bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Onlar dalalettedirler. Dalalette kalmışlardır. Allah onları dalalete sokmamıştır. Onlar zaten dalalettedirler. Ama Allah Teala onlarla ilgilenmez. Kişi dalalette kalmayı tercih ettiği için Allah Teala onları kendi hallerinde bırakır. Onlar dalalettedirler. Ama Allah Teala diyor ki ama kim Allah'a yönelirse Allah onları hidayete erdirir diyor. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura 13'te de Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Bu durumda nerede Allah kimi ulaştırırsa konusu bir hidayete müncer oluyorsa, hidayete noktalanıyorsa o zaman mutlaka Allah-u Teala kendisine ulaştırıyor manası da onunla beraber çıkıyor. Allah'ın kendi zatına ulaştırması söz konusudur. Ruhları kendi zatına ulaştırması söz konusudur. İşte bu ulaştırma keyfiyetinde asıl ulaştıran elbette Allah'tır. Neden? Kişinin kalbine imanı yazan Allah'tır. Ondan sonra o kişiye namaz kılma zevkini, oruç tutma zevkini, zikir yapma zevkini veren, onları evvelce bir angarya gibi görürken kişinin zevk haline getiren gene Allah'tır. Ve o kişinin ruhunu kendine ulaştıran gene Allah'tır. Açık açık söylüyor, kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani kişi Allah'a ulaşmaz. Kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse ulaştıran, hidayete erdiren her şeyden evvel Allah'tır. Her noktada Allah'tır. Çünkü o kişinin kalbine Allah Teala iman yazmasaydı o kişi hiçbir zaman hidayete ulaşamazdı. Çünkü nefs tezkiyesi yapamazdı. Peki zikir yaptığı zaman rahmet, faz ve salavat nurlarını Allah Teala göndermeseydi kişi nefs tezkiyesi yapamazdı. Ruhunu yine Allah'a ulaştıramazdı. Ama Allah Teala da kişilerin ruhlarını kendisine ulaştırmasını farz kılmış üzerlerine. Bu sebeple kendisini vazifeli addediyor. Ve de kişilerin Allah'a ulaşmasında birinci derecede ulaştırıcı rol o kişinin sahibi olan

Allah'a aittir. Bütün insanların sahibidir. Bir kısım insanlar Allah'ın kendilerinin sahibi olduğunu bilirler, idrak ederler. Ona teslim olurlar. Bir kısım insanlar da bilmezler. Onlar da şeytana teslim olurlar. Öyleyse hidayete Allah'tan başka erdiren var mı? Evet, huzur namazının imamları için de Allah Teala aynı ifadeyi kullanıyor. Hem Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde hem de Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde. Enbiya 73 diyor ki onlardan seçtik ve onlara vahyettik. Onları huzur namazının imamlığına tayin ettik diyor Allah Teala. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye diyor. Enbiya 72'de peygamberlerden bahsediyor ve onları seçtik ve hidayete erdirdik diyor. Huzur namazının imamlığına tayin ettik diyor. Ve insanları hidayete erdirsinler diye diyor. Erdirmeye vesile olsunlar diye demiyor. Hidayete erdirsinler diye diyor. Bunlar peygamberler. Allah Teala bu bapta çok açık bir ifade kullanmış orada. Hidayete vesile olurlar demiyor, hidayete erdirsinler diye diyor. Onlardan imamlar kıldık. Bunlar peygamberler ama peygamber olmayan huzur namazının imamları da var. Secde 24'te de Allah Teala diyor ki onlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye diyor. Emrimizle hidayete erdirmeye vesile olsunlar diye değil. Emrimizle hidayete erdirsinler diye diyor. Bunlar da onlardan, insanlardan imamlar kıldık diyor Allah Teala bu sebeple. Bütün insanlar değil, onların arasından Allah'ın vazifeli kıldıkları. Ama bunların peygamber olmadıkları kesin. Çünkü onları demiyor Allah Teala, onlardan insanlardan seçtik diyor. Onlardan insanlardan imamlar kıldık diyor. Vasıf veriyor, ayetlerimize yakin arz ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için diyor. Öyleyse bunlar da hidayete erdiriyor. Peki nasıl erdiriyor? Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. 14. basamakta mürşidine ulaştırıyor. Onu mürşidine ulaştığı zaman kişinin kalbine iman yazılıyor. Kim yazıyor? Allah yazıyor. Allah'ın hidayet erdirdiği kesin. Olmasa bu Allah kalbine iman yazması kişi hidayete eremez. Başının üzerine devrin imamını gönderiyor. Devrin imamını göndermese kişi gene hidayete eremez. Yetmez. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat geliyor. Kalbe ulaşıyor. Fazıllarla kalbin manyetik alanlarını birbirinin farklı ters kutuplar yapıyor ki Allah Teala nefsin kalbine ulaşan fazıllar nefsin kalbinde yerleşsin. Öyleyse bunların hepsini yapan Allah Teala kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmeti, fazlı ve salavatı gönderen de Allah. Öyleyse asıl hidayete erdiren daima Allah'tır. Devrin imamları hidayete erdirirler. Şu sebeple erdirirler. Eğer devrin imamı o kişinin başının üzerine ulaşmasaydı ve o kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün yevmi talakın geldi demeseydi, ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamazdı. Hiçbir ruh buna yetkili değildir. Ruhu yola çıkartan devrin imamıdır. Açık bir şekilde emir veriyor. Allah'ın emrinden
gönderildim, Allah'ın emriyle gönderildim. Görevim sana bu tebliği yapmaktır. Senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Yevmit talakın geldi. Vücudu terk et, yola çık demiş oluyor. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple huzur namazının imamı mutlak olarak o kişinin hidayetini gerçekleştirendir. Ruh o gelmeseydi ayrılamayacak olduktan sonra hidayete erdirmeye vesile olmak değildir bu. Bu hidayete erdirmektir. Eğer onun o kişinin başının üzerine gelmesi söz konusu olmasaydı o kişi hiçbir zaman hidayete eremezdi. Ayrıca o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesine sebebiyet veren de devrin imamıdır. Şefaat sadece devrin imamın yetkisindedir ve kıyamette değil, tövbe merasimi sırasında gerçekleşir. Öyleyse hidayete erdiren huzur namazının imamıdır. Ama onun dışında kalan herkes, her kavimdeki Resuller, Allah-u Teala'nın irşat makamına iradesinde teslim alarak tayin ettiği bütün mürşitler, hepsi birer vesiledirler. İşte Maide Suresi 35. ayet-i kerime Allah-u Teala vesileyi açıklıyor. Diyor ki, يَا اَيُّ الَّذ۪ينَ آمِنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَبْتَقُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَةَ Ey amin olanlar, takva sahibi olun, yani ikinci defa takva sahibi olun ve Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor Allah-u Teala, farz hüküm getirmiş. Allah'a ulaştıracak vesileyi istemek, yani mürşidi istemek üzerimize bu sebeple farzdır. Ve mürşit vesiledir. Allah'a asıl ulaştıracak olan Allah ile onun vazife verdiği, ruhun vücuttan ayrılması için vazifelendirdiği devrin imamı. Aynı zamanda ona şefaat edecek olan kişi. Ancak böyle bir şefaatle devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesiyle kişi Allah'a ulaşacağı için böyle bir dizayna Allah-u Teala ihsanla tabi olmak diyor. 12 tane ihsan alarak geliyor kişi tabiyet yerine, mürşidine ulaşıyor. Mürşidi kim olursa olsun başın üzerine mutlaka devrin imamının ruhu geliyor. O ruhsa hidayete erdirendir, vesile olan değildir. Öyleyse bakıyoruz ki onun dışındaki herkes hidayete vesile olandır. Öyleyse ne diyor Kur'an-ı Kerim bakalım hidayete vesile olanlar konusunda? Maide 35. Ya eyyühellezine amelittekullâhe vebtegû ileyhil vesilete ecahidu fî sebîlihi leâlekum tuflihun. Söyledik bu ayet-i kerimeyi. Sonunu da söyleyelim. Ve onun yolunda cihad edin. Umulur ki felaha erersiniz diyor Allah Teala. Ama ey amel olanlar, takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Kimden isteyeceksiniz? Allah'tan. Allah Teala bu talebin mutlaka Allah'tan yapılması lazım geldiğini söylüyor. Bakara Suresi 45 ve 46. ayet-i kerimede. Diyor ki, وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ
اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah Teala diyor ki, sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi, mürşidinizin kim olduğunu isteyin diyor. Kimden? Hacet namaz olduğuna göre, namaz olduğuna göre Allah'tan istenecek. Namazla isteyin diyor Allah Teala. Bu büyük bir iştir buyuruyor. Ondan sonra diyor ki ama huşu sahipleri için zor bir iş değildir. Onlar hariç. Peki huşu sahiplerinin özellikleri neymiş? Onlar kesin şekilde inanıyorlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır onlar diyor Allah Teala. İşte burada Allah Teala'nın dizaynı geliyor. Devrin imamının dışındaki bütün mürşitler hidayete vesile olanlardır. Vahide 35 açık bir şekilde ifade etmiş. Peki hidayete erdiren kimdir? Huzur namazının imamıdır. Enbiya 73. Ve cealnâhum eymmeten, onları imamlar kıldık. Yehdûne bi emrina, emrimizle hidayete erdiren. Ve evhayna ileyhim fiilen hayrati, ve onlara hayırlar işlemeyi vahyettik. Ve ikamet salatı, namaz kılmayı vahyettik. Ve itaat zekatı, zekat vermeyi vahyettik. Ve kânelene abidin, ve onlar bize kul oldular diyor Allah Teala. Bu nebilerin kulluğu, en üstün kulluk. Ama hidayete erdiren huzur namazının imamları nebi imam olmayabiliyor. Enbiya 73'teki imam nebidir. Nebi bir, yani peygamberden bahsediyor Allah Teala, peygamberlerden bahsediyor. Onları imamlar kıldık diyor. Ama veli esir imamlara baktığımız zaman secde 24'te Allah Teala onlardan imamlar kıldık diyor. Emrimizde hidayet erdirsinler diye sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Ve Fetih 28'de Allah Teala bu konuya ayrı bir müessese getirmiş. Diyor ki Fetih 28'de Hüvellezî ersele resulühü bil huda ve dinil hakkı li yusrehu aleddini küllihi ve kefâ billâhi şehidâ. O Allah ki diğer bütün dinlere açıklamak, ishar etmek üzere resulünü hidayet ve hak dinine gönderendir. İşte bu devirde Allah Teala'nın gönderdiği resul, bu Fetih Suresi'nin 28. ayet-i kerimesindeki resuldür. Bütün dinlerin birleştirmesi konusunda vazifeli kılınmıştır. Ve kitaplı dinlerin hepsi Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Üçü de Hazreti İbrahim'in dinini yaşamışlardır. Peygamberlerin hayatta olduğu devrede, ki onlar Hazreti Musa'da, Hazreti İsa'da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de hepsi nebiydi, peygamberdi. Onlar zamanında, Hazreti İbrahim'in zamanında yaşanan dinin Allah'a teslim olma standartlarının hepsi yaşanmıştır. Öyleyse hidayete erdiren huzur namazının ve Resul imamlarının dışında bir de her kavimde Resuller var. Her kavimdeki bu Resuller de hidayete erdirmeye vesile oluyor. Hidayete erdirmiyorlar. Hidayete erdirmeye vesile oluyorlar. Çünkü o bütün kavimlerdeki Resul'ün yanında hangi devir olursa olsun bütün devirlerde mutlaka devrin imamı gene bir Resul olarak ya Nebi Resul'dür, Peygamber Resul'dür ya da Veli Resul'dür, Evliya Resul'dür. Ama huzur namazının imamlığına tayin edilmişse o hidayete erdirendir.
Onun dışındaki herkes hidayete erdirmeye vesile olandır. İşte şimdi Allah-u Teala hidayete erdiren hidayetçilerden bahsediyor. Bakara 38. Kul nahbitu minha cemia. Hadi hepiniz birden aşağıya inin. Ve imma yetiyendeküm minni hüden. Size bir benden size hidayetçi gelecek. Hemen tebiya hüdaye. Benden size hidayet gelecek diyor Allah Teala. Hemen tebiya hüdaye kim? Hidayetçiye tabi olursa helahafun aleyhim ve lahum yasun, onlara korku yoktur. Onlar masum da olmayacaklardır. Bunun manası onlar hidayete ereceklerdir. Onları korku olmayanlar hep hidayete erecek olanlar. Demek ki mutlaka hidayet gelecek ve o hidayetle birlikte hidayetçi de gelecek. Hidayeti getiren hidayetçi de gelecek. İşte o hidayetçiye tabi olanların da hidayete erecekleri açıklanıyor. Yine bir hidayetçi söz konusu burada, hidayetçi. Hidayete erdiren anlamında da kullanmış olabilir. O zaman devrin imamlarını kastediyor. Hidayete erdirmeye vesile olarak, vesile olan olarak kullanılıyor. O zaman da her kavimdeki devrin imamı olmayan Resuller. Araf suresi 157. ayet-i kerime. Onlar ki yanlarında Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi, nebi, resule tabi olurlar. Ümmi, nebi, resul. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hidayete erdirmeye vesile olan değil. Hidayete erdiren Allah'ın peygamberi olan bir peygamber resul, nebi resul. Onlara maruf ile, yani irfanla emreder. Onları münkerden nehyeder ve onlara tayyip olanları, yani temiz ve güzel olan şeyleri helal kılar. Habis olanları onlara haram kılar ve onların ağırlıklarını kaldırır. Yani günahlarını sevaba çevirir. Ve bir kısmını da örter. Ağırlıklarını kaldırır ve üzerlerindeki zincirleri, hem ruhu vücuda bağlayan zinciri hem de fetih kapısının üzerindeki zinciri kaldırır. Artık onlar ona iman ettiler ve ona saygı gösterdiler ve ona yardım ettiler. Ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. İşte onlar felaha erenlerdir. Burada Allah-u Teala ümmi, nebi, resulden bahsediyor bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Araf yüzeliğinin özelliği sahabeden bahsetmesi ve kim o ümmine bir resule tabi olmuşsa onlar felaha erenler diyor Allah Teala. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmine bir resule tabi olurlar. Öyleyse hem Hristiyanlardan hem Yahudilerden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar olmuş ki onlar kitap sahipleri. O Tevrat'ta buldukları, Tevrat'ta Allah'ın bahsettiği ümmi nebi resul söz konusu. Araf 159'da Hazreti Musa'nın kavminden bir ümmet vardır, bir topluluk vardır diyor Allah Teala. Hakk'a hidayet ederler diyor. Hakk'a hidayete vesile olurlar demiyor. Bunlar da her devirde bütün kavimlerin içinde Resuller mutlaka vardır. Bunlardan her kim devrin imamı, imamlarına tayin edilirse o veli resuldür, ama devrin imamına tayin edildiği için hidayete erdiren pozisyondadır. Burada da hakka hidayet ederler, ulaştırırlar diyor. Demek ki
Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa'ya kadar geçen devrede, diyelim ki 1000 yıllık bir devre, bu devre içerisinde ne zaman İsrail kavminden olmuşsa huzur namazının imamı, o zaman o Tevrat'la emretmiş ve insanları hidayete erdirmiş, huzur namazının imamı olmuş. Araf 159 ve min kavmi Musa ümmetin bu ayet-i kerime ve Araf 181 ve mimmen halakna ümmetin yehtune bil hakkı ve bihi yadinun ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki, bir topluluk vardır ki hakka ulaştırırlar ve onunla adaleti sağlarlar, onunla adaletle hükmederler, hakka hidayet ederler dendiğine göre hidayet eden onlar demek ki huzur namazının imamları o zamanlar. Nahl 16 ve alamat ve bin necmihum yehtedun ve alametler, işaretler ve yıldızla onlar yol bulurlar, hidayete ererler. Bu hidayete ermek böyle bir manaya da geliyor. Devrin imamlarına işaret ediyor. Yunus 35 قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَاءِكُمْ مَنْ يَهْتِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللّٰهِ يَهْتِي لِلْحَقِّ اَفَمَنْ يَهْتِي إِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُتَّبَعَ اَمَّنْ لَا يَهِدِّي اِلَّا اَنْ يُخْتَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ De ki, sizin ortaklarınızdan, yani şirk koştuklarınızdan hakka hidayet edecek ulaştıracak kimse var mı? De ki, Allah hakka hidayet eder, ulaştırır. Öyleyse hakka hidayet eden, ulaştıran mı tabi olunmaya daha layıktır? Yoksa hidayete erdirilmedikçe kendisi hidayete eremeyen kimse mi? Artık size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz diyor Allah-u Teala. Ve Mü'min Suresinin 38. ayet-i kerimesi. اَقَالَ الَّذ۪ي اَامَنَا يَا قَامِتْ تَبُونِ اَهْتِكُمْ سَبِلَّ الرَّشَاتِ O emin olan kişi, yani mürşid dedi ki, ey kavmim, bana tabi olun ki sizi sebil-i reşada, irşat yoluna ulaştırayım. Burada amen ediyor Allah-u Teala. Amen olan Allah'a ulaşmayı dileyen manasına değil, burada mürşid seviyesine ulaşmış. Sebil-i reşada ben ulaştırayım sizi diyor. İşte bu kendilerine tabi olanlar mutlaka hidayete ermiş olanlar. Yani mehdiler. Yasin 21 İttebû men la yeselukum ecren ve hum muhtedûn. Sizden ücret istemeyen hidayete ermişlere, mehdilere tabi olun. Mehdi ne demek? Kendisi hidayete ermiş ve Allah'tan başkalarını da hidayete erdirme konusunda yetki almış olan kişi, Allah'ın kendisine hidayet erdirme yetkisi verdiği kişi. Her devirde mehdiler hep var olmuştur. Hidayete vesile olanlar da mehdidir. Hidayete vesile oldukları cihetle hidayete erdirenler de mehdidir. Hidayete erdirdikleri cihetle. Diğer taraftan veli mürşitlerin de hidayete vesile oldukları kesindir. Kehf 17'de diyor ki Allah Teala güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafından geldiğini ve battığı zaman sol tarafta onların yanından geçtiğini görürsün ve onlar onun yani mağaranın geniş sahası içinde bulunuyorlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir, mucizelerindendir. Allah kimi kendisine ulaştırırsa işte o hidayete ermiştir. Ve kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir veli mürşid, irşad eden evliya bulunmaz diyor Allah-u Teala. O irşad eden evliyaya tabi olacak ki o hidayet ermesine vesile olsun. Veli mürşidlerin hepsi hidayet ermekte vesile edinler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki hidayet müessesesinde bir hidayete erdirenler var,
bir de hidayete vesile olanlar var. Hidayete erdiren acaba sadece insanlar mıdır? Hidayete ermek konusu Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplarla geçerlidir. Ve de bu kitaplar peygamberlere indirilir, şeriat kitapları. Öyleyse Tevrat da, İncil de, Kur'an da hidayettir. Hazreti İbrahim'in yaşadığı dini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de yaşadığı Kur'an'la kesinlik kazanmıştır. İşte Rum suresi 30 ve 31. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki Habibim veçini zatını Hanif olarak dine, din için ikame et. Yani dini hayatta tutmak için veçini vazifeli kıl. Bütün veçinin fizik vücudunu bütün gücüyle çalış. Hanif olarak. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibi. O Hanif dini ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı buyuruyor Allah Teala. Sonra da diyor ki Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratır. İşte bu Allah'ın kayyum olan dinidir. Ezeli ve ebedi dinidir. Hanif dini. İşte bu din, Hanif dini, Allah'ın ezeli ve ebedi dinidir diyor Allah Teala. Allah'ın ne dininde değişiklik yaptığını görebilirsin, ne de insanları Hanif fıtratının dışında yarattığını görebilirsin diyor Allah Teala. Allah Teala bütün insanları Hanif fıtratı yaratır ve yaratacaktır kıyamet gününe kadar. Dini de hiç değiştirmeyecektir. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar sadece o tek din var olmuş. Hanif dini. Ve Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim Hazreti Musa'ya, Hazreti Nuh'a verdiğimiz şeriatı, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz şeriatı, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı, sana da vahyetmek suretiyle, size de, yani sana ve sahabene de şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Öyleyse, Hazreti Nuh'un da ondan evvelki bütün peygamberlerin de Hazreti İbrahim'in de son peygamber olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin de dini Hanif dinidir. Ve şeriat da aynı şeriattır, hiç değişmemiştir. Öyleyse şeriat aynı şeriat olduğuna göre Tevrat'ın da şeriatı, İncil'in de şeriatı, Kur'an-ı Kerim'in de şeriatı aynı şeriattır. İşte bu husus anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Evvela Hazreti İbrahim'den sonraki ilk peygambere indirilen, Hazreti Musa'ya indirilen ilk kitap Tevrat. Allah-u Teala diyor ki Tevrat hidayettir. Bakara 53 ve iz ateyna Musa'l kitabe vel furkane lealeküm tehtedun. Böylece hidayete eresiniz diye Musa'ya kitap ve furkan verdiğimiz zaman bir taraftan kitabı veriyor, bir taraftan o kitapla nasıl öğretileceğini, o kitabın muhtevasının insanlara nasıl öğretileceğini, yani o kitapla nasıl hükmedileceğini Hazreti Musa'ya öğretiyor. Bu neyin yanlış, neyin doğru olduğunu öğreten bir furkan öğretimidir. Ali İmran suresinin 4. ayet-i kerimesi min kablu huden linnâsi
ve enzelel furkan. Daha önceden insanlar için bir hidayet rehberi olarak Furkan'ı indirdi. Min kabli, daha önce. İnnellezîne keferû bi âyâtillâhi lehum azâbun şedîd. Muhakkak ki o kimseler ki Allah'ın ayetlerini inkar ettiler, onlar için şiddetli bir azap var. Vallahi azizün züntikam. Ve Allah azizün züntikamdır. Azizdir, uludur, yücedir ve intikam alandır. Öyleyse insanlar için hidayete erdirici bir kitap, Bakara 3'te Tevrat, hidayete erdirici bir kitap. Burada da gene Furkan diyor. Daha önce de Furkan'ı indirmiş Allah-u Teala. Gene bir hidayet rehberi. Hidayet rehberi olarak indirdi diyor. Min kabli hüden linnâsı, insanlar için hidayetçi olmak üzere, hidayet rehberi olmak üzere. Maide 44. İnna enzelnet tevrate, muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik, inzal ettik. Fîhâ hüden, onda bir hidayet vardır ve nur, ve bir nur vardır. Yâkümü bîhen nebiyyün nellezîne eslemû lillezîne hâdû ve rabbâniyûne ve nehbârû. Kendileri teslim olmuş, hakka teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hükmeder. Rabbaniyun, kendilerine, Rablerine adamış olanlar ve ahbar olanlar da Allah'ın kitabından bir mestuhfizu min kitabullah, Allah'ın kitabından korumakla, muhafaza etmekle görevli oldukları ile hüküm verirler. Bu buradaki peygamberler Yahudi zamanındaki Yahudi peygamberleri ve daha sonraki devirlerde de her kavmin içindeki Rabbaniyun ve ahbarlar, hüküm verme yetkisi olanlar ve onlar onun üzerine şahitler oldular diyor Allah Teala. Ayetin önemli kısmı, biz Tevrat'ı indirdik diyor Allah Teala. Onda hidayet ve nur vardır diyor. Fiha hüden ve nur. Tevrat'ta da gene Mü'min suresinin 49. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, وَلَكَدْ اَعْتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَا لَهُمْ يَتَدُونَ. Andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik ki böylece onlar hidayete ersinler. Yine kitap, yani Hz. Musa'ya indirilen Tevrat bir hidayet referi, hidayetçi. Sadece Tevrat mı hidayetçidir? Hayır, İncil de hidayettir. Ama bu devre hitap eden asıl kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala nur olduğunu, hidayet rehberi olduğunu açık bir şekilde dizayn etmiş. İncil'e bakıyoruz şimdi. İncil hidayettir. Maide suresi 46. ayet-i kerime, ve kafeyna ala asarihim bi İsa ibn Meryem'e musaddikan lima beyne yedeyhi minet tevrati ve ateynahul incile fihi hüden ve nurun ve musaddikan lima beyne yedeyhi minet tevrati ve hüden ve mevzaten müttekin. Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Hazreti Meryem'in oğlu İsa da Allah-u Teala'nın peygamberi ve daha evvelki peygamber Hazreti Musa'nın kitabını tasdik ediyor
elindeki kitap yani İncil. Ve ayteynahül İncil'e ve ona İncil'i verdik diyor Allah Teala. Fihi hüden ve nurun. Onda hidayet vardır ve nur vardır diyor Allah Teala. Ne oldu? Tevrat'ta hidayet var, nur var. İncil'de hidayet var, nur var. Ve Tevrat kendisine eve gelen kitapları tasdik ediyor. İncil Tevrat'ı tasdik ediyor. Ve hüden ve mümizeten müttekin ve müttekiler için, takva sahipleri için bir öğüt olan ve hidayete erdiren Tevrat'ı verdik diyor ona. Ve bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim içinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de hidayettir. Tevrat'ta hidayettir, İncil'de hidayettir, Kur'an-ı Kerim'de hidayettir. Ama insanlar Tevrat'tan da İncil'den de çoktan vazgeçmişler. Ne yazık ki zamanımıza girinceye kadar Kur'an-ı Kerim'in de insanları hidayet erdirici bütün hükümleri devre dışı kalmış. Bu devirde bunları sizlere öğretmekle biz vazifeli kılındık. Kur'an-ı Kerim bir hidayet midir? İşte hidayet olduğunu ispatı Bakara 2. Zalikel kitabu la reybe fihi. İşte bu kitap, onda hiç şüphe yoktur. Hüden lil muttakin, takva sahipleri için hidayettir. Bakara 97. Kul men kâne adüven li cibrile fe innehu nezzelehu ala kalbike. Kim Cibril'e, Cebrail aleyhisselam'a yani düşmansa, o zaman bilsin ki muhakkak ki nezelehu ala kalbike bi iznillahi musaddıkan lima beyne yedeyhi. Muhakkak ki o daha öncekileri, kitapları tasdik eden ve hidayet olan müminler için bir hidayet ve hüden ve büşra lil müminin müminler için bir hidayettir ve bir müjdedir. Müminleri müjde ediyor ve büşra lil müminin. Müminler için müjde veya müminleri müjdele. Lima beyne yedihi, daha önceki kitapları musaddikan, tasdik eden. Kur'an-ı Kerim hem hidayet ve müminleri müjdele ediyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim Bakara 185'te de hidayet olduğu söyleniyor Kur'an-ı Kerim'in.

Allah Teala diyor ki şehr-i Ramazan ellezî ünzile fîhî Kur'ânû hüden linnâsi ve beyinâtin minel hüdâ vel furkân. Bu sayılı günler yani Ramazan ayıdır ki insanlar için bir hidayetçi olan ve furkan olan ve hüdadan beyine olan Kur'an bu ayın içinde indirilmiştir. Öyleyse burada açıkça Allah-u Teala insanlar için bir hidayet olan, hidayetçi olan da hidayet, hidayetçi olan ve bir furkan olan ve hüdadan Allah'tan bir ispat vesikası olan, beyine olan Kur'an burada indirilmiştir. Bakara 185'te de Kur'an-ı Kerim'in hidayetçi olduğu, hidayet olduğu açıklanıyor. Ali İmran 138 Hâzâ beyanün linnâsi ve hüden ve mevzâtin lilmuttakîn. İşte bu ayetler insanlar için bir açıklama, bir hidayet. Takva sahipleri içinse bir öğüttür. Yani takva sahibi olduktan sonra ne yaparak hidayetini daha yüksek seviyelere ulaştıracak olan kişi, onun ifadesi bu. Allah Teala diyor ki Enam 157'de eğer bize de bir kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayete ererdik dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayet, yani hidayete erdiren beyine delil olan ve rahmet gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor Allah Teala Rabbinizden bir hidayet, hidayete erdiren bir beyine ve ispat vasıtası ve rahmet. Allah'ın rahmeti, hidayete erdiren bir vesile. Yusuf 111 Allah Teala diyor ki Yusuf 111'de ve hüden ve rahmeten li kavmin yu'minun, mümin olan bir toplum için, topluluk için o bir rahmet ve hidayetçidir diyor, bir hidayettir diyor. O Kur'an hem hidayet hem de rahmettir diyor. Ve ma enzelna Nahl 64 ve ma enzelna aleykel kitabe illa litübeyyine lehumüllezihtelefu fihi ve huden ve rahmeten likamin yu'minun. Ve bu kitabı sana ihtilaf ettikleri şeyleri beyan etmek için, beyan etmenden ve mümin bir kavme hidayet ve rahmet olmasından başka bir şey için indirmedik diyor Allah Teala. Gene mümin kavme Kur'an-ı Kerim hem bir hidayet hem de rahmet. Allah Teala hüden ve büşralin müminin diyor Neml 2'de. Müminler için bir hidayet ve müjdedir diyor. Neml 77'de ve gerçekten o müminler için bir hidayet ve rahmettir diyor. Bakara 97 o Kur'an müminler için bir hidayet rehberi ve müjdedir diyor. Bir hidayet ve müjdedir diyor. Fusilet 44'te de ki o Kur'an iman edenler için bir hidayettir ve bir şifadır. Ve Kur'an hidayete erdirir. Allah Teala Cin Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki elbette biz o yol gösterici kitabı yani Kur'an'ı işitince ona iman ettik.
kuran, kişileri imana ulaştıran bir özelliğin sahibi. Bunlar bir hidayet olan Kur'an'ı işitince diyor minel hüda, ona amin olduk, inandık. Bir hidayet olan Kur'an. Kur'an-ı Kerim kimler için hidayettir? Takva sahipleri için. Allah Teala diyor ki Bakara 2'de, zalike kitabı la raybe fihi, bu kitap ki onda şüphe yoktur. Hüden lil muttakin, takva sahipleri için bir hidayettir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görünüyor ki Allah Teala'nın dizaynı içerisinde Kur'an-ı Kerim bir hidayettir, rahmettir ve nurdur. Nasıl Allah Teala Hazreti İbrahim'in Hanif dinine Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde ezeli ve ebedi dindir diyorsa, bu ezeli ve ebedi dinin son peygamber indirilen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Ondan evvelkiler de hidayetti, nurdu. Kur'an-ı Kerim de hidayettir ve nurdur. Peygamberlere indirilen şeriat kitaplarının da sonuncusudur. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala asırlar boyunca, insanlık tarihi boyunca indirdiklerinde insanlar için hiçbir değişiklik getirmemiştir. Hep aynı din yaşanmıştır ve asırlar geçince şeytan onu mahvetmiştir. İşte bugün zamanımızda 21. asırda, 3. bin yılda, milenyumda artık ne Yahudiler, ne Hristiyanlar, ne de İslam, Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyor. Gördük ki Kur'an'daki İslam'ın 7 safhası da şimdiki ilim adamları tarafından bilinmiyor. Hepsi unutulmuş. 7 safhada unutulduğu cihetle hiç kimsenin Allah'a ulaşmayı dilemedikçe en ufak bir kurtuluş ümidi mevcut değil. Ve bunun öğretilmesi bu devirde bize verilen bir vazifedir. Sizlere açık olarak gösterdik ki Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, tabi olmak, sonra ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak, iradeyi Allah'a teslim etmek, 14 asır evvel sahabe tarafından mutlak olarak gerçekleştirilmiş ve hepsi de Kur'an-ı Kerim'de farz. 14 asır sonra ise bu 7 safhanın 7'si de unutulmuş, insanların kurtuluşu. Eğer bu söylediklerimiz dikkate alınmazsa hiçbir şekilde İslam aleminde mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, bu bir uyarıdır. Hepinizi uyarıyoruz. Allah'ın dinini yaşamıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kendini mahvetmiştir. Dalalettedir, küfürdedir, gideceği yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir. Hüsrandadır. Tağutun kuludur, tağutun dostudur. Ve kafirdir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman sözlerimize lütfen dikkate alın. Biz sizin için, sizin kurtuluşunuz için varız. Hayatımızı sizin kurtuluşunuza adamamız emrolundu. Ve görüyorsunuz ki bu devirde bizden başka hiç kimse bu hakikatleri, Kur'an hakikatlerini bilmiyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hidayet konusunda inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah bizleri birlikte kıldı. Bu akşam sizlerle 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 4. 7 basamağını paylaşmak istiyoruz. 4. 7 basamak. Yani 22, 23, 24, 25, 26, 27 basamaklar. Bu basamaklar 7 tane velayet rütbesi oluşturur. Velayet makamı oluşturur. Fena makamı 1, beka makamı 2, zühd makamı 3, muhsinler makamı 4, ulul elbab makamı 5, ihlas makamı 6, salah makamı 7. 7 tane makam. Ne olmuştu? Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştı. Ve ilmel yakin burada tamamlanmıştı. 3 tane yakin geçiyor biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'imizde. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. İlmel yakin, ilme yakin hasıl olmak, hasıl etmek, ilim olarak yakine ulaşmak. Aynel yakin, gözlerle görerek, kalp gözüyle görerek yakine ulaşmak. Ayn, göz. Göz dediğimiz zaman baş gözü anlamayın. Buradaki kalbinizdeki gözden bahsediyoruz. Bu aynel yakindir. İlmel yakin 3. basamakta başlar. 21. basamakta son bulur. Aynel yakin

görmek. Kalpteki gözle görmek, Allah'ın kendi zatını o kişinin kalp gözüne göstermesi. İşte sevgili kardeşlerim, İlmel Yakin 21. basamakta sona ermiştir. Bu akşamki anlatım 22. basamaktan 28. basamağın 5. kademesine kadar olan geçen devreyi ifade edecek. 22. basamak Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Me'ab oluyor. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab oluyor. Me'ab sığınak demek sevgili kardeşlerim. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki vallahu indehu husnul me'ab. Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Yemin olsun ki, and olsun ki yani, Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Peki Allah'ın katında başka sığınak var mı? Tabii var. Altın tahtlar. Ama o, Allah'ın indindeki sığınak. Allah'ın indindeki teslim yurdu. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlara indi ilahide Allah-u Teala'nın huzurunda teslim yurdu vardır diyor. Allah'ın altın tahtları. Bu altın tahta sahip olmak için daimi zikre ulaşmak gerekmiyor. Kişi ruhu Allah'ta yok olduktan sonra yeni bir ruh oluşturuyor Allah Teala onun için. O ruhu da bir altın tahtla mükafatlandırıyor. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Zaten konularımızdan biri de bu. Ama bu netice kişinin Allah'ın zatını görmesine kadar uzanan bir seri basamak ifade eder. Tam 7 tane basamak ve 7 tane de velayet makamı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın zatında ifna olmak, sığınağa, bir sığınak olan, me'ab olan Allah'a ruhun ulaşıp sığınmasıdır. İşte Allah-u Teala bu sığınma işlemini Sebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde de dizayn etmiş. Zalikel yevmül hakkı femen şahit taze ila rabbihi me'aba. İşte bu hak günüdür. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a doğru, Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Kimin ruhu bu yol üzerinden Allah'a ulaşırsa, Allah'ın zatı o kişi için sığınak olur buyuruyor Allah Teala. Allah'ın zatı o kişi için sığınak olur.

Ve ab, sığınak anlamına geliyor. Ve Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Zalikel yevmül hakkı. İşte o gün hak günüdür.

likulli evvabin hafiz. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Hafiz olmak, muhafaza altına alınmak, bir muhafızın beraberliğinde bulunmak anlamına geliyor. Fakat diğeri evvab müessesesi meaba ulaşanlara has bir ifade. Kimin ruhu Allah'a geri dönmüş, vücudundan ayrılmış, Allah'a geri dönmüş ve Allah'a ulaşmışsa o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmış olan birisi olur. Onun ruhu meaba, sığınağa ulaşmış ve sığınmıştır. Aynı konu Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde de anlatılıyor. Allah'ı yedü darüsselamı yehti sırat-ı müstakime men yeşavi diyor Allah Teala. Yehti men yeşavi ila sırat-ı müstakim. Allah dilediği kişiyi, yani kendisine ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sonra diyor ki lillezine ahsenül hüsna ve ziyade. Onlara ahsenül hüsna vardır diyor. Güzellerin en güzeli, yani Allah'a ulaşmak vardır, ruhun Allah'a ulaşması vardır ve ziyade ve onun da ötesi Allah'ın zatını görmek vardır, buyuruyor Allah Teala. Kimin ruhu Allah'a ulaşır da Allah'ın zatında yok olursa o kişi evvab olmuştur, meaba sığınmıştır ve fena fillah makamının sahibi olmuştur. Fena, ifna olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde, Allah'ın zatında yok olmak. Ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olması. Burası 22. basamak. Bundan sonra 23. basamağa ulaşıyoruz. Fena fillah makamından sonraki beka billah makamına ulaşıyoruz. Burada Allah Teala Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince bir taht ihsan ediyor kulunun ruhuna ve o ruh Allah'ın zatında ifna olmak değil, Allah'ın katında, Allah'ın indinde, huzurunda bir taht sahibi yapılıyor. Tahtlar yerden yaklaşık 4 metre yükseklikte dururlar. Boşlukta dururlar. Arşı tutan melekler onları tutarlar. Ama onlar orada görünmezler. Tahtlar görünür ama onları tutan arşı tutan melekler görünmezler. Güneşin en çok aydınlattığı gün kadar aydınlıktır ortalık ama ışığın kaynağını göremezsiniz. Orası indi ilahidir. Huzur namazı orada kılınır. Yani oradaki altın tahtlardan birisi kime verilmişse o kişi beka makamının sahibi olmuştur. 22. basamakta fena makamında, fena fillah makamında kişinin zikri sebebiyle kazandığı dereceler
%61'e kadar yükselir. %61 olduğu zaman nefsin kalbindeki nurlar, o zaman o kişiye söylediğimiz gibi taht ihsan edilir. Beka makamının sahibi olur, beka billah makamının sahibi olur. Ve zikri artmaya devam eder. Zikir sayısı arttıkça kişi için daha güzel bir dünya söz konusudur. Çünkü nefsin kalbindeki afetler devamlı azalmaktadır. Azalınca da buna paralel olarak mutluluk artmaktadır. Ve ne zaman o kişinin artan zikri 24 saatlik her zaman parçasında günün yarısını aşarsa, aşmaya başlarsa, o zaman o kişinin kazandığı, o kişinin zikri yüzde nefsinin kalbini %71'den fazla nurla doldurmaya başlar. Burası zühd makamıdır. Allah Teala zühdü negatif zühd olarak bir tek ayet-i kerimede açıklıyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler diyor ve onu bu sebeple az bir bedele, birkaç dirheme sattılar diyor. Negatif zühd bir şeye değer vermemek demek. Onun zıttına değer vermek demek. Onlar Yusuf'a değer vermiyorlardı. Onun için onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah-u Teala. Peki pozitif zühd nedir? Gün 24 saatten oluşur. Kim her gün 12 saatten daha fazla zikrederse, böyle bir zikri gerçekleştirmesi halinde o kişi pozitif zühdün sahibidir. Yani her gün günün yarısından daha fazla olan bir zaman parçasını Allah'ı zikretmekle geçirmektedir. Ve her gün Allah'ı ispat etmektedir ki onun Allah ile ilişkili olduğu zaman parçasının toplamı dünya ile ilişkili olduğu zaman parçasının toplamından fazladır. Yani bu kişi Allah'a değer veriyor. Allah'ı değerli buluyor. Öyleyse böyle bir dizaynda 24 saatlik bir zaman parçasının daha ötesinde bir dizayn bu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, %71'in ötesine geçmesi nefsimizin kalbindeki fazılların, nurların %2 rahmet, %69 fazıl, %71 nuru ifade eder. Bu noktanın ötesi kişinin zühde ulaştığını, zahit olduğunu, Allah ile birlikte geçen, Allah için harcadığı zaman parçasının dünya için harcadığı zaman parçasından mutlaka her gün daha fazla olmasını ifade eder.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzelliği yaşıyoruz beraberce. Allah'tan bahsediyoruz. Ve makamlar birer birer geliyor. Burada zühd makamı velayetin üçüncü makamıdır. Fena fillah, beka billah, zühd. Ve %71 zikrin ötesi zahit olan bir kişiyi ifade eder. Bu kişi zahittir artık. Ne zaman zikrin artışı sebebiyle nefsin kalbindeki nurlar %81'e ulaşırsa o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Nefsin kalbinde hala %19 afet vardır. Bu sebeple nefsin rezistansı da mutlak olarak vardır. Hayırların işlenmesine karşı çıkacaktır. Ama fizik vücut nefsin bu karşı çıkışına hiç aldırmaz. Netice itibariyle %81'e karşılık %19 bir mukavemet söz konusudur. Dörtte birinden de daha az, %25'ten daha az bir, %24 bir karşı koyma olayı. Sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada kişinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Burada önemli olan fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmesi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememesidir. Bu fizik vücudun teslimidir. Fizik vücudun teslimini Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi anlatıyor. فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ buyuruyor Allah Teala. O kişi ki veçhini, yani fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen olan kim vardır diyor fizik vücudu. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim edildiği, fizik vücudumuzun bütün amellerinde, davranış biçimlerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememesi hali söz konusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin Allah'ın bir farz emrini daha yerine getirdiğini görüyoruz. Fizik vücudu teslim etmek farz mıdır? Allah-u Teala buyuruyor ki اَلَمْ اَحَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَن۪ي آدَمَا اَنْ لَا تَعْبُدُ الشَّيْتَانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّب۪ينٌ وَاَيْنِ بُدُونِ Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Bana kul olacaksınız diye ben sizlerden ahd almadım mı? İşte bu fizik vücudumuzun Allah'a kul olması halidir. Bunun sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, birinci sırat-ı müstakim üzerindesiniz.
mürşidinize ulaşıyorsunuz. İkinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. Üçüncü sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dördüncü sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Nefsi teslim etmek beşinci sırat-ı müstakim. İrşada ulaşmak altıncı sırat-ı müstakim. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci sırat-ı müstakimi ifade eder. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzelliğin yaşanması söz konusu ve fizik vücut Allah'a teslim alıyor. Peki bundan 14 asır evvel farz olan bu fizik vücut teslimini sahabe gerçekleştirmiş mi? Hepsi sevgili kardeşlerim. Allah Teala buyuruyor. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi fizik vücutlarımızı şu fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Fizik vücudunu Allah'a teslim farz. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra ne oluyor? Sonra kişi daimi zikre ulaşıyor. Daimi zikirle birlikte aynel yakin başlar. Kişinin aynel yakine ulaşması söz konusu olur. Daimi zikir o kişinin 7 tane vasıf kazanmasına imkan verir. Bir, bu kişi daimi zikirdedir. İki, bu sebeple nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Zikir hiç bitmediği için zülmani kapının üzerine örten nur kapısı devamlı olarak o kapıyı örtmeyi sürdürecektir. Böylece karanlıkların nefsin kalbine girişi zikir boyunca engellendiği cihetle bu kişi daimi zikirde olduğuna göre hiçbir zaman kapı açılmayacaktır. Nefsin kalbine karanlıkların girmesi de bu sebeple mümkün değildir. Bu sebeple kalp hep nurlardan oluşacaktır. Kalbin her tarafı nurla kaplanmıştır. Bu kişinin içinin nur olması halidir. Kalp tamamen %100 nurlarla dolmuştur. Dolmuşsa ne olmuştur? Afet kalmamıştır kişide. Afet kalmazsa ne olur? Şerri emreden hiçbir emir ve kumanda merciği artık orada yoktur. O kişinin içinde hiçbir zaman şerre dayalı bir talep oluşmayacaktır. Hep nefsin kalbini bütünüyle kaplayan %2 rahmet, %98 fazıl hep Allah'ın emirlerini emredecektir. Yasak ettiği fiilleri de yasak etmeyi emredecektir. Böylece Allah'la kul arasında tam bir paralellik kurulur. Bu daimi zikir nefsin afetlerinin sona ermesi sebebiyle o kişiye Allah-u Teala'nın kalp gözünü ve kalp kulağını bir nimet olarak vermesini sonuçlandırır ve kişinin iç dünyasında bu olay tahakkuk eder. Allah onun kalp gözünü ve kalp kulağını açar. Allah'ın gösterdiği her şeyi görür.
söylediği her şeyi işitir. Böyle bir olay bu kişinin üç tane de vasıf şartı kazanmasına sebebiyet verir. Bu kişi ehli tezekkür olmuştur, ehli hayır olmuştur, ehli hikmet olmuştur, ehli hüküm olmuştur yani. Ehli tezekkür olmuştur ne demek? Allah ile her konuyu tezekkür edebilecek, karşılıklı konuşabilecek olan bir noktaya ulaşmıştır kişi. Zikir ehli olmuştur. Allah'tan sormak yetkisinin sahibi kalınmıştır. Her seferinde sorar, Allah Teala cevap verir. Anlayamadığı yeri bir defa daha sorar. Ya da aklına yatmayanı bildirir Allah Teala'ya, açıklama ister. Bir kişi her an Allah ile karşılıklı bir konuşmanın içine girmiştir. Bu kişi ehli tezekkürdür. Ehli zikir olmuştur. Burada ehli tezekkürdür. Her an Allah ile konuları müzakere eder, tezekkür eder. Sonra bu kişinin başka bir özelliği devreye girer. Ehli hayırdır. Çünkü bu kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye mutlaka derecat kazanmaktadır. Hayır, derecat kazanmadır. Bu kişi her saniye derecat kazanıyor. Bu sebeple ehli hayır adını alır. Daimi olarak derecat kazanan birisi. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alimin uykusu cahilin namazından daha çok kazandırır diyor. Evladır diyor. Allah'ın daha çok tercih ettiği bir şeydir diyor. Öyleyse düşünün, bir kişi namaz kılıyor, daimi zikrin sahibi değil. Namaz boyunca bu kişi ne kadar derece kazanmışsa namazdan, onun 10 katını kazanır. Ama öteki her saniye 700 derece kazanmaktadır. Uyumasına rağmen zikirde olduğu için zikir ona her saniye bir derece kazandırır. Ama bu kişi 1'e 700 olan bir seviyede olduğu için her bir derecesinin karşılığını 700 olarak almaktadır. Namaz kılan kişi ise namazın bir saniyesinin 10 derece olduğunu düşünün. 10 katını alsın, 10 katını alacaktır. 100 eder. Öteki uyuduğu yerde bunun kazandığı yüze karşılık 700 kat, 700 derece kazanmaktadır. Yani bu kişinin kazandığının 7 katı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alim dediği kimlerdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alim dediği insanlar daimi zikrin sahipleridir, ehli zikirdir. İşte burada kişi ehli zikir olmuştur. Ullelbap makamının sahibi olmuştur. Bu kişiye Allah Teala yerlerin melekûtunu gösterecektir. 7 kat yerler, yani zemin katın altındaki 7 kat. Burası 7 kat cehennemi ifade eder. Zeminin altındaki 7 kat cehennem ve zemin kattaki devrin imamının dergahı gösterilir. Nasıl gökler 7 katsa yerler de 7 kattır. 7. kat bu dünyadır. 7 kat dünyadan aşağıda, zemin kattan aşağıda 7 tane yer katı, zemin kattan yukarıda 7 tane gök katı söz konusudur.
Ve Ulyelbap makamındaki kişi daimi zikrin sahibidir. Ona zemin katın sırları da gösterilir. Bu sırların en büyüğü devrin imamının dergahındaki durumdur. Devrin imamın dergahındaki altın para kümesi, bir küme altın söz konusudur. Sonra oradaki sıralar söz konusudur. Onarlık sıralarla insan ruhları önlerindeki rahlelerle devamlı olarak ders görürler. Önde erkekler, arkada hanımlar olmak üzere. Sesler, fizik olarak bu tarzda bir ses söz konusu değildir. Kalpler konuşur, herkes aynı anda duyar. Oradakiler ruhlardır. Onun için sıra ne kadar uzun olursa olsun herkes aynı anda mutlaka duyar, işitir ve itaat eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün sahabenin ulul elbab olduğunu anlatıyor. Ulul elbab lüplerin sahipleri demek. Lüpler de fiziğin ötesindeki gerçekleri görebilme, işitebilme, temiz edebilme kabiliyeti. Bu noktada sahabenin ulul-elbab olduğunu görüyoruz. Evvela ulul-elbabın ne demek olduğuna bakalım. Allah-u Teala Âl-i İmrân 190 ve 191. ayetlerinde buyuruyor ki li ulul-elbab yeskürallâhe kıyâmen kuvuden ve alâ cunubihim. Ulul-elbab için, ulul-elbab kullarım için diyor Allah-u Teala, ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. İster ayakta olsunlar, ister oturur olsunlar, isterse yatıyor olsunlar, üç halde bulunabilirsiniz. Bu hallerin üçünde de kişinin zikir halinde olması o kişinin adının ulul elbab olduğunu ifade ediyor. Peki bütün sahabe ulul elbab olmuşlar mı? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi aynen şöyle sahabe için konuşuyor Allah-u Teala. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahseni olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ya kalbine Allah'ın yazdığı Kur'an'ı okuyor, söylüyor oradakilere ya da Allah'ın kendisine söylettiklerini, her ikisi de ahsen sözler, ona uyarlar diyor. O ahsen olan sözlere uyarlar. Onlar ulul-elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulul elbab olmuş. İhlas makamı o kişinin sabırsızlık afetinin yok olduğu makamdır. Ama sabırsızlık afeti yok olduktan sonra 7 mertebe müzeyyen olur kalp. O kişi sabrın sahibi olmak yolunda kendisine gerekli olan 19 kademe, 19 mertebe müzeyyen olmanın 7'sini bu noktada alır. 7 mertebe kalbi müzeyyen olur kişinin. Ulul-elbab makamı burada tamamlanır. Bu basamak 26. basamaktır. Ve ihlastan bir evvelki kademedir. Kişi ulul-elbab olmuştur, lüplerin sahipleri olmuştur. Yani fiziğin ötesini müşahede etmenin, idrak etmenin muhtevası içindedir artık o. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ulul-elbab makamı burada sona eriyor. 7 kat yerlerin melekûtu, zemin kattaki ana dergâh.
ve bu kişiye göklerin melekûtu gösterilmeye başlanır. Göklerin melekûtu bütün gök katlarının gösterilmesidir. Birinci kat gösterildiği anda o kişi ulul-elbab makamından ihlas makamına geçmiştir. O kişi artık bir muhlistir. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Hanifler olarak onun Allah'ın dininde muhlisler, halis kullar olmakla emrolundular. Hanifler olarak Allah'ın dininde muhlis kullar olmakla emrolundular. İşte muhlis olmak, halis olmak demek. Nefsin kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesi ve adım adım 14 mertebe o kişinin kalbinin nurlanması, 14 mertebe müzeyyen olması söz konusu. 7 mertebe ulul-elbab makamında, 7 mertebe de ihlas makamında. İhlas makamı nefsin kalbinin halis olduğunu gösterir. Bu demektir ki kişi nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Bu ayet-i kerime, Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesi bunun bir emir olduğunu söylüyor. Herkesin mutlaka ihlasa ulaşması gerekir diyor Allah-u Teala. Emredildikleri şeyin bu olduğunu söylüyor dinde. Kişilerin kalplerinin halis olduğunu söylüyor ayet-i kerime. Emrolunmaları nefsin kalbinin halis olmasını gerçekleştirebilen bir hüviyet taşıyor. Ve kişinin bu istikamete ulaştığı yer bu muhtevayı tamamlamış olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bakıyoruz ki bütün sahabe muhlisler olmuşlar. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle yazmış Kur'an-ı Kerim'de: deyin ki nahnu lehu muhlisin. Biz onun için, Allah için muhlis kullarız. Muhlis olanlarız. Nefslerinin kalbini halis kılanlarız. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Hepsi Sitre-i Müntaha'ya kadar bütün gök katlarını görmüşler. 7. gök katında 7 alemini görmüşler. Zikir hücrelerini görmüşler, kader hücrelerini görmüşler önce. Sonra Ümmül Kitabı, sonra Kudret Denizi'ni, sonra Makam-ı Mahmud'u, sonra Divan-ı Salih'ini, sonra zikir hücrelerini ve nihayet İndi İlahi. Ve İndi İlahi'de ne zaman bu ihlas makamının sahipleri Sitret-i Müntaha'yı görürlerse en sondaki ağacı, işte o ağacı gören kişi ihlas makamını bitirmiş olur ve salah makamına geçer. Salah makamı
velayetin 7. makamıdır. Bir defa daha söyleyelim. Fena makamı, fena fillah 1, beka billah 2, zühd 3, muhsinler makamı 4, ullelbab makamı 5, İhlas makamı 6, salah makamı 7. 7 tane makam ve kişi ihlas makamından salah makamına geçiyor. Ne zaman? Kendisine Sitretül Müntaha gösterildiği zaman. O kişi artık ihlas makamını aşmıştır, salah makamına geçmiştir. Ve salah makamı Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesiyle dizayn ediliyor. Gördük ki muhlis olmak farz, gördük ki bütün sahabe muhlis olmuşlar. Şimdi salah makamına giriyoruz ve Allah Teala Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki öyle bir tövbe ile tövbe edin ki bu tövbe nasuh tövbesi olsun. Bu bir farz hükümdür. Tövbe-i nasuhla tövbe etmek Allah'ın söylediklerini tekrar etmek demek. Sadece Allah'ın söz olarak kendisine ulaşıp da tövbe-i nasuhla tövbe et sözlerimi tekrarla dediği kişi nasuh tövbesinin sahibidir. O kişi mutlaka ihlası bitirmiştir. Ve tövbe-i nasuh'a muhatap olmuştur. Yani tövbe-i nasuh'a emrolunmuştur. Tövbe-i nasuh bir farz doğurur. Kim için? İhlası bitiren herkes için. Farz mıdır? Farzdır. Diyor ki Allah Teala o gün diyor Allah peygamberlerini, nebilerini ve o nebilerle beraber olanları utandırmayacaktır. Ayet-i kerime öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun diye başlıyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi. Ve böyle başlayan bu ayet-i kerime devam ediyor. Allah o gün peygamberlerini, nebilerini ve onlarla beraber olanları utandırmayacaktır. Onların günahlarını örtecektir. Ve onlar diyeceklerdir ki, onlar nurları önlerinde ve yanlarında olarak yürürler ve derler ki, Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Yani burada o kişilerin başlarının üzerinde zaten devrin imamı vardı, devrin imamının da başının üzerinde. Nur vardı tabiatıyla. Salah nuru. Bu salah nuru o kişinin üzerinde var. Çünkü tövbe etmiş. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelmiş. Ama burada salah makamında ona bir nur daha verilmiş. Salah nuru. Bu salah makamının üçüncü kademesidir. Birinci kademede tövbe-i nasuh. İkinci kademede o kişinin günahlarının örtülmesi, üçüncü kademede o kişiye salah nurunun verilmesi, böylece o kişinin başının üzerinde ve sağ tarafında iki nur olmak üzere yürümesi söz konusu. Başının üzerindeki devrin imamının ruhudur, ruhun üzerindeki nurdur. Solunda olan onun salah nurudur. Ve derler ki diyor Allah Teala onlar, Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret eyle. Allah Teala onlara mağfiret ediyor orada. Onların günahlarını sevaba çeviriyor. Ve günahlarının sevaba çevrildiği noktada salah makamının irşada ulaşma noktası tamamlanıyor. Bütün sahabe
irşada ulaşmışlar mı? Tahrim 8'e göre irşada ulaşmaları gerekiyor. Aynı zamanda Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesine göre irşada ulaşmaları emrolunuyor. Ve bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesini söyledik. Bakara 186'ya göre durum ne? Allah Teala buyuruyor ki kullarım sana beni sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bana dua edenin davetine icabet ederim ama şarta bağlı icabet ederim. Onlar da bana karşı amini olurlarsa, bana ulaşmayı dilerlerse icabet ederim ve isterim ki onlar irşada ulaşsınlar buyuruyor Allah Teala. Böylece irşada ulaşmanın bir farz hüküm burada doğurduğunu görüyoruz. Diğerinde de Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Ve bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, ey sahabe, bilin ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin dediklerinize uysaydı, yani benim sözümü değil de sizin sözünüzü dinleseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi ve kalbinize yazdığı iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır buyuruyor Allah Teala. Bütün sahabe kendi üzerlerine farz olan irşada da ulaşmışlar. Salah makamının 4. kademesi burada tamamlanıyor. Ve Allah Teala bu noktaya gelen kişinin iradesini teslim alıyor. Kişinin iradesi Allah'ın iradesine, kişinin cüz'i iradesi Allah'ın ilahi iradesine bağlanıyor. Ve o noktadan itibaren külli irade o kişinin üzerinde hüküm ferma oluyor. O güne kadar daimi zikrin sahibi olan bu kişi bu noktadan itibaren zikrin ötesine geçiyor. Çünkü artık kendi iradesini kullanamıyor. İlahi irade onun zikirlerini, onun iradesi dışındaki bir hükme bağlıyor. Artık o zikreden birisi değildir, tesbih sahibidir. Kendi iradesiyle değil, külli irade vasıtasıyla zikir yapmaktadır. Kendi iradesiyle olmadığı için Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesinin tekrarı, bu onun için tesbih hüviyetini ifade ediyor. Ve bütün sahabenin irşada ulaştığını da görüyoruz. İrşada ulaşmak farz mı? Allah Teala diyor ki Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde, o bir hakkın takva sahibi olanlar, hakka tukati takvanın sahibi olanlar nasıl bir takva ile takva sahibi oldularsa, ey insanlar siz de öyle takvanın, bu takvanın sahibi olun. Böylece 7. takva da devreye giriyor. Bir hakkın takva, hakka tukati takva, hakkul yakin takvası hepsi aynı şeydir. İrşada memur ve müezzin kılınan birinin sahip olduğu takva derecesidir bu. Bütün sahabe irşada memur ve müezzin kılındın cümlesinin muhatabı olarak irşat makamının sahibi olmuşlar. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu hakikati anlatıyor hepimize. Bu Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala'nın bir muradı oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
muhtevaya baktığımız zaman bütün sahabenin bir hakkın takvanın sahibi olduklarını, irşat makamının gereklerini yerine getirdiklerini görüyoruz. Tövbe yüzde diyor ki Allah Teala o sahabe künel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve maciriğine ihsanla tabi olanlardandı. Açık ve kesin, ister ensar olsun ister macirin, hepsine tabi olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İster ensar olsun, ister macirin, hepsine tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Ve de gidecekleri yer adın cennetleri ve de fevz-i azimin sahipleri. Tövbe yüz, onların en üstün cennetlerin sahibi olduğunu ve gidecekleri yerin ve onların o en üstün makamın fevzül azimin sahibi oldukları ifade buyuruluyor. Fevzül azim, hazül azim, ecrül azim ve hazül azim dört tane azim kelimesi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu dört azim kelimesi sadece bu makamı ifade eder. Sana makamının beşinci kademesini, iradenin teslimini. Peki, gördük ki hakka tukati takva da farz. Bütün sahabe bu takva seviyesine de ulaşmış. Ve 14 asır sonra bunların hepsinin unutulduğunu görüyoruz. 28 basamağın 28'i de yok artık. Bütün insanlar artık birinci ve ikinci basamaklarda yaşar olmuşlar. Hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemiyordu. Böyle bir kavramın varlığından bile haberdar olmadıklarını söylüyorlardı. Ve aslında onlara tebliğ yapılmıştı. 1997 yılında ceviz kabuğu olayında herkese bu tebliğ yapılmıştı. Allah'a ulaşmayı dileme tebliği. Ve sonuca ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bundan 14 asır evvel sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Fevz-ül Azim'in sahibi olmuşlar. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Her şey öylesine güzel ki. Yoksa buradan mı öyle görünüyor? Yoksa bize mi öyle görünüyor? Yoksa sizlere mi öyle görünüyor?

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. ترجم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey, sizlerin mutlu olmanızdır. Biliniz ki sizin mutlu olabilmeniz, başkalarına verebileceğiniz mutlulukla orantılı bir hüviyet taşır. Bir başka ifadeyle, başkalarını hangi ölçüde mutlu edebiliyorsanız, o kadar mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim, etrafınızda her zaman insanlar olacaktır. Mutlaka birileriyle berabersiniz yaşantınızda. Etrafınızda mutlaka sizinle beraber olan birileri vardır. İşinizde, mahallenizde, kiracıysanız evinizde, ev sahibiyseniz bitişik evlerde mutlaka birileri vardır. Her an sizin onları görebileceğiniz insanlar. Sevgili kardeşlerim, sorun bakalım kendinize. O etrafınızdaki insanlar sizi gördükleri zaman durumları ne oluyor? Sizinle beraber olmaktan hoşnutluk mu duyuyorlar? Yoksa duymuyorlar mı? Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah Teala bir insan olarak yarattı sizi. Ve Allah'ın sizden istediği bir şey var. Etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek, huzur vermek. Bunun için yaratıldınız. Allah'ın ilmi onun arkasında gizlidir ki,

Bu gizliliğin içinde sizin keşfetmeniz gereken şey başkalarına vereceğiniz mutluluğun, başkaları üzerinde husule getirebileceğiniz mutluluğun ve huzurun onlarda teşekkülü anında Allah-u Teala sizin de içinize mutluluk verir. Ruhunuz da nefsinize ferahlık verir. Öyleyse Allah'ın koyduğu kanun açık ve kesin. Siz başkalarını mutlu edebildiğiniz ölçüde mutlu olabilirsiniz. Böyle koymuş kanununu Allah-u Teala. Muradı ne? Bir tek muradı var. İnsan olarak yarattığı, vücuda getirdiği bütün mahluklarının mutlu olmasını istiyor. Öyleyse siz Allah'ın sizden beklediği bu erdemliliği göstermelisiniz. Başka insanlara mutluluk vermeye çalışmalısınız. Bunu kendinize hedef edinmelisiniz. Ne kaybedersiniz ki? İşte bugünkü konuşmamızın ismi bu. Ne kaybedersiniz ki? Söyleyin bana sevgili kardeşlerim. Birisine mutluluk vermek üzere o kardeşimizle konuştunuz. Bir sıkıntısı konusunda ona yardımda bulundunuz. Onu sıkıntılı gördüğünüz zaman yaklaştığınız yanına ne var, ne oldu? Seni sanki huzursuzmuş gibi görüyorum. Sana nasıl yardım edebilirim? Bunları söylediğiniz zaman o kardeşimiz kendisine yakın birisinin arkadaşları içinde var olduğunu görecek. Bir adım daha atın, biraz eşeleyin. Eşelediğiniz zaman problemler çıkacak ortaya. İşte siz o problemlerden hangisine müdahale edebilecekseniz ve hangi konuda onu o mutsuz çemberden çıkarıp mutluluk dünyasına ulaştırabilecekseniz o yardımı ondan esirgemeyin. Zamanınızı başka insanların mutluluğu için harcayın. Harcadığınız zaman onların mutluluğundan daha fazla onları mutlu etmeye çalışan kendinizin mutlu olduğunu göreceksiniz. Bu Allah'ın kanunudur. Bileşik kaplar kanunundaki gibi başkasına ne kadar mutluluk verirseniz aynı miktarda Allah Teala sizi mutlu eder. Ama bileşik kaplardan daha ötede bir durumu var bunun. Çünkü devreye sadece Allah'a soktuğumuz zaman bileşik kaplar usulü geçerlidir, kanunu geçerlidir. Ama bir de ruhunuzun nefsinize huzur vermesi var. İç dünyanızda bir rahatlığın, bir huzurun yaşanması var. Bu da cabası. Eğer insanlar Allah'ın bu kanununu öğrenebilirlerse, o zaman sadece etraflarındaki insanların mutluluğu için yaşamaya başlarlar. O zaman en çok mutlu olan kendileri olur. Neden? Etrafında beş kişi varsa, bu beş kişinin her birine ulaştırdığı mutluluğun aynını Allah-u Teala onda mutlaka vücuda getirecekse, huzuru yaşayacaksa,
O etrafındaki her kişinin 5 katı mutluluğu ve huzuru yaşar. Öyleyse çok yönlü olun. Çok arkadaşınız olsun. Çok yardımcı olun. Öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki insanlar başkalarını mutlu etmeyi artık unutmuşlar. Kimse onlara mutluluğun sırlarını öğretmiyor. Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemezdik. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde çoğu zaman kendimi kaybediyorum. İşlere daldığımız zaman sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olduğumuz zaman her birinize bir selamla, bir güzel sözle, bir küçücük nükteyle bir şeyler ulaştırabilirsek, bunun büyük mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Sizde nasıl bir hoşnutluk oluşuyorsa, bizde de aynı hoşnutluğu Allah Teala oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde ne kadar sevildiğinizi bir bilseniz, Allah Teala'ya çok hamd edersiniz, çok şükredersiniz. Bir defa Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutluluk gemisi ufuklara doğru yelken açar. Limandan ayrılmıştır. Hayatınızın en güzel 7-8 ayını böyle geçirebilirsiniz. Daimi zikre ulaşmadığınız sürece hayatınızın en güzel devresidir o. Yedi sekiz aylık süre ruhunuzun Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılma süresi. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse sadece onlar bu mutluluktan faydalanabilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala başkalarını mutlu etmek sanatını adım adım gösterecektir. Ve kişi mutluluğu, huzuru yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bilmesiniz Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini. Bilmesiniz Allah'ın sizi ne kadar çok mutlu kılmak istediğini. Allah Teala din adı verilen bütün kaideler demetini sadece insanların mutluluğu için vücuda getirmiştir. Düşünün. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dilemeyen kişiden daima çok daha mutludur. Mürşidine ulaşan kişi, başlangıçtaki Allah'a ulaşmayı dileyen kişiden daha mutlu bir noktadır. Tabiyet onu daha üst seviyede mutlu kılar. Nefsini tezkiye eden kişi, mürşidine tabi olan kişiden daha çok mutludur. Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerden %51'i temizlenmiştir. Şeytan %100 duruma hakimken, baştan aşağı nefsinin kalbi afetlerle doluyken, bu noktada kişinin nefsi %51 nurlarla, yani kendisini mutlu edecek standartlarla dolmuştur. Ne demek istiyoruz?
Sevgili kardeşlerim, nefsiniz afetlerle doludur. Bütün afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık, bunların hepsi afetlerdir. Bu afetlerin her biri nefsinizin bünyesinde sizi mutsuz kılmak üzere harekete geçebilecek bir hüviyet taşırlar. Ama ruhunuzda da başlangıçta %100 hasletler vardır. Bir denge unsuru üzerine bina edildiniz. Ne kadar afet varsa o kadar nefsinizin kalbi, ne kadar afetlerle doluysa ruhunuzun kalbi o kadar hasretlerle doludur. Nasıl nefsinizin kalbi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorsa, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek istiyorsa, ruhunuzun kalbi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi ister. İkisi dengede olarak yaratılırsınız. Sonra ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuk yapar. Yolculuk tamamlanana kadar Allah-u Teala sizin şeytana açık olan kapılarınızın hepsini kapatır. Şeytan size ruhunuz Allah'a ulaşana kadar hiçbir negatif şey, negatif bir tesir icra edemez. Ve çok mutlu bir hayat yaşarsınız 7-8 aylık bir devre. Çok mutlu olursunuz, pencereleri açıp bağırmak gelir içinden. Mutluyum diye. Ama ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra Allah-u Teala koruyucu kalkanını devre dışı bırakır. Şeytan sizi alaşağı etmek için bütün gücüyle harekete geçer. Böyle bir ortamda birdenbire mutluluğunuzun her yaptığınız yanlışta mutsuzluğa dönüştüğünü görürsünüz. Çünkü şeytan size devamlı olarak sizi huzursuz kılacak davranışlarda bulunmanızı sağlık verir. Ve de böyle bir ortamda huzursuzluk vardır, mutsuzluk vardır. Yarı yarıya. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar bu değişimi geçirdiniz. Ve de dengede bir unsurla şeytanla karşı karşıya kaldınız. Şeytan ne yapıp edip sizi Allah'ın yolundan alıkoymak için büyük bir gayretin içinde olacaktır. O çabaladıkça siz de gayret edip ona karşı çıkabilirseniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi size süslü gösterdiğin zaman reddedebilirseniz, Allah'ın emrettiği fiilleri işlemekten sizi alıkoyduğu zaman her ikisinin de iradenizi kullanmak durumundasınız. Alt edebilirseniz onu, yasak ettiği fiilleri işlememeyi başarırsanız, şeytanın bütün oyunlarını boşa çıkarmış olursunuz. Elbette bu kolay bir şey değildir. Ama unutmayın, bir düşmanınız var. O şeytan. Belki şeytanlar demek daha doğru bir ifade olur. Çünkü herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. Ona devamlı öğütler verir. Her verdiği öğüt o kişiyi mutsuz etmek için sağlam bir sebeptir. Kim bilir kaç bin yılın tecrübesine sahip olan bu şeytanlar ve iblis bütün insanlara devamlı olarak o insanların nefslerine
hoş gelecek, yani Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istikametinde, o insanların nefslerine hoş gelecek, yani Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmemek istikametinde telkinde bulunur. Bu noktada kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Bulunurlar. %49 fazıl, %2 rahmet nurudur. Ve hepsi, bu %51'in hepsi o kişinin her yaptığının doğru olmasını ister. Allah'ın emirlerine mutlaka itaat edilmesini ister. Yasak ettiği fiilleri asla işlememesini ister. Bir taraftan nefsin kalbindeki faziletlerin bu güzel talepleri var. %51 talep. Bir de gene kişinin nefsinin kalbinde %49 afet duruyor. Zaman zaman afetler, zaman zaman fazıllar devreye girer. Haslet diyemiyoruz çünkü hasletler ruhunuzun hasletleridir. Benzer fonksiyonları olmasına rağmen birinin adı haslet, ruhunuzun hasletleri, diğerinin adı fazıllar ki hasletin karşılığı olan kelime bu fazıl kelimesinden türetilen fazilettir. Kimdir fazilet sahibi insan? Bir kişi nefsinin kalbini %100 afetlerden temizlediği zaman daimi zikirle, nefsinin kalbinde %98 fazıl oluşur, %2 rahmet nuru oluşur ama kalbi tamamen nurdan oluşmuştur. Bu kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekten büyük zevk alan, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insandır. İşlemesi için ortada talep yoktur artık. Nefsin bütün afetleri devre dışıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Saadeti yaşamanızı istiyor. En güzeline sahip olmanızı istiyor. Her şeyin. İşte nefsiniz bu noktada %51 nura kavuştuğu noktada tezkiye olmuştur. Bu mutluluğun yarısıdır. Ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Mürşidinize ulaştınız. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Nefs tezkiyesi başladı. Zikir yaptığınız zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesle, ister sessiz diye, isterseniz dilinizi kımıldatmadan gene sessiz ama dilinizi kımıldatmadan zikredin. Zikrettiğiniz sürece Allah'ın rahmeti ve fazlı size mutlaka ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bunlar nefsinizin kalbinde başlangıçta evvela mürşidinize ulaşmadan evvelki devrede Rahman esmasının etkisinde olarak nefsinizin kalbine Allah-u Teala %2 rahmet nuru gönderecektir. Rahmetle faz ve rahmetle salavatı nefsinizin kalbine gönderen rahim esmasıdır. %2 rahmet nurundan sonra nefsinizin kalbi %100'e kadar nurla dolabilir.
sizin talebinize bağlı bir faktör. Burada iradenin büyük ölçüde rolü var. Mutluluk mu istiyorsunuz sevgili kardeşlerim? O zaman bunu gerçekleştireceksiniz. Allah Teala'nın güzelliklerini dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah size mürşidinizi ulaştıracak, tabi olacaksınız. Allah Teala'nın verdiği o büyük zevkle ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar çok mutlu bir devre geçireceksiniz. 7-8 aylık bir devre, kalın bir çerçeve içinde. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolacak. Bu dolma mevzidesi, başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra Rahim esmasıyla, bu Rahman esmasının sonucudur. Rahim esmasıyla Allah-u Teala tecelliye başladığında %7 fazıl birikimi nefsinin kalbinde sizden ayrılarak Allah'a doğru ana dergâhtan yola çıkan ruhunuz için birinci gök katına ulaşmayı nasip kılar. Sonra ikinci defa %7 fazıl birikimi ikinci gök katına ulaşırsınız. Birincisine nefsi emmare deniyor. İkincisine nefsi levvame deniyor. Emmare kötülüğü emreden, %100 kötülüğü emreden bir nefs kıdemesi. Nefsi levvame ondan %7 eksik bir dizayn içinde. Yani nefsin kalbine başlangıçtaki 2'yi saymıyoruz artık. İlk %7 başlangıçtaki giren fazıldı, rahmetti. %2 o kadar. Rahmet nuru %2 de kalır. İlk %7 fazla birikiminde ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar yükselir. Nefsiniz hala bir emirdedir. Allah Teala ilk %7 nur birikimiyle kişinin ruhunu birinci gök katına ulaştırır. Sonra ikinci defa kişinin zikrinde artış olur. İkinci defa %7 nur birikimiyle nefsi levvame gelir. Fela uksumu bin nefsi levvameti diyor Allah-u Teala. Ale levvame nefse kasem ederim diyor. Sonra üçüncü defa %7 nur nefsi mülkime kişi Allah'tan ilham alıyor. Ve elhamaha, fücraha ve takvaha, kat eflaha men zekkaha buyuruyor Allah-u Teala. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Burada Allah Teala'nın önemli bir müessesesi var. Nefs tezkiyesi her geçen gün biraz daha güzele götürür kişiyi. Burada ikinci kademede ikinci defa %7 nur birikim olmuştur kişinin. Levvame kademesine ulaşmıştır. Sonra söylediğimiz gibi Allah'tan ilham almaya başlamış. Ve mülhime kademesine ulaşmıştır. Sonra
Bu nefse ilham edilir diyor Allah Teala. Fe'elhamaha fücuraha ve takvaha. Onun fücuru ve takvası, fücur, negatif istikamette ilham, şeytandan gelen ilham, takva, Allah'tan gelen ilham. Sonra dördüncü kademede o kişinin nefsi mutmainneye ulaşır. Ya eyyetüen nefsi mutmainneti diyor Allah Teala, ey mutmain olan nefs. Fecr 27. Ela bi zikrullahi tatmainnül kulubu. Rahat 28. Allah'ın zikriyle kalpler tatmin olur, mutmain olur. Bu nokta dördüncü gök katını ifade eder. Sonra beşinci gök katı nefsi radiyedir. Kul Allah'tan razı olur. Altıncı gök katı nefsi mardiyedir. Allah tek olundan razı olur. Ve yedinci kademe tezkiyedir. Beşinci ve altıncı kademeler Fecr 27, 28, 29 ve 30. ayetlerde şekle bağlanmıştır Allah-u Teala tarafından. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, irci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et. Yani geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Bu, başlangıçta mutmain olan ve Allah'tan razı olan ve Allah'ın rızasını kazanan ruhun Allah'tan razı olan ve Allah'ın rızasını kazanan nefsin bahsi burada tamamlanıyor. İrci'i ila rabbiki ifadesi ruha ait. Ruhun Allah'a geri dönmesini istiyor Allah Teala. İrci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön. Sonra bir başka olay tahakkuk ediyor. İrci'i ila rabbiki. İşte bu ruha hitaptır. Ruhun Rabbine geri dön, rücu et. Rücu etmek, geri dönerek ait olduğu yere ulaşmak. Sonra fizik vücuda hitap ediyor Allah Teala. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir. Ey fizik vücut. Fethuli cenneti ve cennetime ithal ol, cennetime gir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde altı kademeyi ifade ettik. Yedinci kademe tezkiyedir. Fatır suresi 18. ayet-i kerime ve men tezekka fe innemâ yetezekkeli nefsihi ve ilâllâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendi nefsi için yapmıştır. Ruhu Allah'a döner. Allah'a dönüyorsa ulaşıyor. Allah'a ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir yolculuğun sonudur bu. Allah'a ait olan ruhunuzu, sizde bir emanet olan ruhunuzu Allah'a tevdi ettiniz, ulaştırdınız, teslim ettiniz. Allah Teala buyuruyor, İnnallâhe ye'murukum an tuaddül emanâti ilâ ehliha. Emanetleri o emanetlerin sahibine muhakkak ki Allah teslim etmenizi emreder. İnnallâhe muhakkak ki, inne muhakkak ki Allah ye'murukum size emreder.
emir verir. En tuaddül tevdi etmenizi, en tuaddü tevdi etmenizi ila ehliha. Tevaddü el emanati, emanetleri ila ona, ehliha, onun ehline. Ehline, sahibine demek. Allah emanetleri, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Dikkat edin. Emanetler çoğuldur. Ama emanetlerin sahipleri demiyor Allah Teala. O emanetlerin sahibine diyor. Ruhunuzun da sahibi Allah'tır. Nefsinizin de sahibi Allah'tır. Fizik vücudunuzun da sahibi Allah'tır. İradenizin de sahibi Allah'tır. Ve Allah ile olan ilişkilerde önce ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz, 22. basamak. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, 25. basamak. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edersiniz, 26. basamak. Sonra iradenizi Allah'a teslim edersiniz, 28. basamak. 4. Teslim, ruhun, için, nefsin ve iradenin teslimi ve bunların hepsi 28 basamağın muhtevasında tamamlanır. Bir insana mutluluk veren şey ruhunun hasletleridir. Ama ruhu Allah'a ulaştığı için onların yerine mürşide tabi olduktan sonra nefsin kalbine girmeye başlayan %2 rahmetin ötesindeki fazıllardır. Fazıllar Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. İşte böyle bir dizaynda kişinin irşad olması, tövbe-i nasuhu gerçekleştirmesiyle tamamlanır. Sonra o kişi iradesini de Allah'a teslim eder salâh makamında ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad makamının sahibi olur. Bu ancak Allah o kişinin iradesini teslim aldığı takdirde gerçekleşir. O noktada bu kişi Allah'ın bütün emirlerini alacak ve bütün emirlere itaat edecektir. Bu itaat bir otomatik müessesedir. Çünkü artık iradesi yoktur. İradesini Allah'a teslim etmiştir. İlahi irade o kişinin devamlı olarak Allah'tan aldığı emirleri yerine getirmesini temin edecek bir özellik taşır. O kişi devamlı ne yapması lazım geldiğini soracaktır. Her an Allah-u Teala ona ne yapması lazım geldiğini söyleyecektir. Bu iradenin Allah'a teslimidir. Kişinin iradesi olmadığı için, iradesiyle yaptığı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretme müessesesi iç dünyasında yankılanarak devam edecektir. İçindeki ses Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar edecektir ama onun dilinin kımıldaması da söz konusu değildir. Bu zikri normal standartlarda yapması da söz konusu değildir. Onunki artık tesbih olmuştur. Kendi iradesinin dışında külli irade ona daimi zikirdeki esasları vücuduna tatbik ediyor. İşte burada artık
söz konusu olan zikir değil, tesbihtir. Kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Ve irşada memur ve mezun kılının cümlesiyle irşad ehli olmuştur. Mutluluğun en üst düzeyi buradadır, tesbihtedir. İrşad makamına getirilen herkes iradesiyle zikir yapma müessesesinin ötesine geçmiştir. Artık onun içindeki ses kesin olarak her saniye yankılanır. Onun dilini kımıldatması da gerekmez. Sesiyle Allah, Allah, Allah demesi de gerekmez. Ama o alışkanlığının bir devamı olarak bunları yapabilir. Sevgili kardeşlerim, bir sonuçla karşı karşıyasınız. Bu noktada kişi kesintisiz bir mutluluğun içindedir. Çünkü daha evvelden İhlas makamında da aynı mutluluğu yaşamıştı. Ondan evvel Ulu'l-Elbab makamında da daimi zikre ulaştığı zaman da aynı şeyi yaşamıştı. Nefsinin kalbinde hiç afet olmadığı için Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen birisiydi. Ama asıl büyük huzur iradesini de Allah'a teslim eden kişinin huzurudur. Ve unutmayın ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmuşlardı. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ هُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Allah'a iradelerini teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolundular. Allah'a muhlis kul olmak için. Sevgili kardeşlerim, ihlas makamı bunu oluşturuyor. O iradenin tesliminin bir sonrası, affedersiniz, nefsin tesliminin bir sonrası, irade teslimse artık o kişinin iradesini kullanamayacağı bir yere ulaştırır onu. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bunları yaşamaya ehilsiniz. Sadece isteyin Allah-u Teala'dan, o size güç verir. İsteyin, sizi kuvvetli kılar. İsteğiniz arttıkça Allah'ın verdiği daha çok istek oluşturacak olan bir yardım alırsınız Allah-u Teala'dan. Daha çok istek, daha çok yardım gerektirir. Allah-u Teala mutlaka bu gereğin standartlarını size de uygular. Böylece sevgili kardeşlerim, mutluluğu daimi zikrin bu kademesinde sonsuz boyutlarda yaşarsınız. Allah'a sonsuz hamd eder, şükredersiniz. Sizi o kademeye ulaştırdı diye mutluluktan uçarsınız. Etrafına sadece hayır getiren bir insan olursunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızda, dileklerimizde. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı var. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişiden. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir. Ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah-u Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır. O kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Neyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye alarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kader ve kaza. Bir iradeye, o iradenin bir dahli olmaksızın başka bir iradenin tesir icra etmesine kader denir.

Bu kader müessesesinde kendisine bir tesir ulaşan kişi bu konuda iradi yapı olarak bir işlev gerçekleştirmemiştir. Başka bir iradenin o kişi üzerinde tesir icra edecek bir olayı vücuda getirmesi söz konusudur. Ve bu üzerine tesir icra edilen, tesir olan kişi için kaderdir. Bu tesiri vücuda getiren diğer irade için kazadır. Bu kaza kelimesini otomobil kazası gibi bir nevi tesadüf diye nitelemek geçersizdir. Bu hukuki bir ıslahtır. Aynı zamanda dini bir hüviyet taşır. Ve kader müessesesi Allah'ın indinde son derece önemlidir. Gecenin saat 3'ü. Yolun kenarında bir kişi pusuda. O saatte oradan geçeceğini bildiği birisi için hazırlıklı. O kişi nitekim geliyor. Tam oradan geçerken saklanan kişi çıkıyor saklandığı yerden. Tabancasındaki bütün kurşunları adamın üzerine boşaltıyor ve onu öldürüyor. İşte bu bir olaydır. Öldüren adam öldürme işlemini kaza etmiş, yani vücuda getirmiştir. Oluşturmuştur yeni tabirle. Ve diğer kişiyi öldürmüştür. Ama diğer kişi için, ölen kişi için bu olay bir kaderdir. Kendi iradesinin hiçbir dahli olmaksızın başka bir iradenin tabancasından çıkan kurşunlar bu kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir. İşte ölen kişi için kendi iradesinin bir dahli olmadığı cihetle bu olay bir kaderdir. Diğer kişi ise bilerek, isteyerek, taammüden bir başkasını öldürmüştür. Onun ölümüne sebebiyet vermiştir. Ve bir katil olayı Allah'ın katında çeşitli açılardan değerlendirilir. Kur'an'a baktığımız zaman Allah'ın dininden olmayan veya dine düşman olan birisi, o dinin mensuplarından birisini katletmişse, bu bir o kişi için bir olayın kaza edilmesidir. Öldüren kişi için, katil için, maktul için, katledilen kişi için bir kaderdir. O elinde olmadan bir başkasının taammüden, bilerek, isteyerek kendisini öldürmesiyle katledilmiştir. İslam'da bu konuda karşılık vermek haklı bir davranış biçimi sayılır. Haksız yere öldürülen kişinin kardeşi veya yakın akrabalarından birisi, babası, amcası, özellikle kardeşi için geçerli olan bir hak, o katili öldürmek yetkisinin sahibidir.
Bu bir Kur'an müsaadesidir. Bundan 14 asır evvel sahabeye baktığımız zaman onların Allah'ın emirlerini uyguladıklarını görüyoruz. Ondan evvel kabileler arasında kan davaları söz konusuydu. Her kabile mutlaka başka kabilelerden birçok kişiyi öldürmüştü. Ve de bu öldürülenlerin intikamını almak üzere herkes pusuda diğerlerini öldürmek için hazır bekliyorlardı. Ve sık sık cinayetler işleniyordu. Sahabe olmadan evvel her çeşit kötülüğe açıktı. Fal oklarına bakıyorlardı mesela. Mesela küçücük kız çocuklarını diri diri mezara gömüyorlardı. Hazreti Ömer'in ağlayarak anlattığı o olaya dikkatle bakın. Ben onu diyor diri diri gömmek üzereyken o diyor benim sakallarıma düşen oradaki topraktan küçük parçaları ayıklamaya çalışıyordu diyor. Sevgili kardeşlerim, kader ve kazanın muhtevasına baktığımız zaman açık bir şekilde mukadderat olarak bilinen kader sistemini incelemek ve Kur'an'a göre gerçek hususları aydınlığa çıkarmak söz konusu. Şimdi bir başka misal verelim. Kişi evinin bahçesinde tabancasını temizliyor. Ama silah elinden kaçıyor, düşüyor. Namlada da bir tek kurşun var. Tetik bir yere takılarak silahın patlamasına sebebiyet veriyor. Diyelim ki bu iş olmaz böyle bir şey ama olduğunu kabul edelim. Ve çıkan kurşun yoldan geçen birini öldürüyor. Ölüme sebebiyet veriyor. Şimdi yoldan geçen kişi için bu ölüm onun iradesinde bu konuda bir talep olmadığı cihetle bir kaderdir. Yani bir kurşun hiç ölümü talep etmediği halde o kişiyi öldürüyor. Bu o kişinin iradi yapısının devreye girmediği bir olaydır. Yani ölen kişi için bu kesinlikle bir kaderdir. Peki diğer kişiye bakalım. Diğer kişide de yoldan geçeni öldürme konusunda hiçbir talep yok. Ama temizlemeyi evinde yapabilirdi. Dışarıda yaptığı için tedbirsizlik etmiştir. İhmal etmiştir. Kontrol etmeyi başkasının hayatına kıyabilecek kadar bir kazanın olabileceğini hesaba katmamış, tedbirsizlik etmiştir. İhmali vardır. Tabancasını temizlerken

kesinlikle bir cinayet olayı söz konusu değildir. Tasarlayarak taammüden o kişi ölmemiştir, öldürülmemiştir. Bir yanlışlık eseri olarak dikkatsizlik sebebiyle ölmüştür. İşte bu kişinin gerçekte hatalı olup olmadığını kıyamet günü o kişi acaba nasıl anlayabilir? Öyle ki kıyamet günü kişi kendisine derecat açısından hiçbir haksızlık yapılmadığına kesin olarak kendisi karar verecektir. %100 hakikati görecektir. Hiçbir haksız fiille suçlanmadığını görecektir. Yani kendisinin vücuda getirdiği herhangi bir işlem sebebiyle ona zannettiğinden o suçun gerektirdiği derecattan fazlasının verilmediğini, azının da verilmediğini, yaptığı her güzel davranışın arkasından kendisine o sevaba ait derecatın tam olarak verildiğini mutlaka amel defterinde görecektir. Bunu görebilmesi için Allah Teala kıyamet günü biz insanlara muhteşem bir ayıraç veriyor. Kıyamet günü indi ilahide herkesin üç boyutlu olarak hayat filmi görünür. Mahşer meydanında nefsleri de vücutlarına giren nefs, fizik vücut ikilisi orada mahşer meydanında otomatik olarak kendi hayat filmini göreceği, hologram olarak göreceği bir noktaya getirilir. Herkesin hayat filmi o kişiyi, sadece o kişiyi kendisine çeker. Ve kişi, herkes hiçbir hata olmaksızın sadece kendi hayat filminin ya da filmlerinin demek daha doğru önünde olacaktır. Otomatik ilahi kodlar bunu gerçekleştiriyor. Hiçbir yanlışın oluşması mümkün değildir. Herkes mutlaka kendi hayat filminin oynayacağı yere ulaşacaktır. Ve kişi ulaşıp da filmini göreceği bir standartta oraya yerleştiği zaman hayat filmi oynamaya başlayacaktır. İki tane. İkisi de üç boyutlu. Bir tanesi kişinin düşüncelerini, tasarılarını, aklındaki düşüncelerini, tasarılarını gösterecektir. İkincisi ise fizik olarak vücuda gelen olayı gösterecektir. Kişinin kendisine verilen bir mizan, kainattaki suç olabilecek veya olmayacak bütün olayları ihtiva eder. Ve sadece o kişinin vücuda getirdiği olayları ona derecat itibariyle bir haksızlık olmadığını kesinleştirerek gösterir. Öyle ki kişi hayat filmlerine ve elindeki mizana baktığı zaman kendisine kıl kadar haksızlık edilmediğini görecektir. Bu filmlerden bir tanesi o kişinin düşüncelerinin filmidir.

Sevgili kardeşlerim, biz bir olayı düşündüğümüz zaman o olayı sahne olarak karşımızda görürüz iç dünyamızda. Dışarıdan bakan birisi olarak olayı görürüz. A ne yaptı, B ne yaptı, C ne yaptı ve nasıl yaptılar? İşte bir insanın kafasındaki dizayna şimdi beraberce bakalım. İlk misalimizde ne söylemiştik? Bir adam gecenin saat 3'ünde elindeki tabancayla bekliyor, pusuya yatmış. Öldürmeyi tasarladığı kişi geçerken onun üzerine bütün kurşunlarını boşaltıyor, onu öldürüyor. Şimdi bu adam kendisini görüyor. Kiramen Katibi meleklerinin çektiği filmde kendisini görüyor. Fizik standartlardaki filmde 3 boyutlu olarak dışarıdan, önden, arkadan, yandan devamlı yer değiştirerek kameranın birisi çalışıyor ve kişinin nasıl gittiğini, nasıl saklandığını, nasıl gizlendiğini, tabancasını nasıl hazırladığını birer birer o kişiye gösteriyor. Bu fizik olayın filme alınmasıdır. İki, üç boyutlu gösteriden, hologramdan bir tanesi fizik standartlarda vücuda gelen olayları gösterir sadece. Diğer filme gelince o kişinin kafasında görüntülü olarak tasarladığı hususları gösterir. Eğer kişinin bu tasarı filminde böyle bir olayı tasarladığı, bunun için tabancasını hazırladığı, gittiği, saklandığı, o olayı tahakkuk etmeden evvel bu kişinin iç dünyasında, düşünce statüsünde şekillenmişse, nerede, nereye gidecek, nasıl saklanacak, tabancasını nasıl kurşuna dolduracak, pusuya nasıl yatacak, hangi saatte gidecek, hepsi o kişi bunu taammüden yapmışsa, düşünce platformunda bunların hepsi orada net olarak görünür. İşte böyle bir olayı tasarladıktan sonra gerçekleştiren kişi taammüden adam öldüren bir kişinin kaybettiği derecatı kaybeder. Hayat filmindeki fizik standartlarda olayı uyguladığı sırada çekilen Kiramen Katibi meleklerinden birisinin çektiği film onu gösterirken ikinci film onun düşüncelerini gösteriyor. Düşüncelerinde de kişinin neler yapacağını açık açık tasarladığı net olarak yer alıyor. Onun için iki tane hayat filmi. Onun için bir sürücüye, bir de şahide ihtiyaç var. Bir sürücüye, bir de saike ihtiyaç var. Filmlerinden bir tanesinde şahit var. Fizik standartlarda vücuda gelen olayda şahit olarak yer alıyor. Fizik standartların dışında düşünce platformunda oluşan da ise bir sürücü, bir de saik var. Kameraman değişmiyor. Bir kameraman birinde, bir kamerada, diğer kameraman diğer kamerada, adı sürücü. Filmi süren, filmi başından sonuna kadar çeken üç boyutlu filmi.
Birinde bir şahit var, fizik olarak bir olay cereyan etmiş, onun şahidi. Herkesin etrafında mutlaka bir sürücü, bir sahipten, bir sürücü, bir şahitten oluşan iki tane kamera o kişinin ömrü boyunca aralıksız bir şekilde üç boyutlu olarak çalışır. Sonra bütün hayatınız gözünüzün önünden geçecektir. İşte o görüntülerden bir tanesi sürücü ve şahitin fizik vücudunuzun yaptığı bütün olayları devreye almasıyla tahakkuk eder. Diğeri ise sürücü ve saikin vücuda getirdiği ikinci ikili düşüncelerinizde ne olduğunu ortaya koyar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliğin bir arada bulunduğu bir dünyada insanlar neden mutlu değiller de mutsuzlar? Neden mutlu olmadıklarını biliyorsunuz. Eğer bir insan Allah'a dönmemişse, Allah'a ulaşmayı dilememişse, o kişinin mutlu olması mümkün değildir. Mutsuzluğun amili nefs ve nefsin afetleridir. Herkesin nefsi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ve kişi o afetler Allah'ın bütün yaptıklarını, emirlerini yapmak istemedikleri için bir, yasak ettiği fiilleri ise iki, mutlaka işlemek istedikleri için Allah'ın bütün emir ve yasaklarına karşıdırlar. Yasak ettiklerini işlemek için işlerinden gelen odur. Nefsin bütün afetleri bu istikamette teçhiz edilmiştir. Buna yöneliktir. Allah'ın bütün emirlerini asla yapmak istemeyen bir yapı, Allah'ın yasak ettiği her fiili mutlaka işlemek isteyen bir yapı. Nefsin afetleri bu iki cephede de hüküm fermadır. Bu hedeflere varmak isterler. Ona göre yaratılmışlardır. Öbür taraftan da bir ruhunuz var. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, onun için iç aleminizde Allah'a ulaşmayı dileyip de daha sonra mürşidinize ulaşıncaya kadar hep bir kavganın hüküm sürdüğünü görürsünüz. Bu kavga hep devam eder. Ne zamana kadar? Ta ki mürşidinize tabi olun da ruhunuz vücudunuzu terk etsin ve Allah'a ulaşmak üzere ana dergaha ulaşsın. O zaman ne olur? O zaman nefsinizin %100 afetlerle dolu olan kalbi tek başına kalır ve size hükmetmeye başlar. Öyle mi dersiniz? Tek başına kaldığı kesin. Ama hükmetmeye başlayamaz. Çünkü nefsinizin sizin üzerinizde hüküm ferma olması, sizi kontrolü altında tutması, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işletmesi, emrettiği fiilleri işlemenize mani olması şarta bağlı bir olgudur. Eğer hem nefsiniz hem ruhunuz varsa denge vardır. O zaman iç dünyanızdaki çatışmanın sonucunda ya Allah'ın emrini yerine getireceksiniz ya da yasak ettiği fiili işleyeceksiniz. Ama bir denge vardır. Ruhunuz fizik vücut, ruh ve nefs üçlüsünden oluşan o kişinin iç dünyasında ruhu Allah'ın emrettiği şeyi mutlaka yapmak ister. Yasak ettiği şeyi de asla işlemek istemez. Öyleyse ikisi de eşit kuvvette olduğu için, nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için, ruhun kalbi de %100
hasletlerle dolu olduğu için dengede olan iki kuvvet çarpışır. Üstün gelen taraf dediğini yaptırır. Bu sizin yaşadığınız muhite çocukluğunuzdan itibaren etrafınızdaki insanların sizin üzerinizde iz bırakan tesirlerine, kısaca ortama bağlıdır. Allah'ın bütün emirlerinin uygulandığı, yasak edildiği fiillerin işlemediği bir ortamda neşvi neva bulan, gelişen bir insanın davranış biçimleri Allah'ın emirlerine uygun davranış biçimleri olacaktır. %100 olması mümkün değildir. Ama ihtimal olarak olay bu standarttadır. Bir insanın çevre şartları neyse, etrafında hangi tarz olaylar cereyan ediyorsa, çocukluk devresinde aldığı intibalar onu o statüde etkiler. Ve de ondan tesir alır insanlar büyüme süreçleri içerisinde. Ama kuvvetler eşittir. Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen ruhun hasletleri bütün olarak hüküm fermadır. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen, emrettiklerini de yapmak istemeyen nefsin afetleri de bütün kuvvetleriyle ayaktadırlar. Devamlı bir hırlaşma, kavga, gürültü, patırdı iç dünyanızda sizi devamlı rahatsız eder. İşte bu kavganın arkasında nefsiniz var, bütün afetleriyle, ruhunuz var, bütün hasletleriyle. Ama Allah Teala sizi bu halde bırakmak istemiyor. İstiyor ki Allah'a mülaki olmayı dileyesiniz. İstiyor ki mürşidinize ulaşasınız. İstiyor ki mürşidinize ulaştığınız zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrıla. Bu ayrılan ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuğa çıka ve de Allah'a ulaşa. Öyleyse olay son derece açık ve kesin. Allah Teala kesin olarak emrini vermiş. Diyor ki irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Müzemmil 8'de Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Yani ruhunu ona, Allah'a ulaştır. Zümer 4 ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azabe. Üzerine min kabli gelmeden önce, den önce en yetiye gelmeden önce en yetiye küm ül azabe üzerinize azap gelmeden önce. Ve enibü ilâ rabbikum, Rabbinize münip olun, ulaşmayı dileyin, yönelin ve ona teslim olun. Şu dünya hayatını yaşarken Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde irci'i ilâ rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ey ruh, geri dönerek Rabbine ulaş.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hayatınızı yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız gerekli. İşte böyle bir hususta kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah o kişiyi, o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Diyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, bir insan, insanların %90'dan çok daha fazlası seçildiği cihetle, başka insanları Allah'ın yolundan saptırmıyorsa, mutlaka seçilir. İşte bütün mesele o seçilenler arasında, zaten insanların çok büyük bir kısmı var, onların Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Dilerlerse ne olur? Allah onları önce mürşitlerine ulaştırır, sonra da tabiyette ruh vücuttan ayrılıp ana dergaha ulaşıp seyre sülüke iştirak edenler arasına gireceği cihetle oradan Allah'a kadar bir yolculuğa kişinin ulaşması söz konusu. İşte kişinin bu konudaki talebi bir kader değildir. Kişinin bizatihi dileğiyle oluşmuştur. Ama bundan sonrası, yani ruhun vücuttan ayrılması için kişinin Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaştırılması, tabiyeti, tabiyet sırasında ruhunun vücudundan ayrılması ve Allah'a ulaştırılması, bunların hepsi ruh Allah'a ulaşana kadar kaderdir. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra fizik vücudun Allah'a teslim olması kazadır. Nefsin teslim olması kazadır. İhlasa ulaşmak kazadır. İradeyi Allah'a teslim etmek eğer kişi ihlas makamına iradesiyle ulaşmışsa, bundan sonraki safa, Tövbe-i Nasuh'tan sonraki safa kaderdir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizin günahlarınızı örter, salâh makamına ulaştığınız zaman, sizin başınızın üzerine salâh nurunu koyar, yerleştirir, sonra günahlarınızı sevaba çevirir. 3. İradenizi teslim olur. 4. Ve sizi irşada memur ve mezun kılındır cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Hepsi Allah'a aittir. Bu Allah'a ait olan statüyü gerçekleştiren de külli iradedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir sözü var. Demin söyledik. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlaka kendi iradesiyle gerçekleştirmesi gereken bir kaza işlevidir. Ama bu noktadan itibaren, kişi Allah'a ulaşmayı dilediğinden itibaren, üçüncü basamaktadır kişi, 14. basamakta o kişinin mürşidine ulaşması kaderdir. Mürşide ulaşıp taviyeti kaderdir.
herkes layık olduğu mürşide ulaştırılır Allah-u Teala tarafından. Seçim Allah'ındır. Hacet namazını kılar kişi ve sorar. Allah kimi gösterirse ona gider. Giderken kişi kendi iradesini kullanmaz mı? Kullanır. Ama kullanmasaydı Allah onu gerçekleştirecekti. Çünkü Allah'ın sözü var. Sen diyor bana ulaşmayı dileyeceksin. Ben seni kendime ulaştıracağım. Sen namazı sevmeyebilirsin. Ben sana namazı sevdiririm. Sen oruçta çok açlık duyarsın. Ben sana orucu sevdiririm. Açlık duyurmam. Sen zikri sevmeyebilirsin. Ben sana zikri sevdiririm. Mutlaka sevdiririm diyor. Mutlaka senin eğer benim kader müessesem seni en az 8 aylık bir hayata daha bağlamışsa, senin ölümün 8 aydan daha sonraki bir devredeyse, üst rakam bu, o zaman ben seni mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. İşte bu bir kaderdir. Buraya kadar. Ruhun Allah'a teslimine kadar olay kaderdir. Ondan sonra dik yokuş kader değildir. Dik yokuşta Allah'ın yardımını alamazsınız. Yani zikrinizi, 2 saatlik bir zikrinizi 18 saat zikre çıkarmak mecburiyetindesiniz. Yetmez. O devirde bir de düşmanınız var, şeytan. O ana kadar onun davranış biçimlerini engelleyen Allah Teala onu o noktada serbest bırakmıştır. İşte bundan sonrası fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, nefsin teslimi de daimi zikri gerektirir. O da kader değildir. O da kazadır. Allah'ın yardımını alırsınız ama sizin iradeniz istemedikçe ve siz gerekli gayreti göstermedikçe sonuca ulaşamazsınız. Ulu'l-Elbab makamında daimi zikre ulaştıktan sonra Ulu'l-Elbab makamından İhlas makamına geçmeniz bir kaza değildir. Artık o kaderdir. Sizi tövbe-i nasuha ulaştırır Allah Teala. Ondan sonrası da kaderdir. Tövbe-i nasuhtan sonra günahlarınızın örtülmesi, başınız üzerine salah nurunun verilmesi, günahlarınızın sevaba çevrilmesi, iradenizin teslimi ve irşat makamına tayininiz ard arda birer kaderdir. Bunlar o seviyeye ulaşan bir kişi için mutlaka arka arkaya vücuda gelecektir. Kişinin yapısına göre süre değişir sadece. İşte sevgili kardeşlerim, kaza ile kader müessesesi birbirinden kesinlikle ayrılır. Hayatınız boyunca hangi işlevleri size verilen Allah'ın teslim ettiği kişisel iradeyle, cüz'i iradeyle gerçekleştirdiyseniz, onların hepsi tarafınızdan kaza edilmiştir. Hangi olaylar sizin dahiliniz ve ihtiyarınız olmadan sizin üzerinize tesir icra etmişse, onlar da kaderdir. Allah Teala hepinizi kaderlilerden etsin. Allah Teala hepinizi hem kendisine ruh olarak ulaştırsın, hem de fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi teslim alsın. Dualarımızla sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz bir dünya mutluluğu, sonsuz bir ahiret mutluluğu dileklerimizle, dualarımızla huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. رزقنا الأعطاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere beraberiz, birlikteyiz. Asr-ı Hidayet'in bir noktasında bir mutluluk sohbeti yapmak üzere. Başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala bütün kainatları, bütün kainatlardaki insanları, cinleri sadece mutlu olsunlar diye, saadetli yaşasınlar diye yaratmış. Allah'ın hedefi sadece bu. Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk davetiyesi, bir saadet rehberi ve bir saadet garantisi. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Şu koca yeryüzünde pek az insan mutluluğun hangi şartlarda nasıl elde edileceğini biliyor. Onlar sizlersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hidayet çağının hidayet içinde yeşerenleri, hidayet içinde tomurcuklananları, hidayet içinde meyve verenleri. İşte onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah var, sizler varsınız ve biz varız. Hamdolsun ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Sevgili kardeşlerim, başka bir varlık olarak yaratılabilirdiniz. Ve şu anda bu konuşmayı dinleyemezdiniz. İnsan olmak, bunları anlayabilecek mevkide olmak, mutluluğun anahtarlarına sizi sahip kılar. Mutluluğun anahtarları Allah'tadır. Allah Teala anahtarı indirmiş, elinize teslim etmiş. Alın demiş. Anahtar bu. Anahtar bir dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar var. Hiç olur mu diyorlar. Allah Teala sahabeden bile sadece 10 kişiyi cennetle müjdelemiş. Aşere-i mübeşşere, cennette tebşir edilen aşere, 10 kişi. İyi ama zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tebliğe başladıktan itibaren ki 10. yılın sonunda 10 kişi. Ondan sonra sahabenin sayısı tabiatıyla çok fazla arttı. Ve Allah Teala hepsinin cennete gireceğini kesinleştirdi. Bütün sahabe, elbette aralarında münafıklar yok. Sadece sahabe. Sahabe kimdir diye sorun sevgili kardeşlerim. Aldığınız cevap sizi şaşırtacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sahabende görenler diyorlar.
Evet, bugünün açıklama yapanları, bu konuda açıklama yapanları öyle söylüyorlar. Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek şerefine erenler, işte onlar sahabe. Acaba sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler mi? Münafıklar görmediler mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? Putperestler görmediler mi? Kitap sahipleri görmediler mi? Ümmiler görmediler mi? Şeytana tapanlar da gördüler. Sahabe mi onlar? Doğru cevabı Kur'an-ı Kerim veriyor. Ne diyor? Tabi olanlar diyor. Tabi olanlar. İşte onlar sahabedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o hayattayken tabi olmak şerefine erenler. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Ben ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiret üzere yani kalbimizdeki basar hasasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimmiş kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala diyor ki de ki benim ve bana tabi olanların Allah'a davet ettiğimiz yol. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Ya Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi ne diyor? Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar. Biz hepimiz kendimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Veçimizi Allah'a teslim ettik. İşte onlar asr-ı saadetin sahipleriydi. Sizler asr-ı hidayetin sahipleriniz. Bütün dünyayı ışıklandıracak olan hidayet devrinin içindeyiz. İnsanların hidayeti unuttukları bir nokta. Üçüncü bin yıl, üçüncü milenyum. Bu noktaya dikkatle bakın. Bütün dünyanın hidayetleri öğrenme zamanı. Ruhun hidayetini, veçin hidayetini, nefsin hidayetini ve iradenin hidayetini. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizler yani sizler ve bizler Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizi sadece insan olarak yaratmakla kalmamış. Emaneti bize teslim etmiş. Emanetin adı hidayet. Hidayet mi? Diyorlar ki hidayet mi? O da neymiş? Biz hidayeti biliyoruz diyorlar. Hidayet doğru yoldur diyorlar. Hele hele diyorsun şu doğru yolu biraz tarif et bakalım. Ne mene bir doğru yol bu? Hiç kimse de cevap yok. Ama Kur'an-ı Kerim'i bir açıyorsunuz. Hidayet üzerine sayfalarca ayet var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerin en belirgin vasfınız hidayetin davetçileri olmanız. Bu bile sizi şu dünyadaki en mutlu insanların arasına koymaya değil. Bu asrın en mutlu insanları olmaya, kılmaya yeter. Siz hidayet asrının hidayet davetçilerisiniz.
Hidayete nedir hidayet dediğiniz zaman hidayet doğru yoldur diyorlar. Peki diyorsunuz sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim de doğru yoldur diyorlar. Ondan sonra da soruyorsunuz tabii. Madem ki sırat-ı müstakim de doğru yol, hidayet de doğru yol, öyleyse hidayet sırat-ı müstakimdir, öyle mi? Cevap yok. Ondan emin değiller. Emin olmaları mümkün değil çünkü bir tanesi gerçekten yol. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yolun adı. Ruhumuzu Allah'a sırat-ı müstakim üzerinden ulaştırırız. Sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan demek. Nereye istikametlenmiş? Allah'a. Tamam. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yolun adı. Orası tamam. Ya hidayet? Hidayet, ruhun Allah'a teslim olması, ruhun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslim olması, fizik vücudun hidayeti, nefsin Allah'a teslim olması, nefsin hidayeti, iradenin Allah'a teslim olması, iradenin hidayeti, tam 28 basamaklık bir vetire. Öyleyse sevgili kardeşlerim, beraberce Allah'a çok hamd edelim, çok şükredelim ki bizler bununla vazifeliyiz. Sizler Mihr Vakfı'nın mensupları, sizler Allah'ın üniversitesinin mensupları, sizler Allah'ın altın çağının, hidayet çağının temsilcilerisiniz. Bugünün havarilerisiniz. Bugünün sahabelerisiniz. Sevgili kardeşlerim, sadece bu bile ne kadar çok mutlu olmanız gerektiğini ifade etmez mi? Niçin varız? Allah için varız. Niçin varız? Sizler için varız. Niçin varız? Bütün insanlık için varız. Bütün cinler alemi içinde varız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Hidayet asrından bahsediyoruz. Mutluluktan bahsediyoruz. Hidayet eşittir mutluluk. Öyleyse hidayet Kur'an-ı Kerim'in hedefidir. Mutluluk hidayetin hedefidir. Ve siz hidayete ermek ve mutluluğu yakalamak üzere varsınız. İşte o hiç ümit edemeyen sahabeye bile sadece 10 kişiye cennet müjdelenmiş. Bizi mi Allah-u Teala cennetine alacak? Umamam, umamam. Bu istikamette bir şeyleri Allah-u Teala'nın bana vermesini çok uzakta görüyorum diyen bir sürü pesimist insan, karamsar insan yaşıyor dünya üzerinde. Hiç ümitleri yok. Allah mı? O ise garanti etmiş. Diyor ki, ey insanoğlu, duyduk duymadık deme. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah-u Teala, o benim cennetime mutlak olarak girer diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin adı amene olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler amene olanlardır diyor Allah-u Teala. Ve amene olanlar takva sahibi olanlardır. İlk takvanın sahipleri. Amenular takvasının sahipleri. Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olanlar. Ya eyyühellezine aminuttekullâhe. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Vebtegu ileyhil vesilete. Ve
Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Kimden? Allah'tan. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece hidayet çağının içinde bulunduğunuz için değil, hidayete davet edeceğiniz için, hidayete vesile olacağınız için, yani başka insanların da mutluluğunda pay sahibi, nasip sahibi olacağınız için mutlu olun. Sizler hidayeti bilenlersiniz. Öyleyse mutluluk hidayetler boyunca artış gösterir. Aminolar katında imajiner bir hidayet söz konusudur. Kişi hidayeti sadece düşünüyor ve şiddetle istiyor. Ruhunu Allah'alaştırmayı düşünüyor ve şiddetle istiyor. İstediğini de Allah Teala görüyor. O zaman bu kişi hidayetin başlangıç noktasındadır. Ama bu başlangıç fiziki hidayetin başlangıcı değildir. Hidayetin henüz düşünce safhasına intikal edip arzuya dönüşmesi hali. Öyleyse hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki, şüphesiz ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a hidayet olmaktır, ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne, şüphesiz ki, muhakkak ki, hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve, işte o, el hüda, hidayettir. Sevgili kardeşlerim, bu ruhumuzun hidayetidir. Hidayetleri birbirine karıştırmayın. Ruhumuzun hidayeti, ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ifna olup yok olmasıdır. Ama fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a ulaşmayı ifade etmez. Fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a fizik vücudumuzun teslim olmasıdır. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve cennetin mutlaka sahibi olursunuz. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sadece bir dilek, cennetin anahtarı. Birçok zavallı insan bizim bize tabi olun ha, bize tabi olmayanların hepsi cehenneme gider, sadece bize tabi olanlar cennete girer dediğimizi zannediyorlar. Oysa ki tam aksini söylüyoruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, biz de dahil olmak üzere, kime tabi olursanız olun, tabi olmadınız diyoruz. Daha başka nasıl söyleyelim ki sevgili kardeşlerim? Acaba ne zaman anlayabilecekler? Ne diyorsunuz bu işe? Diyoruz ki cennetin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hiç kimseye kişi tabi olmadan Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüşse o kişi, o kişinin gireceği yer mutlaka cennettir. Ama aynı kişi eğer yaşasaydı mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olacaktı. Üstelik de ona mürşidini Allah gösterecekti. Ona verdiği 10. ihsan o olacaktı. Aksi mümkün değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diler ama Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Acaba aradaki farkı anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? İşte bunun için mutlu olun. Farklılıkları en ince detaylarına kadar biliyorsunuz.
ve başkalarına öğreteceksiniz gelecek günlerde. Onların da mutluluklarında nasipdar olacaksınız. Sizin de çorbada tuzunuz bulunacak, biberiniz bulunacak. Çorbanın malzemeleri sizinle olacak. Sevgili kardeşlerim, eğer bir nebzecik başka insanların mutluluğuna mutluluk katmışsanız, ki çoğunuz bunu birçok defa denediniz, çoğu zaman da başardınız, nasıl bir mutluluk? İç dünyanızda nasıl bir rahatlama hissettiniz? Başkalarının mutlu olmasını temin etmek, dünyadaki en büyük mutluluk işte budur. Allah'ın verdiği mutluluk, saadet hali. Başkalarının mutluluğunda devrede bulunmanız hali. Başkalarının mutluluğunda pay sahibi olmanız, nasipdar olmanız. Onların hedefe ulaşmalarında onlara yardımcı olmanız. Sevgili kardeşlerim, her şeyi bir tarafa bırakın. Siz ki birçok insana Allah'a ulaşmayı dilemelerini söylüyorsunuz. Bu anlattığınız insanlardan bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilese, onun kurtuluşuna sebep olsanız, dilediği anda cennete gireceği kesindir. Ne diyordu Allah Teala? Vel Asr suresinde, Vel Asr innel insane lefî hüsr illellezîne âmenû. Asra yemin olsun ki, hangi asra acaba? Evvela saadet asrına, 14 asır evvela. Sonra yeni bir asra, hidayet asrına yemin olsun ki diyor Allah Teala. İnsanlar hüsrandadırlar ama amen olanlar hariç. Hüsranda olursa ne olur insanlar? Hiç, cehenneme giderler. Öyle mi diyor Allah Teala? İşte müminin 103. Mizanları kurarız kıyamet günü. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalırlar. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Vel asr ne diyor? Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Çok büyük bir kısmı. Ama amin olanlar hariç diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda değillerdir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Başka bir açıdan Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Garanti veriyor Allah Teala. Öbür taraftan da Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi aynı hususu kesinleştirmiş. Diyor ki orada Hazreti Nuh kavmine, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Muhakkak onların hepsi, inne kullanıyor Allah Teala. Muhakkak onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Hidayete ereceklerdir. Muhakkak ereceklerdir diyor. Garanti veriyor Allah Teala. Hidayete ererse ne olur Allah Teala? Bir insan hidayete ererse Allah Teala bu konuda ne diyor? Diyor ki, kim ruhunu Allah'a ulaştırıp ruhunun hidayetine ulaşırsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. O kişiye, o kişiyi ben kendime ulaştırırım diyor evvela. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka ben onu kendime ulaştırırım. Bu demektir ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin 10 tane ihsan alır Allah Teala'dan. O 10 ihsanla irşat makamına ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin, bundan sonra ruhunu Allah'a ulaştıran kişi
üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve o kişi dünya saadetinin de yarısına ulaşır. Hayır, ulaşmaz. Ulaştırılır. Allah tarafından ulaştırılır. O insan ne yapmıştır? Çağın gereğini yapmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ne yapmıştır? O Allah'a ulaşmayı dileyip de bir adım atınca Allah'a doğru, Allah ona 10 adım atmıştır. Ve 10 tane ihsanda bulunmuştur ona. 10. ihsanı da mürşidini göstermektir. Kişi gidip o mürşide tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu da Allah'a doğru yola çıkar. O kişi namaz kılmayı mutlaka sever. O sevmeyecektir, Allah sevdirecektir de ondan. O kişi mutlaka daha tabiyetinden sonraki ilk perşembe günü oruç tutar ve açlık duymaz. Anlar ki sağlam bir ocakta, anlar ki Allah'ın yolunda. Çünkü aynı kişi, çoğu öyledir, evvelce de oruç tutuyorlardı. Hele hele sigara da içiyorlarsa, akşama kadar kalbini kırmadık kişi bırakmıyorlardı. Sevgili kardeşlerim, ama tasavvufa adım atan kişi, İslam'a adım atan kişi, tasavvuf İslam'ın, gerçek İslam'ın, Kur'an'daki İslam'ın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam'ın, Hazreti Musa'nın yaşadığı İslam'ın, Hazreti İsa'nın yaşadığı İslam'ın yaşanmasıdır. Hayır, dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların yaşadığı din, Hazreti İsa'nın ve onun havarilerinin yaşadığı din, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve onun sahabesinin yaşadığı din, işte hepsi aynı din, aynı şeriat. Öyleyse dinler yok. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki, şu dünyadaki insanların %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri sizler biliyorsunuz. İslam aleminin %90'ından fazlasının bilmediği hakikat.

Daha kötüsü, her fırkanın içinde bir grup insan diğer fırkaların düşman olduğunu telkin etmiş ve saldırıya teşvik etmiş. Ve böylece insanlar seferler yapmışlar. Haçlı seferleri. Oysa ki onlar da kendi peygamberleri zamanında İslam'ın yaşadığı şeyleri aynen yaşadılar. Sevgili kardeşlerim, insanların mutluluğunda nasipdar olmak, orada bir pay sahibi olmak, Allah Teala diyor ki, kimin hidayetine sebebiyet verirseniz, onun kazandıklarından size de yazılır diyor. Kimin dalaletine sebebiyet verirseniz, onun kaybettiklerinden size de yazılır diyor. Öyleyse sizler şu dünyada, bu devirde yaşayan insanlar arasındaki en mutlu insanlarsınız. Siz hidayeti biliyorsunuz. Siz hidayete erdiniz. Başka insanların da hidayete ermesi için onlara yol göstermek sadedinde gerekli ilimle teçhiz olundunuz. Ve her geçen gün ilminiz artacaktır. Ve dürüst olan insanlar sizin ilminize sadece saygı duyacaklardır. Nefsin afetleri yoksa, özellikle bir düşmanlığın sahibi kılınmamışsa insanlar, kendilerinde olmayan bir ilmin sizde, sizlerde mevcut olduğunu teşhis edecek ve buna samimiyetle inanacaklardır. Art niyet sahibi olmayan herkesin yapacağı şey budur. Arkasından da onlar da hidayet üzere olacaklardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öğrendiğiniz ve yaşadığınız hidayeti, ister ruhunuzu Allah'a ulaştırmış olun, ister sadece Allah'a ulaşmayı dinleme safhasında olun, o da hidayettir. Hidayetin başlangıcındasınız ama cehennemden kurtuldunuz. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Öyleyse insanlara bu devirdeki en büyük müjdeyi veriyorsunuz. Milyarlarca sene, belki trilyonlarca sene yaşanacak olan bir cennet hayatı, sonsuza dek sürecek olan bir cennet hayatı, bu dünyada yaşayacağınız süre 100 sene olsun. Olmaz ama 200 sene olsun. Ne yazar ki? Orada sonsuz bir hayat var. Milyarlarca sene devam edecek olan bir hayat ve Allah garanti ediyor. Sadece bir tek dileğin karşılığında diyor. Benden bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor. Ben sizi zatıma ulaştıracağım diyor. Ruhunuzu bana teslim etmenizi ben gerçekleştireceğim diyor. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. Bunu ben oluşturacağım, ben sağlayacağım diyor Allah Teala. Allah'ın garantisi. Allah'ın sözünde hurf olmaz. İşte siz insanların 14 asırda unuttuğu bu büyük gerçeği biliyorsunuz. Hidayet asrının

temsilcileri, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül dolusu selamlar size, gönül dolusu mutluluklar size. Siz ki başka insanlara mutluluk taşıyıcılarsınız. O hiç bizim cennete gitmemiz mümkün olabilir mi? Biz günahkar insanlarız diyenlere diyeceksiniz ki evet, sizin de cennete girmeniz mümkün. Ne kadar günahkar olursanız olun ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi Allah'a teslime Allah tarafından ulaştırır. Onlara deyin ki hayır, siz namazı sevmeyeceksiniz. Şu anda sevmiyorsanız o zaman da siz sevmeyeceksiniz ama Allah sevdirecek. Allah sevdirdiği zaman da nasıl sevdiğinizi anlayamazsınız ama seversiniz. Orucu tutarken açlığınızı alacak Allah Teala. Açlık yoksa, susuzluk yoksa, sigara içmek ihtiyacını bile hissetmiyorsanız o zaman farklı bir yerde değil misiniz? O zaman Allah Teala demek ki size orucu da sevdirmiş. Namaz kılmak içinizden bir iştiyak olarak gelecek. Namaz vakitleri gelsin diye iple çekeceksiniz. Cemaat halinde namaz kılacaksınız. O güzelliği yaşayacaksınız. Osmanlılar gibi. Sizler Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Dikkat edin. Türk ordusu hangi savaşı, hangi tarihte kazanmışsa arkasında iki tane temel faktör var. Birisi onların Türk olmalarıdır. İkincisi dinlerine sağlam yapışmalarıdır. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi boyunca sarayda padişahın yanında daima Allah'ın evliyaları vardı. Yükselme devresinin bittiği yerde ise artık sarayda Allah'ın evliyaları yok. Allah'ın mürşitleri yok. Cinci hocalar var. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Neden Osmanlı duraklamaya girdi? Neden gerilemeye girdi? Arkasında bu gerçek var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükredin ki sağlam bir zemindesiniz. Yola girenin bir süre sonra kalp gözü açılıyorsa, Allah onlara güzel şeyler gösteriyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ı seviyorsa, nasıl olduğunu bilmediği halde namazı sevmeye başlamışsa, oruç ona hiç zor gelmiyorsa, zekat verebilmeye başlamışsa, verdikçe Allah Teala ona çok daha fazlasını, 700 katını veriyorsa, kişiye Allah'ın koyduğu ibadetlerden hiçbiri zor gelmiyorsa, hele zikir onu bilmediği bir güzelliğe, iç huzuruna ulaştırıyorsa, o zaman bunun arkasında bütün güzellikler saklı değil miymiş? Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hangi meslekte olursanız olun, o meslekte en iyilerden biri olmak istiyor musunuz? O zaman tasavvuf içinde olun. Ve Allah-u Teala'nın size sadece Allah'a yakınlıkta değil, dünyadaki çalışma hayatınızda da
başarı vermesini isteyin. Size yardım etmesini isteyin. Başkalarının alamadığı yardımlarla başka insanlardan farklı yüksek dereceli sonuçlar alacaksınız. Başka insanların ulaşamadığı bir dünya iliminin de sahibi olacaksınız. Çünkü o her şeyin sahibidir. Sizin dileğinize göre size dilediğiniz şeyleri vermeye her zaman hazırdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki. Sizler herkesin öğrenmeye mutlak olarak muhtaç olduğu bir ilmin sahibi kulundunuz. Her geçen gün ilminiz ve buna paralel olarak da irfanınız artıyor. O kuru kuruya söylediklerinizi reddedenlere hep acıyorsunuz. Onlar kurtulamayacaklar diye, kendilerine yazık ediyorlar diye. Sevgili kardeşlerim, bu da sizi üstün kılan bir meziyet. Onların karşısında olmayın. Onlardan yana olun. Gerçekten okullarda, üniversitelerde din öğreniyorlar. Ama öğrendikleri din onları kurtaracak olan Kur'an'daki dinden farklı, daha başka bir ifadeyle özellikle eksik. İblis birçok konuyu insanlara unutturmayı başarmış. Kur'an indirilden bu tarafa çok zaman geçmemiş. 1400 yıl. 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde İblis boş durmamış. Ne iblisin en çok canını sıkan şey? Sizin mutluluğunuz. Hiç tahammül edemez. Kimi mutlu görürse şeytan için bu büyük bir sıkıntıdır. Huzursuz olur. O kişiyi mutsuz kılmak için sebepler araştırmakla geçer ömrü. Unutmayın, son derece zeki bir mahluk. Ve aklınıza gelmeyecek noktalardan size saldırır, o mutluluğunuzu yok edebilmek için. Siz onunla mücadeleyi de öğreniyorsunuz bu ocakta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün güzellikleri sizinle beraber, unutmayın. Sadece insanların mutluluğu için yarışın. Bu aslında sizin mutluluğunuzdur. Başka insanlara ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, onları ne kadar mutlu kılabilirseniz, siz onlardan daha çok mutlu olursunuz. Onların iki katı. Çünkü başkalarına ulaştıracağınız, daha hayal dünyanızda olan, planladığınız, tasarladığınız mutluluğu siz tasarlarken Allah Teala sizin zamanınızı, aklınızı, enerjinizi, her şeyinizi başka birine mutlu etmek için kullandığınızı gördüğü an, bildiği an, işittiği an, üçü de aynı anda tahakkuk eder. Kalbinize bakar, hemen görür. O sizi mutlu kılar. Kendisini mutlu edeceğiniz kişi değil, Allah sizi mutlu kılar. Siz onu, o kişiyi mutlu kılmak istiyorsunuz diye. Daha düşündüğünüz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. İşte bunu öğrendiniz her şeyden evvel. Mutlu olmak için
Başkalarının size mutluluk vermesi gerekmiyor. Mutlu olmanız için, sizin başkalarını mutlu etmek için gayret etmeniz söz konusu. Böyle bir dizaynda her şey muhteşem oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Düşünün, bu sohbet mutluluk üzerine yazılıyor. Bu sohbet mutluluk üzerine kuruluyor. Allah'ın bütün insanları yarattığı temel hedef. Ne diyor Allah Teala? Biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık diyor. Ve bir tek din kıldık. Babanız İbrahim'in hanif dini. Başka bir din hiç olmadı diyor Allah Teala. Şimdi dinin standartlarına bakıyorsunuz. Tek Allah'a inanmak birinci şart. Tevhid. Allah yolunda bütün insanların beraber olması tevhidin ikinci temeli. Şimdi sevgili kardeşlerim, başkaları size düşman olabilir. Ama siz başkalarına düşman olmayacaksınız. Evvela şunu bileceksiniz ki herkes sizin gibi düşünmek mecburiyetinde değil. Nasıl düşünürlerse düşünecekler. Siz onlara sadece örnek olacaksınız, ibret olacaksınız ve onlara güzellikleri anlatacaksınız. Onları değiştirmek sizin elinizde değil. Ama onlara söylemek, güzellikleri anlatmak o sizin elinizde. Siz başka bir güzelliği öğrendiniz bu ocakta. Neyi öğrendiniz? Başkalarına saygı göstermeyi öğrendiniz. Bugüne kadar yaptığınız başkalarıyla konuşmalarınızda tartışma noktasına ulaşsanız bile hiçbir zaman onlara karşı saygısız bir davranışta bulunmadınız. Onlar size karşı bulundular. Sadece bunu bile düşünecekleri ve yerlerine oturtacakları gün size karşı saygı duyacaklar. Sevgili kardeşlerim, siz onlara Allah'ın gerçeklerini anlatıyorsunuz. Ve konunun en güzel tarafı, siz onlardan yanasınız. Onların sizin yaşadığınız saadeti yaşamaları en büyük dileğiniz. Şeytan bunun farkında olduğu için onların size inanmamasını temin etmeye çalışıyor. Çünkü hakikatlerini görürlerse Kur'an'ın ayetlerle, her bir ayetle ayrı bir doğruyu, unuttukları bir doğruyu yakalarlarsa, o zaman şeytanın tuzağını net olarak göreceklerdir. O iblis değil mi? İslam'ın 7 safhasını da yok etmeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir gerçekle karşı karşıya insanlık. Henüz bilmediler, henüz anlayamadılar ne olduğunu. Ama o gerçek öyle bir gerçek ki, İslam'ın 7 safhasının 7'sini de yok etmeyi başarmış iblis. Şimdi fayası meydana çıkıyor diye fena halde içerliyor bu işe. Biliniz ki bu asırda iblisin en büyük düşmanı biziz. Hidayet çağının sahibi. Allah Teala bununla vazifeli kıldı bizi. Öyleyse hidayetin ne olduğunu dünyanın unuttuğu bir çağda onlara hidayeti anlatmakla vazifeliyiz. Biz de, sizler de sevgili kardeşlerim, kutsal vazifenize dikkatle bakın. Hiç kimse sizin düşmanınız değildir.
İnsanlar düşünce yapılarında tamamen hür olmalılar. Herkes dilediği düşüncenin sahibi olabilir. Dünya üzerinde ve bizim ülkemizde de şeytana tapanlar da var. Dilediklerini yapsınlar. Ama onlara bu güzelliği anlatmakla vazifelisiniz. Şeytana tapmanın yanlış bir şey olduğunu onlara anlatmakla vazifelisiniz. Bu zavallı insanlar kan içiyorlar. Bu zavallı insanlar şeytanla temastalar. Şeytan fizik ötesinden onlara bir şeyler ulaştırarak onları kendi tarafına almaya çalışıyor. Ve hayretle bakıyorsunuz, inanamıyorsunuz ama insanlar şeytana tapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar düşünce itibariyle diledikleri şeyi yapacaklardır, yapsınlar. Siz onlara mani olmak için yoksunuz. Siz onlara doğruyu söylemek ve doğruya davet etmek için varsınız. Dikkat edin, ikisi birbirinden çok farklı bir şey. İkisi birbirinden çok farklı. Onların karşısında değilsiniz, onlardan yanasınız. Onları tehlikeden kurtarmak için varsınız. İnsanların çok büyük bir kısmı cennet cehennem mevzularının aslında Kur'an'da geçen sadece birer işaret olduğunu söylüyorlar. Realitede cennet ve cehennem insanın kendi içindedir diyorlar. Yanlış sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala yola çıktıktan sonra bize gösterdiklerini size de gösterecek. Cehennemi de gösterecek, cenneti de gösterecek. Ve kalp gözünüzle göreceksiniz. Göreceksiniz cehennemin de var olduğunu, cennetin de var olduğunu. Sevgili kardeşlerim, İblis insanları parçalara ayırarak birbirine düşman etmenin en büyük mimarıdır kainatta. Sizler de tam onun karşısında olacaksınız. İnsanları birbirine yaklaştırmanın, dost kılmanın ve bir bütün olmanın gayreti içinde olacaksınız. Hiçbir şeyde ısrarcı olmayacaksınız. Güzellikleri anlatmak sizin göreviniz. Anlattığınız zaman tebliğ göreviniz tamamlanmıştır. Sakın onlar sizin gibi düşünmüyorlar diye onlara kızmayın. Onlar aldatılmışlar. İblis insanların büyük kısmını aldatmayı başarmış. Söylüyorum ya, Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok etmiş. Mürşide tabi olmayı yok etmiş. Ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı ve böylece ruhu teslim etmeyi yok etmiş. Fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi yok etmiş. Dört safa oldu. Nefsi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi yok etmiş. Beş safa. İrşada ulaşmayı yok etmiş. Altıncı safa. Ve iradeyi Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmayı onu da yok etmiş. İrşat makamının sahibi olmayı da yok etmiş. İslam'dan geriye insanları hidayete erdirecek olan hiçbir şeyi bırakmamış. Bugünün şeriat dizaynına baktığınız zaman şeriatın muhtevasında bunların hiçbirisi yok. O zaman geriye kalan şey şeriat olabilir mi? Birçok insana göre şeriat ellerin kesilmesidir, kadınların çarşafa girmesidir. Bize göre şeriat o değil.
Bunlar solda sıfır kalan şeyler. Şeriat saadettir. Bunlar şeriat değil. Ellerin kesilmesi, hırsızlık yapıldı diye kadınların çarşafa girmesi, örtülmesi. Hayır, bunlar şeriat değil. Şeriat nedir biliyor musunuz? Şeriat sizi mutluluğa götüren her şeydir, o kadar. Onun ötesi, insanlar ne isim verirlerse versinler, bizi hiç alakadar etmiyor. Şeriat denilen müessese sizi Allah'ın mutluluğa götürdüğü temel hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet, ruhun, veçin, nefsin Allah'a teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sizi sıfır noktasına alıp da bu noktaya ulaştıran Allah'ın bu silsile içindeki, bu safalar içindeki koyduğu nizam, o şeriattır. Ve sadece ondan yanayız. Geri kalan kesimi şeriat olarak düşünmüyoruz. O kadar ufak parçalar ki düşünmeye değmez. Asılların yanında asli olmayan unsurlar iblis tarafından insanlara esaslar gibi gösterilmiş. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bir menziller var önünüzde. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek, birinci menzil. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek, ikinci menzil. Yani varmanız lazım gelen yerler, hedefler bunlar. Nefsinizi Allah'a teslim etmek, üçüncü menzil. İrşada ulaşmak, dördüncü menzil. İradenizi Allah'a teslim etmek, beşinci menzil. Bu yolunuza gideceğiniz bir vasıta olacak. Diyelim ki bir arabayla yola çıkıyorsunuz. Hedefiniz ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Ama bunları yaparken kullanmanız lazım gelen bir vasıta var. Kiminiz arabayla, kiminiz trenle, kiminiz vapurla, kiminiz uçakla oraya gidiyorsunuz, menzilinize doğru gidiyorsunuz. Kullandıklarınız birer vasıta. İşte iblis o vasıtaları hedef haline getirmiş. Namaz kılmak bu söylediğim şeyleri, teslimleri gerçekleştirmeniz için bir vasıtadır. Zekat vermek bir vasıtadır. Oruç tutmak bir vasıtadır. Kelime-i şehadet getirmek bir vasıtadır. Hacca gitmek bir vasıtadır. Bunların her biri o hedeflere gitmeniz için kapınızın önünde bekleyen arabadır. Bindiğiniz trendir, bineceğiniz vapurdur, bineceğiniz uçaktır. Ama hedef değildir hiçbirisi. İşte şer'i nizam dediğiniz zaman bu hedeflere ulaştıracak olan asılları düşünün. Onlar olayın %99'unu ifade eder. Geri kalanlar sadece vasıtadır. Hırsızlık yapılınca ellerin kesilmesi de bir vasıtadır. Kadınların örtülmesi de bir vasıtadır. Hedef değildir. Onlar şeriat değildir. Hedef sizin mutluluğunuzdur. O mutluluk da bunlarsız da olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. İblis bütün hakikatleri mekanlarından koparıp saptırmış. Ve vasıtaları hedef yapmış. Yani araçları amaç yapmış yeni tabirlerle. Bu zokayı sakın yutmayın. Bunlar İblisin insanlara ulaştırdığı palavralar. İnsanları saptırmayı başarmış bununla. Bugün İslam'ın 5 tane şartı kalmış ve diyor ki iblis insanlara işte bu 5 tane şartı yerine getirin.
İslam Allah'a teslim olmaktır. Kim bu beş şartı yerine getirirse mutlaka Allah'a teslim olur. Yani cennetin sahibi olur, dünya sahibi olur. Ne cennetin sahibi olabilirsiniz beş tane İslam'ın beş tane şartıyla, ne de dünya saadetinin sahibi olabilirsiniz. Onlar hedef değildir. Onlar vasıtadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene tahmin etmediğimiz kadar kısa bir zaman aralığında zamanımız gene doldu. Çok hızlı geçiyor zaman. Özellikle mutluluktan bahsettiğim zaman. Zaman içinde sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine enamte aleyhim daimel maktubu aleyhim velet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة من الصلوات.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir zikir sohbetinde daha hepimiz birlikteyiz. Bir hurafeden bahsetmek için buradayız. Allah'a ulaşılamaz diyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatında yok olması diye bir şey yoktur diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhumuzun biz hayattayken Allah'a ulaşmasını bütün insanların üzerine farz kılmıştır. Sadece insanların üzerine farz olan bir husustur. Cinler için böyle bir farz söz konusu değil. Çünkü onlar bir ruhun sahibi değiller. Nefsleri var, fizik vücutları var. Ama Allah'a geri dönecek olan Allah'ın ruhuna sahip değiller. Ne melekler, ne cinler, ne de Allah'ın yarattığı başka herhangi bir yaratık. Hiçbirisi Allah onlara ruh üfürmediği için Allah'a geri dönecek olan bir ruha sahip değiller. Ama insanoğlu böyle bir ruhun sahibi ve o ruhu mutlaka Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde. Gerçekten ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzerimize farz mı? Ayetlere bakalım, gelin beraberce sevgili kardeşlerim. Hadi gelin hep beraber ayetlere bakalım. Ne diyor Allah Teala? Evvela Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismini zikret. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani ruhunu her şeyden kesilerek Allah'a ulaştır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a geri dönmesi üzerimize farz kılınmış. Sadece bu ayetle mi? Hayır. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azâbe buyuruyor Allah-u Teala. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a ulaşın. Allah'a teslim olun. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu, vecinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Bugünkü konumuz sadece bir tanesi, ruhun Allah'a geri dönmesi. Ama bu ayet-i kerime Nisa 164 hepsini ifade ediyor. Ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a ulaştırmayı ihate ediyor. Allah'a teslim etmeyi. Ulaşan sadece ruhumuzdur. Geri kalanlar teslim olurlar ama Allah'a ulaşmazlar. Şimdi
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması demek ki bu ayet-i kerimede farz kılınmış. O kadar mı? Hayır. Allah Teala buyuruyor ki Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar edin. Yani Allah'a kaçarak Allah'a sığının. Allah Teala buyuruyor ki Müzzemmil 8'de Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Gene bir geri dönüş emri. Bir defa daha farz. Nisa 58. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri, o emanetlerin ehli olana teslim etmenizi emreder diyor. Dikkat edin, emanetler emanet olarak çoğul kullanılıyor. Ama sahipleri onun ehline diyor. اَهْلِهَا. Onların ehline, sahibine. Sahiplerine demiyor. Bir tane sahibi var, Allah. Ruhumuz da bir emanet, fizik vücudumuz da bir emanet, nefsimiz de bir emanet, irademiz de bir emanet. Hepsini de onların sahibi olan Allah'a teslim etmeye mecburuz. Bu bizim üzerimize farz. Ve Allah Teala diyor ki, Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadî vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarım arasına gir ve cennetime gir. Öyleyse Allah Teala açık bir şekilde ey ruh Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Emir kesin ve açık olarak geliyor. Sonra bir başka ayet-i kerimede gene aynı farzı görüyoruz. Rad 21'de. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki bir şeyin Allah'a ulaştırılması emrediliyor. Fizik olarak bir emir söz konusuydu. Kur'an-ı Kerim'de bir emir yer almışsa o mutlaka üzerimize farzdır. Burada da ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar ifadesinde Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şey olarak geçiyor. Ulaştırılması emredildiğine göre ruhumuzun bu bir farz hüküm doğuruyor. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evvel ulaştırılması üzerimize görüyorsunuz ki defaatle farz kılınmış. Şimdi hepimiz için bir sonuç var sevgili kardeşlerim. Allah'ın dizaynında açıkça yer alan bir teslim müessesesi var ruhumuzun. Biz hayattayken Allah'a ulaşarak Allah'ın zatında yok olması, yani Allah'a teslim olması. Allah Teala
Allah'a dönüşün farz olduğunu ifade ediyor. Diyor ki, Allahu yedu darüsselam. Allah selam yurduna, aslı ifadesiyle teslim yurduna davet eder. Ve kimi oraya selam yurduna ulaştırmayı dilerse, onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah Teala Yunus Suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Yunus Suresinin 25. ayet-i kerimesinde. Ondan sonra da onlara ahsen-ül hüsna da var, ziyadesi de var diyor Allah Teala. Selam yurdu Allah'ın zatını temsil ediyor bu ayet-i kerimede. Selam yurduna davet eder ifadesi, Allah'ın zatına insan ruhunun geri dönüşünü temsil ediyor. Nereden çıkarıyoruz bu hükmü? Çünkü oraya selam yurduna ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah-u Teala. Sırat-ı müstakim ise Allah'a ulaştıran yolun adı. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah-u Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse sırat-ı müstakim isimli bir yol var. Bu yol insanların ruhlarını Allah'a ulaştırıyor. Evvela ne gördük? Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak defaatle üzerimize farz kılınmış. Her bir emir açıkça ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a geri dönmesini, Allah'a ulaşmasını emrediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bu çağın adı Hidayet Çağı. Hidayet nedir? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte iki tane ayet-i kerime. Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bir kısım müellifler derler ki, buradaki hüdallah kelimesi Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde tercüme edilirse daha doğru olur. Peki, abi aziz kardeşlerim, madem ki öyle diyorsunuz, öyle tercüme edelim. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. O zaman iki tarafın da aynı suali sorması lazım. Nereye? Allah'ın Hidayet Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? İşte cevabı geliyor. Yunus Suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. Rad Suresi 27. ayet-i kerime, affedersiniz. Diyor ki, Allah dilediğini dalalette bırakır.
Yani dalalette olan kişiyle meşgul olmaz. Onu kendi haline bırakır. Ama onlardan kim, dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Böylece görüyoruz ki o kişinin ruhunu kişi Allah'a ulaştırmıyor. Allah kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinin sonunda da aynı husus geçerli. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâü buyuruyor Allah Teala ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların pek azı hariç hepsi seçilirler. Kimleri seçmez Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, işte sadece onlar seçilmezler. Onlar da çok küçük bir azınlıktır. %10 bile olmaz sayılır insanların arasında. Onlar seçilmezler. Ama onların dışındaki herkes Allah-u Teala tarafından seçilir. Ve o seçtiklerinden, Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse, ister Ali İmran Suresinin 73. ayet-i kerimesi olsun, İnnel hüda hüdallah olsun, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır olsun, onu hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde isterlerse tercüme etsinler, netice değişmez. Allah'ın nereye ulaştırmasıdır sualinin cevabı Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır şeklinde tecelli ediyor. İşte Bakara Suresi 120. ayet-i kerime, inne hüdallahi huvel hüda. Muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda hidayettir. Ama öyle olmadığını söylesinler. Desinler ki bu Allah'ın ulaştırmasıdır. Tamam. Gene aynı sonuç. Nereye ulaştırmasıdır? İki ayet-i kerime, Rad 27 ile Zümer suresinin 13. ayet-i kerimesi açık ve kesin bir şekilde bu ulaştırmanın Allah'a ulaştırmak olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ruh adı verilen müessese bizde ne arıyor? Allah'a dönecekse bizde ne arıyor? Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona fuatler verdik diyor. Yani görme, işitme ve idrak etme hassalarını verdik diyor. Ama önce ruhundan üfürmüş. İşte Allah-u Teala'nın şeytanı cehenneme yolcu ettiği, cehenneme mahkum ettiği olay. Adem Aleyhisselam Allah-u Teala salsarın adı verilen bir topraktan, organik hale gelebilen özellikle bir topraktan yaratıyor insanı. Ve
can veriyor ona, hayat veriyor. Ve ona ruhundan üfürüyor. Ona ruhumdan üfürdüm diyor. Ve diyor ona hayat verdim. Ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi hepiniz onun önünde, Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edeceksiniz diyor Allah Teala. Bütün melekler secde ediyorlar. Ama iblis secde etmiyor sevgili kardeşlerim. Şeytan, iblis secde etmiyor. Allah Teala onu topraktan yarattım diyor ve ona hayat verdim diyor ve ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi diyor, ben ona ruhumdan üfürdüm dedikten sonra ruh üfürülmüş olan bu Adem Aleyhisselam'a secde edeceksiniz diyor Allah Teala. Neden? Üstünlüğü ne insanoğlunun? Kendisinde Allah'ın ruhunu taşıması. Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala insana ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Sonra ona vaatler verdiğini söylüyor. İki ayet-i kerime bir araya geldiği zaman Allah Teala'ya Allah Teala'nın bu konudaki ifadesi önem kazanıyor. Ona ruhumdan üfürdüm. Ona hayat verdim, sonra da ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Bir kısım insanlar da Allah Teala ruhundan üfürdü diye o ruhun insana hayat verdiğini zannediyorlar. Öyleyse şu anda karşınızda bir ölü konuşuyor. Bizim ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşması 30 seneden daha fazla bir zamanın evveline dayanır. Öyleyse 30 seneden beri ruhsuz bir adam yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, insanların kendi aralarındaki tartışmaları bizi hep hayal sukutuna uğratır. Bu söz de hep yanlış kullanılır. Hayal sükutu denir. Sükut susma demek. Sukut düşme demek. Hayal susmaz. Hayali insanın yıkılır, düşer. Sevgili kardeşlerim, insanın ruhu var. Allah Teala tarafından üfürülmüş ve Allah Teala o ruhun kendisine dönmesini açık ve kesin bir şekilde emretmiş bize. Öyleyse yapılması lazım gelen şey ne? Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak. E peki Allah'ın bu tarzdaki açıklamasından sonra ne olmuş? Ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi ona secde edin. Herkes secde ediyor. İblis secde etmiyor. Cin tayfesinden olan, dumansız ateşten yaratılan, yani enerjiden yaratılan iblis. Ve secde etmiyor. Kibirli iblis
Allah Teala diyor ki, ya İblis seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden nedir? Bu Adem'e secde etmekten seni men eden nedir? İblis diyor ki, beni azdırmana yemin ederim ki, sen beni ateşten yarattın. Yani dumansız ateşten, yani enerjiden. Onuysa topraktan yarattın diyor. Ben ondan bu sebeple üstünüm. Toprak necistir diyor. Ama enerji ondan üstündür. Beni enerjiden yarattığın için ben ondan üstünüm diyor. Onun önünde secde etmem diyor. Allah Teala kendisine karşı bunu bir isyan olarak telakki ediyor. Çünkü emrini açık bir şekilde vermiş ama iblis itaat etmemiş. Diyor ki Allah Teala huzurumdan kovuldun. Burasını terk et. Seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblis Allah-u Teala'dan müsaade istiyor. Bir talebim var diyor. Ya Rabbi beni madem ki bu Adem Aleyhisselam yüzünden huzurundan kovuyorsun, madem ki cehennemde sonsuza kadar cezalandıracaksın, o zaman bana bu Adem Aleyhisselam'dan ve onun bütün zürriyetinden intikam almak fırsatı var. Beni de, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Kıyamet gününe kadar bana izin ver. Ben onların, insanoğullarının sırat-ı müstakimlerine üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından. Onların sırat-ı müstakime ulaşmasına, sırat-ı müstakim üzerinde olmalarına engel olacağım. Ve onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım.

üzerine oturacağı, sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onları sana ulaşmaktan men edeceğim diyor İblis. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylediği bir şey var. Onların üzerine kanatlarını ger diyor. Sahabenin üzerine kanatlarını ger diyor. Ne demek diyor? Bütün sahabe biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Gene bir açmaz var burada. Din adamlarımız hakikatleri değiştirmek konusunda sanki bir söz birliği etmişler gibi görünüyor. Sahabe kimdir diyoruz? Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler diyorlar. Bu ifade doğru değil sevgili kardeşlerim. Hayattayken Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Tabi olanlar oldu kesin. Ali İmran 20'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala'nın söyledikleri, Habibim, o ümmilere ve kitaplara, kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimlermiş teslim edenler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere. Ona tabi olanlar. İşte sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardan oluşuyor sevgili kardeşlerim. Görenler değil, tabi olanlar. Peki, tabiin kimdir diyoruz bu sevgili alimlerimize? Bize diyorlar ki hayattayken sahabeyi görenler. Hayır sevgili kardeşlerim diyoruz, görenler değil. Tabi olanlar, çünkü bunların zaten adları üzerinde bunlar tabiin, tabi olmuşlar. Görmek maslarıyla bu konu çözümlenemez. Bu bir uydurmacadır. İnsanların asırlarca bir gayret içerisinde olduğunu görüyoruz. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışan bir sürü insan. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir tuzak bu. Şeytanın insanların başına ulaştırdığı, başına ördüğü korkunç bir çorap, korkunç bir tuzak. Ve hala Kur'an-ı Kerim yazarlarından bir kısmı açık ve kesin olarak diyor ki, insan ruhu ölümden sonra Allah'a döner. Hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a geri dönemez. Çünkü ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. İşte böyle bir yalanla insanları asırlarca avutmuşlar ya da uyutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz bu ilmi bizim alimlerimizden, onların yazdıkları kitaplardan, Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden öğrenmedik. Öğrenseydik, biz de onların söylediğini sizlere söyleyecektik. Ve Allah'ın bize verdiği risalet görevimizi hiçbir şekilde yapamayacaktık. Zaten böyle bir görevin verilmesi de söz konusu olmazdı. Bu doğruları öğrendiğimiz için bunları öğretmekle mükellef kılındık. Bu bizim Allah-u Teala tarafından omuzlarımıza yüklenmiş kainatın en ağır vazifesidir şu anda. Ama o yükü

Allah-u Teala bize hiç hissettirmiyor. Hamdolsun ki bize Kur'an'ı öğretti. Öyleyse biz de alimlere de bu yarım Arapçamızla Kur'an'ı öğretmekle vazifeliyiz. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, İslam sadece ruhun Allah'a ulaşması değil, yedi safadan teşekkür ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Olay üçüncü basamakta. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. 21. basamakta kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. 25. basamakta kişi fizik vücudunu Allah'a ulaştırmaz ama Allah'a teslim eder. 26. basamakta nefsini Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaşmıştır. 27. basamakta muhlis olur. Ve irşad olur. 28. basamağın 5. kademesinde de iradesini Allah'a teslim eder ve teslimleri tamamlanır. İslam 7 safhadan 4 tane de teslimden oluşan bir vetiredir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın öğretisi açık ve kesin bir öğreti olarak çıkıyor karşımıza. Allah-u Teala insan ruhunun Allah'a ulaşmasını defaatle üzerimize farz kılıyor. Hayattayken ulaşmasını. Öldükten sonra fizik vücudunuz ne nefsinizi ne ruhunuzu kendisine çekemez. Çünkü ölümünüz ölüm meleklerinin gelerek mitokondrilerinizin ürettiği elektrik enerjisini kesmesiyle gerçekleşir. Elektrik enerjisi artık vücudunuzda üretilmiyorsa görevlerin hiçbirisinin ifade edilmesi artık mümkün değildir. İnsanoğlu ölür. Elektrik enerjisi mevcut olmadığı için bu elektrik enerjisinin sağladığı elektromanyetik alan da nefs için negatif kutup, ruh için pozitif kutup artık geçerli olmaz. Fizik vücut onları artık bünyesinde tutamaz. Böyle olduğu için nefs için ve ruh için fizik vücut sadece bir görüntü olduğu için artık. İçinde barınamayacakları sadece bir görüntü. Çünkü manyetik alanlar yok. Fizik vücudun içinden geçebilirler ama onun içinde kalamazlar. Fizik vücut, o da her şey fizik alemde. Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları için artık sadece bir görüntüdür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, vücuttan ayrılan ruh, ölüm melekleri tarafından Allah'a ulaştırılır. Nefs bir süre fizik vücutla beraber kalır kabirde, sonra da berzah alemine gider. Aslında herkes ölürken mutlaka berzah aleminde evvelce ölmüş olan yakınları tarafından karşılanır. Ölüm anında hiç bulundunuz mu birisinin yanında sevgili kardeşlerim? Size hayretle bakar. Sen görmüyor musun derler.
O sırada ölüm anında, ölümden birkaç dakika evvelinden itibaren artık onu tanıyanlar, ölmüş olanlar birer birer yanına ulaşacaklardır. O hayretle size bakar, gerçekten görmüyor musunuz diye. Çünkü onun için ölüm anında artık o normal bir görüntüdür. Onun gözleri diğer alem için artık açılmıştır. Bütün gelenleri görür. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Ruhunuz sizden ayrılacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Marifet, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. De gördük ki ruhumuzun Allah'a dönüşü üzerimize defaatle farz kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki din adamlarının bir kısmı ruh vücuttan çıkarsa o kişi derhal ölür. Çünkü ruh vücuda hayat verir şeklinde bir açıklamanın sahibidirler. Bu Kur'an'ın ruhuna da lafzına da ters düşen bir iddiadır. Ve bu iddianın sahipleri ne yazık ki Kur'an-ı Kerim mealleri bile yazmışlar. Sevgili kardeşlerim, bu konuşmamız boyunca verdiğimiz bunca delil insanlar için hiçbir şey ifade etmiyor.

İblise kapıyı açık bırakmamak mecburiyetindeyiz. Bunun bir tek yolu var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz andan itibaren Allah'ın mutlak muhafazası altına girersiniz. Çünkü Allah Teala söz vermiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmayacak diyor. Ben onu kendime ulaştıracağım. Ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım diyor. Ruhunuz siz hayattayken her an sizden ayrılabilir. Hiçbir günah işlerken ruhunuz vücudunuzda kalmaz. Günah işleyen nefsiniz ve fizik vücudunuzdur. Ruhunuz dışarı çıkarak olayı görür ve nefsinize huzursuzluk verir. Allah da ruhunuza, fizik vücudunuza, Allah fizik vücudunuza azap verir. Her yaptığınız yanlıştan sonra bir huzursuzluk hissedersiniz. Ruh, nefsi sıkıntıya sokar. Allah da fizik vücudunuzu azaplandırır. Her yaptığınız yanlışın arkasından bunu mutlaka yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın söylediklerine dikkatli bakın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mürşidine ulaştığı zaman devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir ve onun ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün yevmettel hakkın geldi, vücudu terk et emrini verir. Allah'a geri dön emrini verir. Bütün ruhlar bu tabiyet müessesesinin hemen akibinde vücuttan ayrılırlar, Allah'a doğru yola çıkarlar. İşte Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir mürşidindeki tövbe merasiminden bahsediyor. Arşı tutan melekler devrin imamı şahit olarak orada bulunmaktadırlar. Ve devrin imamı o kişiye derecelerinin arttırıldığını ifade ediyor. Rum 39'da Allah Teala diyor ki zalike yevmül hakka femen şahitte azâ ilâ rabbihi meâba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, yani dileyen kişinin ruhu kendisine Allah'a ulaştıran bir yol, sırat-ı müstakim yol ittihaz eder. Ve Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle diyor: Vallahu indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Güzellerin en güzeli olan sığınaktır diyor Allah'ın zatı. İşte sizlere bu kadar delil. İnsan ruhunun ölmeden evvel ulaşıp Allah'a geri dönmesi üzerimize defaatle farz kılınmış. Bütün sahabe ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar. Açık ve kesin olarak Kur'an-ı Kerim'imizde bunların hepsi yer almış. Buna rağmen insanlar, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür ifadesini kullanabiliyorlarsa ve bunlar öğretim üyesi olabilecek durumda olan, üstelik de Kur'an meali hazırlayanlarsa burada çok ciddi bir
problemle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Bu seviyede olan insanlar, onlar Kur'an'ı bilmiyorlar. Hepsi için Allah'tan af ve mağfiret dileriz. İnşallah Allah Teala onları da af buyurur. Kur'an'a aykırı bunca şeyi iddia ettikleri için büyük bir sorumluluk altındadırlar. Sevgili kardeşlerim, safsatalardan, Kur'an'a ters düşen, açıklamalardan bir tanesini daha böylece tamamlamış oluyoruz. Ölmeden evvel insanın ruhunun vücudundan ayrılamayacağını, ruh bedenden çıkarsa fizik vücudun öleceğini zanneden kişilere ithaf olunur. İnşallah Kur'an'ı inceleyip bütün söylediklerimizin doğru olduğunu onlar da tespit ederler sevgili kardeşlerim. Sözlerimizi ciddiye almamak, deve kuşunun başını kuma sokması gibidir. Nasıl deve kuşu başını kuma soktu diye kendisinin görünmeyeceğini zannediyorsa, söylediklerimizin Kur'an hakikatleri olduğunu görmemek için kör olmak lazımdır sevgili kardeşlerim. Din adamlarımıza ithaf olunur. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وإياك نستعين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a şükürler olsun. İşte bir defa daha beraberiz. Turuncuyu sever misiniz? İşte bu renk, arkamdaki renk, sarıyla turuncunun harmonisine dikkatle bakın. Sevdiniz mi? İşte orada, o sıcak renklerde bir güzellik var sevgili kardeşlerim. İçinizin açıldığı, bir güzele doğru yaklaştığınızı hissettiğiniz bir duygu, bir güzellik. Allah Teala sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel renkler yaratmış. Bir gün Sittetül Müntaha'yı göreceksiniz. En sondaki, varlıkların en sonundaki ağaç. O ağacın yapraklarındaki güzelliği ne kelimeler, ne renkler anlatamaz. Ağacın yapraklarındaki güzellik dediğim zaman yaprakların şeklinden bahsetmiyorum. Renklerinden bahsediyorum. Sevgili kardeşlerim, eğer güzel bir şey görmeye niyetliyseniz, güzeli görebilirsiniz, yakalayabilirsiniz. Hani size hep anlatırım ya, bir sokaktan geçmişsinizdir, birçok defa. Ama bir gün o sokak içerisinde güzel çiçekler, güller olduğunu fark etmişsinizdir. O zaman kafanıza dank etmez mi sevgili kardeşlerim? Ben bunca zamandır bu caddeden geçiyorum. Bu güzel günleri, bu güzel çiçekleri nasıl olmuş da görmemişim? Çünkü kendi dünyanızda yaşamışsınız. Çünkü iç dünyanızın karanlığı, nefsinize tabi olduğunuz bir devreden bahsediyoruz. Dışarıdaki güzellikleri görmenizi engellemiş. Hep bir şeylerin eksik olduğu bir dünyada yaşadınız. Hep güzelliklerin kayıp olduğu bir dünyada, sizin gözünüze görünmediği bir dünyada. Ne diyordu? Orhan Veli'yi hatırlayalım. Ne diyordu? Denizin yeşili, göğün mavisi ve lapinaların en harelisi, hala tuzlu akıyor kanım istiridyelerin kestiği yerden. Çok istediği mi sevgili kardeşlerim? Sevmek güzelliğin temelidir. Sevince daha bir güzel olur etrafınız. Sevince siz güzel olursunuz. Hele sevdiğiniz Allah'sa. Ona olan aşkınızın dereceleri boyunca daha güzel, daha güzel, daha güzel olursunuz. Öyle bir dizayn düşünün ki orada siz varsınız ve Allah var. O zaman etrafınızdaki her şey güzeldir. Her şey dokunulamayacak kadar güzeldir. İçiniz titrer o güzelliklerle beraber olduğunuz için. İşte böyle bir tablo. Bu sarılar, bu turuncu, bu hafif yeşil ve güzellikler, güzellikler, güzellikler. Aynı sokaktan bir daha geçtiğiniz zaman beni de hatırlayın. Hatırlatmıştı deyin. Bu sokaktaki güzellikleri hatırlatmıştı bana. Vaktiyle yüzlerce defa geçip de hiç farkına varmadığım güzellikleri. Aynı cinsten ağaçlar görürsünüz. Yan yana. Geçip gidersiniz aralarından. Sonra bir gün aklınıza gelir de hepsi aynı cins ağaç. Acaba aralarında fark var mı diye baktığınızda hayret edersiniz ki hepsi birbirinden farklı yaratılmış. Aynı ağacın her birisi farklı bir yeşil sergiliyor. Aynı tür ağaç. Sonbahar neden o kadar güzel oluyor? En çok sarı ile turuncu muhtevasında olduğu için. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sormaz mıyım şimdi size mutlu musunuz diye? Mutlu musunuz? Laf aramızda, eğer Allah ile beraber değilseniz, o sizinle beraber değilse, mutlu olamazsınız. Geçici zevkler yaşarsınız. Kısacık süreler içerisinde zevkler kaybolur, yeniden bir süre sonra arzuya dönüşür. Ama tatmin kısacık bir tatmindir. Ya sevgili kardeşlerim, Allah'a aşık olduğunuz zaman ömrünüz boyu bitiremeyeceğiniz bir güzelliğin etrafında döner ha dönersiniz. Hani kelebekler gecenin karanlığında yanan bir lambanın etrafında dönerler ya, pervaneler dönerler ya, mevleviler dönerler ya, işte öyle bir dönüş. İç dünyanızda pırıl pırıl renkler, sadece sevginin hakim olduğu bir dünyada yaşarsınız. Allah'ı düşündükçe gözleriniz yaşarır. Aşık olmanın, sizi yaratana aşık olmanın, hayran olmanın o doyumsuzluğunu yaşarsınız. Hayat dersiniz ne kadar zevkli bir şeymiş. Sevgili kardeşlerim, bir görseniz onu. O kadar çok seversiniz ki. O sizin için sizden çok daha kıymetli bir yere oturur. Ve ömrünüz boyunca orada kalır. Hayran olduğunuz Allah'ınız, Yüce Rabbimiz, bizleri, hepimizi yaratan. Sevmek değil sevgili kardeşlerim. Aşık olmak da değil. Onun da ötesi, onun da ötesi. Hayran olmaktan bahsediyorum ben. O zaman söyleyeceksiniz, her şey ne kadar güzelmiş de ben nasıl olmuş ömrümün bu kadar senesini boşuna geçirmişim. Rüzgarlarda, fırtınalarda, ne aradığını bilmeden bir aramanın içerisinde. Avunmak için şu sevgiye dayalı standartta, avunmak için Allah'ı tanımadan evvel yaptığınız şeyleri bir düşünün. Neler yaptınız? Ancak onu tanıdıktan, ona aşık olduktan sonra, ancak o zaman yaşadığınızın farkına varırsınız. Hayat güzel bir şeymiş dersiniz. Harika bir olay dersiniz. Rabbinize hamd edersiniz, şükredersiniz sizi yaratmış diye. Küçücük şeylerde onu görürsünüz sevgili kardeşlerim. Nano alemde mikroskobun normal görüntüsünün bir milimetrenin milyonda birine iniyorsunuz. Hücre yapısını görüyorsunuz. Bir parmağınızın ucunda milyonlarca hücre. Nasıl hayran olmazsınız ona, sevgili kardeşlerim? Her şeyinizde sizi mükemmel bir hilkat abidesi olarak yaratmış. Yaratılış abidesi. Görmek için gözler vermiş, işitmek için kulaklar. Ve hissedebilmek için, özellikle onu, Allah'ı hissedebilmek için fıkıh edebilmek için idrak edebilmek için kalp vermiş size. Mutlu mu olmak istiyorsunuz diyor. Öyleyse beni sevin. Sevgi mutluluğun temelidir. Nefret de mutsuzluğun. Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onu sevin, çok sevin. Bilin ki sevginizin yüzlerce katı, binlerce katı sevilirsiniz. Onun sevgisinin kalbinize verdiği o sürur var ya, o sevilmenin verdiği o büyük güzellik, o zaman gözleriniz yaşarır. O sevginin vücuda getirdiği bir muhteşem bulutlardan akan rahmet gibi gözyaşlarınız dökülür gözlerinizden. Ona aşık olmakla kalmazsınız. Hayran olursunuz. Her şeyine. Sizi sevdiğini söylemekten hiç bıkmaz. Her zaman kulaklarınızda değil, kalbinizde. O sesi duyarsınız. Sevgi çağlayanlarını, ona hayran olursunuz. Bütün güzellikler sizin için sevgili kardeşlerim. can dostlarım, gül dostlarım. Her şey sizin için. Bütün kainat sizin için yaratılmış. Her güzellik sizin için. En basit yaratığına bakın. Muhteşem bir dizayn göreceksiniz. Herkes kendisinin, her şey kendisinin en güzel prototipi olarak ele alınmış. Herhangi bir ağaca bakın. Eşsiz bir el onu dizayn etmiş. Hilkat, yaratılış. Ne kadar güzel renkleri, ne kadar güzel bir araya getirmiş. Nasıl hayran olmazsınız? Hadi sorayım size gene. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Unutmayın, her şey sizler için yaratıldı. Siz ise Allah için yaratıldınız. Öyleyse en çok sevdiği mahluku, insanı kendisi için yaratıyor. Sonra da her şeyi insan için yaratıyor. Yeryüzünün halifesi. Sizler yeryüzünün varislerisiniz ve olacaksınız. Allah Teala yeryüzünü varislere bıraktığını söylüyor ve onların salihler olduğunu söylüyor. Siz de salihlerden olacaksınız. O zaman yeryüzünün mirasçısı olmanın o kesintisiz mutluluğunu yaşayacaksınız. Bu yerler, bu gökler hepsi sizin için yaratıldı. Sonsuz galaksiler, yıldızlar, her yere gittiniz. Her şey sizin için ve siz oralara hep gidersiniz. Ama hem giderken hem dönerken iki defa ışık duvarını aşmak mecburiyetindesiniz. Giderken sıfır hızdan sonsuz hıza ulaşacaksınız. Dönerken sonsuz hızdan sıfır hıza. Işık duvarını mutlaka geçeceksiniz hız açısından. Yani saniyede 300 bin kilometre. İşte o geçiş sırasında o size bir şeyleri hatırlatır veya unutturur. Bir gün size söylediğimi hatırlayacaksınız. Bir tek noktadan iki gözünüze ulaşan bir ışık huzmesi göreceksiniz. O onun işaretidir. İki gözünüze ayrı ayrı ulaşır. Belki o zaman da siz bana sorarsınız. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle görünüyor diye? Hı? Nasıl biz mutlu olmayız ki sevgili kardeşlerim? Neredeyiz? Nerede olursak olalım, hep kalp kalbeyiz, hep gönül gönüleyiz, hep beraberiz. İşte şimdi beni nerede görebiliyorsanız, çayından bir fırt çeken ve size mutluluğu anlatan ben, bir Allah dostu sizinleyim. Onun güzelliklerini paylaşmak üzere, göstermek üzere. mutluluğunuza bir nebze renk katmak üzere üslup katmak üzere, ferahlık katmak üzere, yani hep mutluluğa dönük şeyler sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir dizaynda sonuçlara bakıyoruz beraberce. Sonuçlar başlangıçtan sonuna kadar mükemmel kelimesiyle anlatılabilir sadece. Onun yarattığında bir eksiklik bulamazsınız. Aramazsınız ki zaten. O sizi güzelliklerinde öyle bir kaybeder, öyle bir mesteder ki her şey gözünüze en güzel, en güzel, en güzel biçimde görünür. Kelimelerle anlatılamaz ki sevgili kardeşlerim. Yaşamak söz konusu. Yaşadığınız zaman siz de aynı şeyi hissedeceksiniz. Kelimelerin kifayetsiz olduğunu, yetersiz olduğunu, anlatılamayacağını, yaşanacağını anlayacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah ile bütünleneceğini bilmenizi istiyorum. Halık ve mahluk ilişkisi, yaratan ve yaratılan. Biz insanlardan bazıları ne kadar gururlu, ne kadar kibirli olurlarsa olsunlar, neticede bir gün idrak edeceklerdir ki sadece bir yaratık. Hepimiz işte oyuz. Sadece bir yaratıkız. Sadece kendinize baksanız bile üzerinizdeki mucizeler size yaratanın neye muktedir olduğunu anlatır. Gözleriniz var sevgili kardeşlerim. Ve görmeye hasredilmiş, size bedelsiz teslim edilmiş. Görebiliyorsunuz. Hepiniz birer trilyonersiniz. Gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, konuşabilen dilinizle, düşünen beyninizle, çalışan bütün uzuvlarınızla siz Allah'ın hilkatinin en güzel göstergelerisiniz. Varız diyorsunuz her biriniz. Biz Allah'ın yaratıklarıyız. Diyorsunuz ki o bizim sahibimiz. Bizi yaratan o. Onunla varız. Onunla bütünüz. Yaratan ve yaratılanlar. Bir tane yaratan, sonsuz sayıda yaratılan. Bu hayat başlar ve biter mi diyorsunuz? Hayır, bitmez sevgili kardeşlerim. Sonsuza kadar gider. Bir gün hepimiz ölmeyecek miyiz diyeceksiniz. Evet, öleceğiz. Ya sonrası, sonrasını düşünmüyor musunuz? Kıyamet günü yeniden canlanacağız. Ve bize soracaklar, ne kadar kaldın, ne kadar zamandır buradasın? Söyleyeceğimiz şey, en çok bir gün. Ha gece uyumuşsunuz, sabah kalkmışsınız, ha ölmüşsünüz, kıyamet günü dirilmişsiniz. İkisinin arasında hiçbir fark yok sevgili kardeşlerim. Üstelik de hangi yaşta ölürseniz ölün, ebedi hayata ondan sonra gitmek üzere varsınız. Ölümden korkanlara sesleniyorum. Kendinize yazık ediyorsunuz. Ölüm sadece bir uyku halidir. Evvela şunu bilin. Ölürken hiç kimse ızdırap çekmez. Acı yoktur. Acı yaşanmaz. Tıpkı uykuya girmek gibi. Sevgili kardeşlerim, ilk defa kendinize dışarıdan baktığınız zaman bunun ne kadar doğru olduğunu göreceksiniz. Öldüğünüz zaman da aynı şey olacak. Gene kendinize dışarıdan bakacaksınız. Evet, bu vücudunuza. O zaman ölümün hiç de korktuğunuz gibi korkunç bir şey olmadığını yaşayacaksınız. Nasıl ölmeden evvel vücudunuzdan ayrıldığınız zaman ona tekrar gireceğinizi biliyorsanız, öldüğünüz zaman da kıyametle birlikte tekrar döneceğinizi öğreneceksiniz. Kıyametten sonra zamanın geriye dönmesinde hepiniz tekrar canlanacaksınız. Bir sonsuz hayatı eğer Allah'ın yolundaysanız en güzel standartlarda Allah'ın cennetlerinden bir cennette geçirmek üzere. Görmediniz değil mi oraları? Ama bir gün gösterecek. Sevgili kardeşlerim, cehennemi de gösterecek. O zaman Allah'a o kadar çok hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz ki doğru yolu seçmişsiniz diye, Allah'ın yolunu seçmişsiniz diye, Allah ile bile olmuşsunuz diye. Biliyorsunuz Osmanlıca'da bile beraber olmak demek. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Onu sevin yeter. Geri kalanını siz yapmayın, bırakın ona, o yapar. Yaşamanın doyulmaz bir zevk olduğunu size yaşatır. Onu seversiniz ve mutluluğu size öğretir. Ücretsiz öğretir, yeter mi? Yetmez. Karşılığında o ücret öder. Çünkü sizi yaratan Rabbiniz, Allah-u Teala, sizden sadece bir tek ister, bir tek şey ister. Ne ister? Sizin mutlu olmanızı. İşte o öyledir. O Allah'tır, yaratıcıdır. Siz ona hiçbir şey veremezsiniz. Sizin ona verebileceğiniz hiçbir şey yoktur. Onun için yaptığınız her şey aslında sizin mutluluğunuzun oluşturulması istikametinde bir kilometre taşıdır. Onun için değil, sizin için. Namaz kılmak da öyle, oruç tutmak da öyle, zikir yapmak da öyle. Ama özellikle zikir yapmak. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Herkesin kalp gözü zikir yaparken açılır. Neden siz yapmıyorsunuz? Şu zavallı transandantal meditasyon yapanlara ne kadar acıyorum biliyor musunuz? Şeytanın elinde oyuncak olmuş zavallı insanlar. Onun takımına yenik düşmüşler. Yalanlara inanmışlar. Derler ki transandantal meditasyon mu? Onu yaptığınız zaman rahatlarsınız. Şimdiye kadar hiç göremedik. Transandantal meditasyon yapmış da rahatlamış birisini. Her meditasyondan sonra bir stres kaplıyor insanların içini. Neden kardeşlerim acaba? Söyleyeyim mi neden? O kullandıkları Sanskritçe kelimeler, mesela om kelimesi, havada öyle bir ihtizaz, titreşim yapıyor ki, o insanların içine huzursuzluk akıtıyor. Ayaklarından yukarıya doğru çıkan bir şeylerin kalplerine ulaştığını, ve kalplerini biraz daha kararttığını hissediyorlar. Onlara sormanızı isterim. Birinci sual, sizin yolunuz deyin onlara, yukarıya doğru mu yoksa aşağı doğru mu? Cevabı alacaksınız bizim vaktiyle, onlardan aldığımız cevabı alacaksınız. Yol aşağı doğru. Ne olmuştu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir gün bu transandantal meditasyon yapanlardan müsaade istedik. Bizi de aranıza alır mısınız dedik. Ya ne olur gelelim biz de. Kabul ettiler. Ama o ilk girdiğimiz toplantıda biz de konuştuk. Çok hüzünlü şeyler oldu. Ne oldu biliyor musunuz? O günkü toplantıda olanların önemli bir kısmı ondan sonra bir daha gitmediler oraya. Biz onlara sadece hakikatleri anlattık. Ha ondan sonra mı ne oldu? Bizi bir daha kabul etmediler. Kabul etselerdi belki orada kimse kalmayacaktı. Uzatmayalım sevgili kardeşlerim. Onlardan bir tanesi ve tanınmış birisi bizden müsaade istedi. Biz dedi sizin oraya girip konuşabilir miyiz sizin dergahınızda? Aa dedik çok büyük mutluluk duyarız. Ne zaman isterseniz buyurun. Geldi. 2 saat veya 2,5 saat konuştu. Ve biz de ona dedik ki sualimiz var. Birinci sual, sizin yolunuz yukarıdan aşağı mı gidiyor yoksa aşağıdan yukarı mı? Samimi mi çocuktu? Onların, Ankara'dakilerin başındaki kişiden bahsediyorum. Dedi ki, aşağı doğru. İkinci sual dedik, aşağı doğru giderken yolunuz aydınlanıyor mu yoksa kararıyor mu? Gene samimiyetle kararıyor dedi. Peki dedik, Allah kendisine ulaşılmasını istiyor. Siz de Allah'a ulaşıyor musunuz? Tabii dedi, biz dedi, yukarıdan aşağı indikçe okyanusların dibine, en dibine dalarız dedi. Orası dedi, zifiri karanlıktır. Allah sonsuzluktur dedi. O zifiri karanlık da sonsuzluktur. Biz böylece Allah'a ulaşırız dedi. Sevgili kardeşlerim, o kardeşimize gerçekten çok samimi olarak çok acımıştım. Ama o artık ayrılamayacak kadar önemli bir yerdeydi. Ve hicranını içine atarak yaşamaya devam ediyor. Ona Allah'ın nurlarını anlattık. Ne yazık ki hiç göremeyeceği nurlar. Sevgili kardeşlerim, bunca güzellik varken, bunca mutluluğu oluşturacak olan, bizi yaratan Allah'ın güzellikleri, onları hiç yaşamamak ve iblisten bir şeyler almaya çalışmak, İlim adına, marifet adına, adına ne koyarlarsa koysunlar, sevgili kardeşlerim, sadece cehenneme bilet alınır. Oysa ki Allah-u Teala sizi cennetine bilet almaya çağırıyor. Biletlerini doğrusunu isterseniz pahalı satar. Çok pahalı biletleri. Ne kadar pahalı? Bir tek dilek kadar pahalı. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman bitti. Bileti aldınız, uçağa atladınız demektir. o uçak sizi doğru ona götürür. Yani ruhunuzu demek istiyorum. Ha, bir küçücük ilavemiz daha var, hiç boş yok. Yani kim, insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilesin, dileyen kişi hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Pardon. O ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ve o evliya olur diyor. Hani şu gördüğünüz evliyalar var ya, kavuklarıyla falan türbelerde yatarlar. Hani insanlara sorarsınız, ya bu evliyaymış, ne diyorsun? Tabii evliyaymış ya, onlar eskiden varmışlar. Şimdi evliya mı olurmuş be kardeşim? Bu zamanda evliya mı olurmuş sualini size sorarlarsa, evliya olurmuşmuş deyin. Ve bizim topluluğumuzdan bahsedin onlara. Şu bir avuç insan. Allah Teala her seferinde aynı güzel şeyi söylüyor. İçime huzur veren şeyi söylüyor. Onların yarısından çoğu evliyadır. Buradakiler için, oradakiler için, nerede olursanız olun, oradakiler için bizim kardeşlerimizseniz, Allah Teala sizin için söylüyor bunu. Onların çoğu evliyadır. Yarısından kelimesini kullanmıyor. Çoğu diyor, bu çok, yarısından çoğu değil, çok daha fazlası manasına gelir diye düşünüyoruz. Biz öyle düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, öylesine bir intizam içinde, öylesine bir uyum içinde, öylesine bir güzellik içinde yaratmış ki her şeyi, sadece yaratıcının yaratış gücüne, ustalığına, sadece ona bile sadece hayran olabilirsiniz. Onun yaptığını sevmek değil, her vücuda getirdiği her şey bir şaheserdir. O sizi yaratmış, siz de mutluluğu yaşayın diye. İşte şimdi beni dinliyorsunuz. Aranızda mutsuzlar var. Onlara sesleniyorum. A benim mutsuz kardeşim, bil ki sen eğer mutsuzsan, seni mutsuz yapan başkaları değil, a benim gözümün bebeği, seni mutsuz yapan sadece sen kendinsin. Hiç kimse başkaları sebebiyle mutsuz olmaz. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'ın elindedir. Siz mutlu olmak istiyorsanız ve o mutluluğun bedeli olan şeyi Allah'a ödüyorsanız, mutluluğu yaşamamanız imkansızdır. Hiç kimse olmamıştır ki insanlık tarihi boyunca Allah'a ulaşmayı dilesin de

zulmettiklerinin farkına bile varamadan mutsuz, huzursuz bir dünya hayatından sonra orada kıyamette cehenneme girecekler ve bir daha çıkamayacaklar oradan. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ilk defa öldükleri zaman fark edecekler. Şu Allah'ı tanımadan ölen herkesin ilk yapacağı şey, "Ya Rabbi, böyle olduğunu bilmiyordum. Beni tekrar dünyaya gönder de sana ne kadar itaatli bir kul olduğumu ispat edeyim. Senin gösterdiğin mürşide tabi olayım. Senin emirlerini yerine getireyim." Firavun da böyle söylüyor Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala diyor ki, "Hadi bakalım," diyor, "açtık. Kalp gözünü açtık. Öldün artık. Kalp gözünü açtık. Şimdi hakikati gördün." Firavun diyor ki, "Ya Rabbi, beni tekrar dünyaya gönder. Sana ne kadar itaat eden bir kul olacağımı orada ispat ettiğimi göreceksin." Allah-u Teala diyor ki, "Ey Firavun, hiç kimseye böyle bir yetkiyi vermeyiz. Bu dünyada yaşarken bize ulaşmayı dilemeyen, küfrün içinde yaşayan, kendisini başkalarına tanrı diye takdim eden, senin standartında olan insanların öldüğü anda kalp gözünü açarız ki hakikatin ne olduğunu görsünler, bizi görsünler diye. Sen dünyaya dönmek istiyordun, öyle değil mi? Seni dünyaya göndereceğim," diyor Allah-u Teala. "Şu cesedin var ya," diyor, "seni öyle bir yere koyacağım ki senden sonra gelecek bin yıllar boyunca insanlar senin şu andaki şu secde vaziyetindeki halini görecekler. Secdenin milattan evvel de bütün o devirlerde var olduğunu görecekler," diyor Allah-u Teala. Firavun'un cesedi hala Londra'daki British Museum'da. Secde vaziyetinde sevgili kardeşlerim. Ve hiçbir tahnit izi yok. Yani ilaçlarla falan muhafaza edilmiş bir vücut yok. Aynen kalmış vücut. En az 4000 senelik bir vücut aynen öyle kalmış. Saçları hala başında duruyor ve secde vaziyetinde Firavun. Bizden sonra da gelecek olan nesiller gelirse onlara da örnek olmak üzere. Öyleyse sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafında mutluluk var, huzur var, saadet var, bütün güzellikler var, avuç avuç. Öbür tarafında da mutsuzluk, bütün karanlıklar, kötülükler. Seçim sizin. Dilediğiniz gibi bir seçim yapacaksınız. Aslında çok alternatifiniz yok. Sadece iki tane. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, dilememek. Zaten şimdiye kadar dilemiyordunuz. Dilemeyenlere sesleniyorum. Bundan sonra da dilemezsiniz. Şimdiye kadar nasıl huzursuz olduysanız, şu Allah'ın dostlarının yaşadığı mutluluğu kıyısından köşesinden hiç yaşayamadıysanız, bundan sonra da öyle yaşayıp hayatınızı bitireceksiniz. Ama sakın mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına bağlamayın. Onların üzerine atmayın.

Her hata yapan insan arkasından mutsuzluğu yaşar ve mutlaka başka birine yamamaya çalışır. O bana böyle kötü davrandı da ben ondan mutsuzum. Yoksa ben mutsuz olacak insan mıyım? Herkes mutsuzdur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutsuzdur. Mutlu olması da mümkün değildir o kafa yapısıyla. Öyleyse kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Sahi size bir şey sormak istiyorum. Çok zor bir şeyden mi bahsediyorum acaba ben? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir tek dilekten bahsediyorum. Sizi mutlaka cennete, mutlaka üçüncü kat cennete alacak olan bir tek sebep. Bir tek talepte bulunacaksınız, istekte bulunacaksınız Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ulaşmak, ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bitti. Hadi bakalım söyleyin şimdi. Çok mu zor? Çok mu zor ki bu kadar mutsuzsunuz? Oradaki kardeşimiz, sen, şu anda bu dünyada diyorsun benden daha mutsuz insan mı var? Diyelim ki o sensin. En çok mutsuz olan sensin. Peki, bu mutsuzluk kalıbından, kabuğundan seni mutlaka çıkaracak olan formülü veriyorsam, sen de onu tatbik etmiyorsan, bizler gibi mutluluğu yaşayamıyorsan, kabahat bizim mi sevgili kardeşim? Sen başkalarına o mutluluğu yaşamayan birisi olarak sadece mutsuzluk verebilirsin. Çünkü nefsinde baştan aşağı afetler var. Her söz sana batar. İnsanların her davranışı seni huzursuz kılar. Ve sen edersin ki onlar sebebiyle mutsuzsun. Halbuki aynı davranışı bir Allah dostuna yapsalar, onların o davranışı onu üzmez. Umurunda bile olmaz. Onlar üzüldükleriyle kalırlar. Sevgili kardeşlerim, her güzellik en güzel standardı. Allah olan bir üçgenin bir parçasıdır. Güzellik mi diyorsunuz? Orada mutlaka Allah vardır. İnsanları mutsuz eden, huzursuz eden bütün karanlık kalplerde ise iblis hükümrandır. Hayata atıldığınız zaman nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Kapkaranlık bir kalp. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iptilalar, düşmanlık. Sayayım mı da? Her biri sizi mutsuz etmek için bir ilaçtır, bir vesiledir. İşte hep mutsuz insanlar neden mutsuz? Nefsleri ne derse onu yapmak isterler. Allah'ın dostlarını yaparlar, ruhları ne derse onlar da onu yapmak isterler. Küçücük bir fark. Taraflardan biri başka insanları mutlu etmek için yaşar. Her başkasına ulaştırdığı mutluluğun arkasından onların iki katı kendisi mutlu olur. Sevgili kardeşlerim, vermeden almak Allah'ın kitabında yazmaz. Toprağa tohumu ekeceksiniz, sonra mahsulü alacaksınız. Etrafınıza
güzellikler vereceksiniz, onlardan güzellikler toplayacaksınız. Hayır, toplamayacaksınız. O kendiliğinden gelir. Birleşik kaplar kanunu gereğince kendiliğinden gelir. Sizin dışınızdaki bütün insanları bir bütün kabul edin. Siz varsınız, bir. Sizin dışınızdaki herkes var. İki. Allah var. Üç. Onlara yaptığınız her güzel davranış, kime yaparsanız yapın, başka birinden size pozitif olarak mutlaka geri dönecektir. Hem o güzelliği işlediğiniz zaman Allah-u Teala'nın size verdiği huzuru yaşayacaksınız, hem de toplumdan belki başka birisinin size ona benzer başka bir güzelliği ulaştırdığını göreceksiniz. Arttıkça sizin verileriniz, algılamakta olduğunuz güzellikler de ona paralel olarak artacak, artacak, artacak. Kur'an hükmünü atalarımız ne ekersen onu biçersin diye söylemişler. Ne verirseniz onu geri alırsınız. Eğer mutsuzluk ekiyorsanız mutsuzluk meyvelerini toplarsınız. Mutluluk ekiyorsanız o zaman da mutluluk meyvelerini. Sevgili kardeşlerim, buradan öyle görünüyor. Sizin oradan nasıl görünüyor? Söyleyin bana. Her şeyin bu kadar güzel olduğu bir ortamda benim canlarım, sevgili kardeşlerim, neden yanlış yolu seçersiniz de hep mutsuz olursunuz? Her gün sizden 100'den fazla telefon alıyorum. E-mail alıyorum 100'den fazla. Hep bana mutsuzluklarından bahsediyor kardeşlerimizin dışında olan insanlar, kardeşlerimizin de bir kısmı. Onlara hep anlatıyorum nerelerde hata yaptıklarını. Arkasında başkalarını arayanlar kendileriyle karşılaşıyorlar. Eğer çevrenize mutluluk ulaştırırsanız onlardan size sizi mutlu edecek davranışlar geri döner. Hani insanlar vardır, onunla konuşmak istemezsiniz, içinizi sıkar. Gene yeni bir söz söyleyecek de sizi gene rahatsız edecek diye üzülürsünüz, karşılaşmak istemezsiniz, yanında olmak istemezsiniz. Sakın onlardan biri olmayın sevgili kardeşlerim. Öyle bir insan olun ki herkes sizinle konuşmak istesin. Herkes sizinle beraber olduğu zaman mutluluğu yaşasın ve başkalarına sizden bahsederken işte o var ya, onu çok seviyorum. Ne zaman beraber olsam mutlaka onun yanında kendimi rahat, huzurlu ve mutlu hissediyorum. Acaba nereden kaynaklanıyor bu? Allah'tan. Böyle olmalısınız. Sizden bahseden herkes böyle söylemeli. Hep bekliyorum sevgili kardeşlerim. Sizler hakkında başkalarından bana ulaşacak olan falanca kardeşimiz bana şöyle şöyle öyle güzel bir davranışta bulundu ki unutamam. Ben ona bunu nasıl iade edebilirim? Ben nasıl onu mutlu edebilirim? Ne zaman bana böyle ulaşacaksınız sevgili kardeşlerim? Hepinizden bunu beklediğimi biliyor musunuz? Bunu yapanlar olduğu zaman biliyorsunuz ki o zaman da ben size ulaşıyorum. Bu güzelliği başkalarına verenlere ulaşıyorum. Diyorum ki tebrik ederim. Allah'ın emrini yerine getirmişsin. Bazı kardeşlerimiz senden sitayişle çok güzel standartlarda bahsediyorlar. Sevgili kardeşlerim, nefs öyle çirkin bir afetler silsilesidir ki bunun bile
standartlarını değiştirmeye çalışanlar oluyor bazen. O kadar kendilerinden talepte bulunduğumuz halde güzel davranışlarla insanlara öyle bir şeyler ver ki bana ulaştıklarında senin onlara olan o güzel davranışından bahsetsinler. Böyle bir şeyi eğer yapamıyorsa o kardeşimiz, nefsi de bunu duymak istiyorsa, başka insanları ulaştırmaya çalışıyor bize. Biz ondan memnunuz desinler diye. Olur mu sevgili kardeşlerim, yukarıdakini unutuyorsunuz? O bize söylemez mi zannediyorsunuz yoksa? O zaman biz size teşekkür etmiyoruz. Arkasında sadece bu var. Ne zaman siz de sevgili kardeşlerim, hepinize sesleniyorum. A benim mutsuz kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, dünyayı kendilerine zindan eden kardeşlerim, hala bana mutsuzluğunuzun arkasında başkaları olduğunu zannettirmeye çalışan kardeşlerim. Allah bize söylemez mi bunları? Sadece kendinizi aldattığınızın farkında değil misiniz? Size ne kadar acıdığımızın onun da farkında değil misiniz? Kendinizi heba ediyorsunuz. O dünyanızdaki mutsuzluğa açılan kapının arkadan kilitlenmiş, açıp da içeride size yardım edemeyeceğimiz bir noktada saklanan kardeşlerimiz. Allah'a şükürler olsun ki sayınız çok değil. Allah Teala onların çoğu evliyadır diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile beraber olmak istemez misiniz? Eğer bizi ilk defa dinliyorsanız, Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra da en azından Allah'a ulaşmayı dilemek konusundaki kasetleri şöyle bir gözden geçirin. Mutluluğa ulaşmanın hiç de zannettiğiniz kadar zor olmadığını göreceksiniz. Mutluluk mu? Sizin için sevgili kardeşlerim. Evet sen, hani şu dünyada benden daha mutsuz insanım var diyen demin seslendiğim kardeşimiz. Sen, orada sadece yanlış yaptığın için bulunuyorsun. Doğruları tatbik etmeye başladığın gün güzele döneceksin. Seni Allah'ın güzellikleri bekliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir defa daha bir beraberlik tamamlandı. Doğrusunu isterseniz gönlüm sizden ayrılmak istemiyor. Bu kalp kalbi olan beraberlik, içimizi ısıtan sevgi, bilin ki bizden Allah'tan dolaşarak size ulaşıyor, sizden Allah'tan dolaşarak bizim kalbimize ulaşıyor. Sevgi Allah'tan geliyor. Öyleyse sevmeyi öğrenin. Hiç de zor bir şey olmadığını göreceksiniz. Nefret edenler etmekte devam etsinler ama siz sevin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu akşam da sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi onun yaşatacağı, yaşatmaya her an hazır olduğu o sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Ciao a te. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın bize emrettiği hususların başında bu sevgi geliyor. Allah Teala bütün hayatımıza baz teşkil eden, temel teşkil eden bir kavramdan bahsediyor. Sevmek. Evvela Allah Teala'nın çok sevdiğini bilmeliyiz sevgili kardeşlerim. Çok ama çok seviyor. Öyleyse biz de mutluluğu birer insan olarak, birer yaratık olarak sadece severek yaşayabiliriz. Sevgili kardeşlerim, evvela konumuza şükürle girelim, hamdle girelim. Neden? Çünkü bizler insanız. Kainatta Allah'ın en çok değer verdiği mahluklar. İnsan olmak bir şereftir. İnsan olmak Allah-u Teala'nın bir ayrıcalığıdır. İnsan olmak kainatın en üstün yaratığı olmak demektir. İşte Allah-u Teala'nın söylediği şey, Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime, Allah Teala buyuruyor, bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi katımızdan insanların, insanın emrine musahhar kıldık diyor Allah Teala. Bütün gökler, bütün yerler, bütün kainat insan için yaratılmış. İşte buradan dünya adı verilen bu gezegenden Allah'a kadar bir yolculuk yapılır mı? Yapılabilir mi? Yapılıyor mu? Evet, yapılıyor sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişiyi Allah-u Teala tarafından evvela seçilmiştir ki Allah'a ulaşmayı dilesin diye. O seçilenlerden Allah'a milaki olmayı dileyenler, Allah'ın sevgisine mazhar olanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları sever. Dilemezse, Allah-u Teala'nın sevgisine layık değildir. O kişi kendisini cehenneme mahkum etmiştir. O kişi kendisini şirke mahkum etmiştir. Küfre mahkum etmiştir. Şeytanın kulluğuna mahkum etmiştir. Bir başka ifadeyle toptan kendisine yazık etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini bir düşünün. İster ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim.
İster ki herkes bu dileği dileyerek bir defa kendisini mutlaka cehennemden kurtarsın. Yeter mi? Hayır, yetmez. Çünkü Allah Teala bu kişiyi bırakmayacaktır. Ona namazı, orucu, zikri, bütün ibadetleri sevdirecektir. Severek, büyük bir zevkle yapmasını temin edecektir. Kim Allah'a milaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse, dileyen herkes bu lütuf ve keremden mutlaka istifade eder. Mutlaka Allah Teala onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bir mahluk, bir yaratık olarak biz Allah Teala'nın bize verdiği bu küçücük akılla, küçücük irfanla neden öyle diyoruz? Çünkü biz bir mahlukuz. Hepimiz birer yaratıkız. Allah'ın sonsuz dizaynından bir küçücük parçayız. O her şeyi yaratandır. Kainatı yaratandır. Alemleri yaratandır. İnsanları yaratandır. İnsana ruhundan üfürendir. Eğer varsak, şu anda biz var isek, bu varlığı ona borçluyuz. Allah bizleri var etmek istediği için varız. İstemeseydi var olmazdık. Düşünebilen, Allah'ı idrak edebilen bir yapıyla bizleri teçhiz etmiş. Serbest irade vermiş. Dilediğini yapmakta serbestsin diyor. Ama diyor, bana hesap vereceğini unutma. Sana verdiğim o serbest iradeyle diyor, dilersen mutlu olabilirsin. Şu dünya mutluluğunu yaşayabilirsin. Ve de söylediklerimi yaparsan, ki bu sadece bir dilektir, yani bana ulaşmayı dilersen, ben seni mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve diyor, bunu ben yaparım, seni kendime ben ulaştırırım, sonra da diyor sana, sanki sen bana ulaşmışsın gibi mükafat veririm diyor. Manevi mükafat, kıyametten sonraki üçüncü kat cennet. Üçüncü kat cennet aslında o zamanki yaşamakta olan bir insan için aynı fizik mükafattır. Bu dünyaya göre manevi diyoruz. Bu dünyada bu fizik vücutlarımızda yaşadığımız için o zaman yaşayan bu fizik vücutlarımız olmayacak cennet ve cehennem hayatını. Enerji bedenlerle yeniden yaratılacağız. Kıyamet günkü ikinci ölümden sonra bütün insanlar yeniden diriltilirler. Ama artık etten kemikten yapılmış, topraktan yaratılan bu fizik bedenler değil, enerji bedenlerle sonsuz cennet veya cehennem hayatını yaşayacak olan bir dizaynda yaratılır insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Evvela çok sevinmeniz lazım gelen bir şey değil mi? Allah sizi seviyor. Herkesi seviyor. İnsanlar
Allah'ın kendilerini cezalandıracağı şeyleri de yapmak yetkisinde olarak yaratılmışlardır. Yani serbest iradenin sahipleridir. Bu serbest irade nefsin emrinde olabilir. Nefs baştan aşağı afetlere donatılmış olduğu için çok kötülükler işleyebilir. Bunun neticesinde gideceği yer cehennem olabilir. Ya da kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Nefs tezkiyesini tamamlamıştır. Sonra tasfiyesini de tamamlamıştır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. O kişi bu dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Nefsinin afetlerini daimi zikre, sonra tesbihe ulaşarak bütünüyle yok eden, günahları sevaba çevrilen bir insan düşünün sevgili kardeşlerim. Kim daimi zikre ulaşırsa sonucu mutlaka budur. Günahlarının sevaba çevrilmesi hem de ikinci defa. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler, Allah onun mürşidine ulaştırır başlangıçta. Tabiyeti sırasında ilk defa günahları sevaba çevrilir. Ve de Allah Teala ona o güne kadar bütün sevaplarına bire bir derecelik sevabına 10 katını verirken ruhunu Allah'a ulaştırana kadar bunu 700 kata kadar çıkarmıştır zaten. O bire 700 kat almaya devam edecektir ömrü boyunca. Yeter mi yetmez? O kişi ruhunu ve içini ve nefsini Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra o noktadan sonra işlediği günahları da Allah'a ulaşmayı diledikten sonra işlediği günahları da affedersiniz, mürşide tabi olduktan sonra işlediği günahları da Allah Teala bir defa daha affedecek, bir defa daha sevaba çevirecektir. Sala makamının birinci kademesinde affedecek, ikinci kademesinde o kişinin başının üzerine salah nurunu verecek, üçüncü kademesinde o kişinin günahlarını sevaba çevirecektir. Sevgili kardeşlerim, o bolluğun, bereketin sahibidir. Cömertlerin en cömertidir. Ve istediği tek bir şey vardır. Herkes mutlu olsun. Kainatın hakimi olarak yarattığı, insan adı verilen bu yaratığın, bu mahlukun şeytana galip olmasını istiyor Allah-u Teala. Mutluluğu yaşamasını istiyor. Herkesle beraber bir şeytan mutlaka vardır. Devamlı olarak o kişiye fısıldar. En kötüsü o kişinin bu fısıltıları kendi düşüncesi zannetmesidir. İnsanlar hep böyle aldanırlar sevgili kardeşlerim. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde hepiniz bir araştırma gezisine çıkmalısınız. Bu mutluluğu araştırmak olmalıdır. Nerede arayacaksınız? Sadece tek bir yer var. İkinci bir yer yok. O Allah'tır. Allah'a mutlu olmak konusunda müracaat edenler, Allah'tan aldıkları cevapla ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyeceklerdir. Bu dilek geminin iskeleden demir almasıdır. Yelkenlerini açmasıdır. Nasıl bir gemi iskeleden ayrılmış da 7 tane beldeye
uğrayıp yedincisine ulaşacaksa, o insanın ruhu da yedi tane gök katını aşacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. O noktada Allah Teala o kişinin nefsinin kalbini %100 afetlerle dolu olan, kişiyi devamlı Allah'ın yasak ettiği fiillere davet eden, emrettiği şeyleri yapmamaya çağıran, şeytanla işbirlikçi olan o kişinin nefsindeki afetleri Allah Teala verdiği sözü tuttuğunda yarı yarıya yok etmiş olacaktır. Allah Teala diyor ki:

Allah dilediğini Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah yeştevi seçer, ileyhi ona kendisine men kişiyi yönelip. Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. O kişinin ruhudur Allah'ın zatına ulaşan fizik vücut değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Ruhum dediğiniz şey aslında ruhunuz değildir. O Allah'ın ruhudur ve Allah'a geri dönecektir. İşte Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesi. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve nefaha fihi min ruhihi. Onun içine ruhundan üfürdü diyor. Allah kendisi için onun içine, insanın içine ruhundan üfürdü. Min. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir ruhunuz var. O bir emanet. O emaneti onun sahibi olana, Allah'a iade etmek, teslim etmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya ne kadar hamd etsiniz, şükretsiniz azdır. Allah sizi insan olarak yarattı diye. Sevgili kardeşlerim, insan kainattaki en üstün yaratıktır. Meleklerden de üstün müdür? Üstündür. Bütün melekler insan için yaratılmıştır. Bütün yerler, bütün gökler, Allah'ın yarattığı her şey sadece insan için yaratılmıştır. İşte Allah'ın katında bu kadar önemlisiniz. Bu sebeple de Allah sizlere ruhundan üfürmüştür. Herkes, bütün insanlar Allah'ın ruhuyla her an beraberdirler. Ne zamana kadar? Mürşitlerine tabi olup da Allah'ın emanetini Allah'a geri döndürmek, Allah'ın zatına ulaştırmak üzere tabi oldukları zaman mürşitlerine. Tabiyet bir tevazu işidir. Sizden daha üstün birisini kabul ediyorsunuz ki tabi oluyorsunuz. Bu üstünlük nefsi bir üstünlük değildir. Bir hırsız şebekesinin başkanına tabi olup da onun emirlerine itaat eden kişi
Allah-u Teala'nın emrinin tamamen dışında bir işlev yapmıştır. Da o kişinin emrini yerine getirecektir. Getirdikçe batağa daha çok batacaktır. Çünkü her emir ona derecat kaybettiren bir şeyler vücuda getirecektir. Ama Allah'ın yolunda olan bir insan, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, bu kişi Allah içindir. Herhangi bir mürşide tabi olmaz. Allah-u Teala'dan hacet namazını kılıp sorar, o mürşide gider. Ulaşır, tabi olur. Allah-u Teala ezelde o kişinin mürşidini tayin etmiştir. Bütün mürşitlerin yerine vekil olan, hepsini temsil eden birisi yaşar mı? Her devirde, her devirde yaşar. Bu kişi devrin imamıdır. Bütün mürşitler mutlaka ona tabi olacaklardır. Gerçek mürşit odur ki Allah'tan sonra ve cevabı alınca da inanamayabilir. Bir daha hacet namazı kılar, bir daha görür. Bir daha hacet namazı kılar, bir defa daha görür. Emin olur ki odur. Mürşitlerin de tabi olacağı kişi devrin imamıdır. O günlere doğru yaklaşıyoruz ki hayatta olan bütün mürşitler mutlaka ona tabi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sadece ve sadece insanların mutluluğu için onlara her şeyi hazırlamıştır. İnsan bir mahluktur. İnsanlar ve hayvanlar havadaki oksijeni kullanırlar nefes almak için, kanlarını temizleyebilmek için ve iç bünyelerinde biriken karbonu karbondioksit olarak dışarı çıkarırlar. Artık maddedir karbondioksit insanlar için. Hayvanlar için de öyle. Hayvanlar da havadaki oksijeni alırlar ve havaya karbondioksit verirler. İşte insanların ve hayvanların havaya verdiği bu karbondioksit bitkilerin temel gıdasıdır. Biliyorsunuz ki karbonhidrat, bütün karbonhidratlar gıdadır. Besin maddesidir. Bitkiler yerlerinden kımıldayamazlar. Ama topraktadır kökleri. Köklerinden su alırlar. Bu sudaki hidrojeni ve oksijeni kullanırlar. Güneş ışıklarını da bir fotosentezin parçası olarak kullanırlar. Ve klorofil özümlemesi yaparlar. Karbonhidratı oluştururlar ve havaya da devamlı oksijen bırakırlar.
O oksijen ki insanların ve hayvanların olmazsa olmaz yaşama maddesidir, yaşam şartıdır. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah Teala hayvanları ve insanları bitkilerin çıkardığı oksijene mahkum etmiş. Ama bitkileri de insanların ve hayvanların çıkardığı karbondioksite mahkum etmiş. Bitkilerin bir yerlere gidip de yemek yemeleri söz konusu değildir. Ama köklerinden aldıkları sudaki hidrojen ve oksijeni kullanarak fotosentez yoluyla karbonhidratları bitkileri, hayvanların ve insanların çıkardığı karbondioksiti kullanarak karbonhidratları oluşturmaları söz konusu. Ve daima havaya oksijen bırakmaları söz konusu. İki ayrı grubu hayvanları ve bitkileri Allah-u Teala birbirine ihtiyaçlı kılmış. Birinin artık maddesi, diğerinin hayat maddesi. Sevgili kardeşlerim, o Allah her şeyi bizim düşünemeyeceğimiz kadar düşünme standartlarımızın ötesinde bir noktada dizayn etmiştir. Daha girif olayları insanlar adım adım öğreneceklerdir. Kaldı ki bu sadece fizik standartlardır. Bir de fiziğin ötesi var. Ruhunuz var, nefsiniz var, başka alemler. Ölmüş olanların yaşadıkları berzah alemi. Rüyanızda sık sık nefsiniz vücudunuzdan ayrılarak oraya gider. Giderken ruhunuzun nefsinizin hızı ışık duvarını aşacağı için hatırlayamazsınız orada olanları. Dönerken de tekrar ışık duvarını aşacağı için hızda gene hatırlayamazsınız. Ama bazen rüyalarınızı hatırlarsınız. Bunu bir hayal mahsulü zannedersiniz. Oysa ki ne zaman rüyanızdayken bir fincanı elinizde tutabiliyorsanız, içindekini içebiliyorsanız rüyanızda, siz oradasınız, berzah alemindesiniz. Rahatlıkla sizden evvel ölmüş olanları ailenizden arayabilirsiniz. Zaten öğrenirsiniz. Onlar sizin geleceğinizi anladıkları zaman zaten sizi karşılarlar. Ve onlarla her zaman beraber olabilirsiniz. Herkes bunu yaşayabilir. Hiçbir engel koymamış Allah-u Teala. O zaman göreceksiniz ki vaktiyle ölmüş olan büyük anneniz, büyük babanız, dedeniz, evvelce ölenler, hepsi orada aynı ailenin fertleri olarak yan yana beraber yaşıyorlar. O zaman hiçbir şeyin boş olmadığını, ölümün bir son olmadığını kesin olarak yaşarsınız. Onlar dünyada yaşamakta olanları beklerler. Ve ölüm anında mutlaka karşılamaya gelirler tanıdıklarını, yakınlarını. Sevgili kardeşlerim, her şey bir devamlılık arz eder. İnsan hayatı, dünya adı verilen bu gezegende, bu fizik vücut bedenle bir dünya hayatı söz konusu olduğu için, hudutlu bir zaman aralığı içerir.
İnsan ömrü Allah-u Teala tarafından ne kadar tayin edilmişse o kadar süre yaşanır. Sevgili kardeşlerim, hudutlu bir hayatımız var. İnsan uzun yaşasa 100 sene, 150 sene yaşasın. Ama sonunda gene ölecektir. Bu dünya hayatı mutlaka bitecektir. Fizik cesit toprağın altına girecektir. Nefs berzah alemine gidecektir. Eğer kişinin ruhu Allah'a ulaşmamışsa, Allah'a Azrail Aleyhisselam ve onun takımı tarafından alınarak Allah'a ulaştırılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat yaşanmaya değer bir hayattır. Sırlarıyla, mutluluklarıyla o bir bütündür. Neden mutlu olmak yerine mutsuzluğu tercih ediyorsunuz? Allah'ın yoluna girmeyenler, girmek istemeyenler, bu sözü sizlere söylüyoruz. Ne kaybedersiniz ki bir dilekle Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilersiniz? Ne kaybedersiniz ki? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuz siz hayattayken Allah'a ulaşacak. Her ne kadar bizim sevgili din alimlerimiz ruh vücuttan ayrılırsa, insan ölür zannediyorlarsa da realite hiç öyle değildir. İşte şu anda ruhsuz birisi konuşuyor sizinle. Ama hayattayız, yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış ve sadece yarım mutluluğu insanın emrine vermiştir. Bir hibe olarak, karşılıksız bir mutluluk vasıtası olarak. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. E ne olur? Şu olur. O insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi için nefsindeki afetlerin %51'inin yok olması gerekir. Bu ise ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleşebilir. Allah ona furkanlar verir. Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman o kişinin ruhu vücudundan ayrılır. 7 tane gök katı aşarak kendisiyle beraber seyri sülükte bulunanlarla önce birinci kata kadar çıkabilir, sonra ikinci kata kadar çıkabilir. Her katı yavaş yavaş aşarak 7. gök katının 7. aleminden sonra, setrefinin 6. aleminden sonra 7. alemin başlangıcını teşkil eden indi ilahinin alt noktasındaki setrefinin müntehaya ulaşır. Bu varlıklar aleminin en üst noktasındaki o muhteşem ağaçtır. Yapraklarının rengi onun kadar güzel bir ağaç görmeniz dünya üzerinde mümkün değildir. Eğer yolunuza devam ederseniz daha ötede fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ama bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi Allah'ın bir hediyesidir, bir nimetidir.
Çünkü bunun için bir tek dilek yeterli. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum dediğiniz zaman Allah size bütün imkanları teslim eder. O sizi mürşidinize ulaştırır, tabiyetinizi sağlar, tabiyetinizle beraber sizden ayrılan ruhunuzu devrin imamı kanalıyla kendi zatına 7 tane gök katını aşırtarak ulaştırır. Herkes için mutlaka gerçekleştirilen bir olaydır bu. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için. Kim dilemişse o kişi mutlaka ruhunu Allah'a, Allah tarafından Allah'ın yardımıyla ulaştırır. Bu Allah'a ait olan ruhun sahibine geri dönmesi işlevidir. Mutluluk da %50 olarak tecelli eder. 7 gök katını aşan ruh her seferinde nefsin afetlerinin biraz daha azalmasıyla, o afetlerin yerini fazılların almasıyla gerçekleştirir. Her gök katı nefsin kalbinde %7 fazıl birikimini garanti eder. Böylece 7 defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi %49 eder. Başlangıçta alınan %2 rahmet birikimiyle %51 noktada kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, bu hedef o kişi için Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Mutlaka ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Bu vuslattır. Ruhun, Allah'ın ruhunun sahibi olan Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında

Nefsi %100 afetlerle doluyken bu afetlerin %51'ini devreden çıkaran Allah'tır. O %51'e %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla, fazıl nuru ve rahmet nuruyla o kişinin nefsinin %51'ini Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen bir hüviyete sokar. Bu kişi günün her günün yarısından fazlasını mutlulukla geçirecektir. Bu zikir seviyesini ya 33 bin zikirle 41 bin zikir arasında değişiyor rakamlar. Ama kim bu hedefe ulaşmışsa, 7 tane gök katını aşmışsa ruhu, Allah'ın zatına ulaşmışsa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin, mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Nefsinin kalbinde afetlerin %51'i yok olduğu için, yerine hasletler geldiği için nefsinin kalbinde %51 nurlar dolmuştur. İşte o nurlarda kişi hedefe yürüyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde daha birlikte olduk. İşte sadece bir dileğinizle Allah'ın sizi %50'den fazla, günün yarısından daha fazla mutluluğa mutlaka ulaştırması, işte cennetin üçüncü katına kadar sizi mutlaka çıkartması sadece bir tek dileğinize vabestedir. Tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Allah Teala'nın hepinizin ruhunu ona ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar, Allah'laşmayı değil, birisi Allah'a ulaşmak diye bahsettiğimiz şeyi Allah'laşmak diye söyleyerek bizi karalamaya uğraşıyor. Sevgili kardeşlerim, hiç olur mu? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve As

Zara Enan buyurduğu bu zaman parçasında senin zikrini yapmak için, bir zikir sohbeti yapmak için buradayız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam aile konusunda inşallah birlikte olacağız. Aile İslam'ın temelidir. İslam aile mefhumuyla iç içedir. Ana baba ve çocuklar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de annenize ve babanıza dedirtmeyeceksiniz diyor. Onların sizden razı olmamasına Allah Teala'nın müsaadesi yok. Öyleyse dinini bilen, Allah'ı tanıyan bir insanın yapması lazım gelen şey, Allah ile olan ilişkilerinde bütün güzellikleri yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah için olun. Allah için yaşayın, Allah için olun. Böyle bir şey içinde Allah-u Teala'nın emri evlenmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca gençleri evlendirmek için özel gayretler sarf etmiştir. Aile, dinin temelinde olan bir müessesedir. Geleceğimiz çocuklarımızla kaim olacaktır. Çocukların ise varoluş yeri ailedir. Bu sebeple Allah-u Teala aile müessesesini Kur'an-ı Kerim'de geniş çaplı olarak dikkate almıştır. Hukuk açısından da yaşam tarzı itibariyle de evlilik Kur'an'da önemli bir yer işgal eder. Aile Kur'an'ın temelindeki gerçektir. Aslında bütün kadınlar bir erkekle evlenmek için, bütün erkekler de bir kadınla evlenmek için yaratılmıştır. Konunun gerçeği budur. Ve geleceğin teminatı olan çocuklar, ancak Allah'ın emrettiği aile standartlarında, İslam aile standartlarında oluşur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ailede babanın yeri nedir? Baba ailenin reisidir. Kanunlar anne ile baba birbirine eşittir der. Ama Allah'ın kanunu anne ile baba birbirine eşittir der mi? Hayır demez. Ailenin hakimi erkektir der. Biz erkekleri kadınlardan farklı yarattık der. Ve bu sebeple ailenin reisinin erkek olması söz konusudur. Ezelden beri kadınlar ailenin iç işlerini, erkekler de dış işlerini yapmak üzere görev almışlardır. Zamanımızda hanımlar da dışarıda çalışmak gibi bir ödevi üstlenmişlerdir. Böyle bir husus hanımları elbette erkeğin yanında daha güçlü bir duruma getirmiştir. Ama erkek ailenin reisi olmak mecburiyetindedir ve bu mecburiyetini her zaman hatırlamalıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ailede duruma baktığımız zaman İslam hukukunun, İslam geleneklerinin bütün boyutlarıyla uygulandığı Osmanlı'da, Osmanlı'nın
gelişme devresinde de, duraklama devresinde de, gerileme devresinde de aile çok özel bir önem atfetmektedir. Önemi haiz bulunmaktadır. Aileye atfedilen nazarlar, ailenin Kur'an'da önemli bir mefhum olarak yer aldığını görürler. İslam hukukunun büyük kısmı aileye aittir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'ın temelinde aile vardır. Osmanlı'nın aile yapısına, sosyal hayata baktığımız zaman şunları görüyoruz. Bütün Osmanlı mahalleleri o mahallenin imamının muhtarlığına verilmiştir. Her caminin bulunduğu yer bir mahalledir. O mahallede şimdiki muhtarların yaptığı görevi o caminin imamı üstlenmektedir. Halk arasında derin bir beraberlik hüküm sürmektedir. Herkes, evin bütün erkekleri namazları en yakın camide kılarlar genellikle. Cami bu sebeple herkesin bir araya geldiği, birbirine dostluklar hediye ettiği, her gün insanların selamlaştığı, birbirlerini sevdiklerini hissettiren bir dizayn içinde yaşayan insanlar aileyi oluşturmuşlardır, mahalleyi oluşturmuşlardır. Her caminin çok yakınında bir taştan yapılmış bir nevi kasa hep bulunmaktadır. Yardım için para koymak isteyenler o caminin yakınında bulunan taşın içine koyarlar. İhtiyaç duyanlar da camiden çıkarken oradan nasiplerini alarak giderler. Böylece en güzel şekilde yardımlaşma müessesesi ailelerin oluşturduğu bir dizaynda vardır. Mahallenin çocukları bütün mahallenin kontrolü altındadır. Çocukların yanlış şeyler yapmasına sadece anne baba engel olmaz. Mahallenin bütün büyükleri bütün çocuklardan mesuldür. Pederşahi aile sistemi Osmanlı'nın temel yapısını teşkil eder. Oğullar aynı konakta evlenirler. Ayrı ayrı odaları paylaşırlar. Hanımlar ait oldukları eve gelin giderler. Bir kısmının baba evinde kalması da söz konusudur. Sofraya beraber oturulur. Sofra adabına riayet edilir. Evin en yaşlısı, evin en yaşlı erkeği, evin hakimidir. Her açıdan aile adı verilen müessese tam bir uyum içinde çalışır. Ailenin bütün fertleri birbirine yardım eder hüviyette olmalıdır. Çocuklar da, küçük olan çocuklar ablalarına ve abilerine itaatle mükelleftirler.
Elbette bu itaat anne ve babalarına karşı daha üst boyutta gerçekleşecektir. Büyükler için kardeşlerini korumak ve onlara emredebilme yetkisiyle mücehhez olmak söz konusudur. Küçük olan kardeş, büyük olan abisini ve ablasını dinlemekle mükelleftir. Anne babayı dinlemekse ondan daha üstün bir mutlakiyet taşır, önem taşır. Evin en büyüğü ise evin bütün fertleri üzerinde hüküm fermadır. İşte Osmanlı'nın Kur'an emirleri gereğince vücuda getirdiği aile düzeni. Sevgili kardeşlerim, evin hanımlarına hükmedense en ailenin en yaşlı erkeğinin eşidir. Nasıl bir sarayda hanım sultan yani padişahın hanımı saraya hakimse, hakim olması mutlak olarak gerekirse, evin aile düzeninde de büyük anne hüviyetinde olan, anne hüviyetinde olan evin hanımı, ailenin hakim olan en yaşlı erkeğin hanımı, evin hanımlar cephesinde ve çocuklar cephesinde hakimidir. Ev işlerini düzenlemek onun işidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zaman içerisinde terbiyemiz adım adım bozulmuş ve bu zamana ulaştığımız zaman içinde bulunduğumuz devrede artık insanlar bu hiyerarşik kaidelerini kime nasıl saygı göstermeli lazım geldiğini tamamen unutmuş durumdalar. Çocuklar anne babaya karşı gelebilmekte, evin en yaşlı erkeği pek öyle ciddiye alınmamaktadır. Zaten toplum gerçek anlamda büyük bir erozyona uğramış. Ahlak ve adab açısından büyük kayıplar ortaya çıkmıştır. Batılı yazarlardan Osmanlı'ya gelip de Osmanlı'nın içinde bulunanlar şöyle söylüyorlar: eğer Yahudilerden mal alıyorsanız üçte birini verin. Müslüman olmayan diğer tebaadan alıyorsanız yarısını verin onların söylediği ücretin. Ama Müslümanlardan alıyorsanız o zaman Türklerden alıyorsanız %100'ünü verin. İstenen ücretin %100'ünü verin. Bu Batılıların, Osmanlı'da yıllarca kalan Batılıların Osmanlı'ya olan hayranlıklarını dile getiren bir müessesedir. Bir yabancı gezgin, bir yabancı tüccar İstanbul'da mal alıyor Osmanlı üreticiden. Osmanlı kumaşları kök boyaları sebebiyle çok
dünyaya nam salmış kumaşlardı. Daha bu buharlı makineler, büyük miktarda üretim yapan makineler devreye girmeden evvel Osmanlı kumaşları da dünyada nam salmıştı. Kök boyalarla ömür boyu boyası solmayan bir kumaş üretimi o Osmanlı'ya hastı. Hala kök boyaların sırrı çözülememiştir. İşte bir Osmanlı tüccarı mal satıyor, top top kumaşları alıyor yabancı ülkeden gelen tacir. Bir topa gelince ansızın bakıyor ki topta bir bozukluk var. Hatalı dokuma olmuş. Derhal topu ayırıyor satan Osmanlı tüccarı. Diğeri diyor, neden ayırdın onu? Bu diyor, hatalı. E diyor, hatalıysa onu bana gene ver. Ama ucuz fiyatlı ver. Osmanlı diyor ki, hayır, bu kumaş hatalı olduğu benim tarafından tespit edildiği cihetle size satılamaz. Hiç kimseye satılamaz. Diğeri hayret ediyor. Neden diyor vermiyorsun bana bu kumaşı? Çünkü diyor sana verirsem sen de bu kumaşı başkasına satacaksın ülkene döndüğünde. O zaman bir Osmanlı'nın hatası olan bir kumaşı, ayıplı bir malı başkasına satabildiği gibi bir şayanın çıkması söz konusu olacak. Böyle bir şeye Osmanlı müsaade etmez diyor. Bu kumaş size asla verilmez. İyi ama nereden bilecek diyor senin görebildiğin o hatayı? Onun görmesi önemli değil diyor. Allah görüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiştir. Aile yapısında bütün ailenin birbirine yardımcı olması asıldır. Çocuklar büyüklerine saygı göstermeye mecburdurlar. Bu ailenin temel yasasıdır. En küçük çocuk kendisinden büyük olanlara, annesine ve babasına, o yaşta, o noktadan itibaren daha büyükler kendisinden daha büyük olanlara saygı göstermek mecburiyetindedirler. Osmanlı'da yaş bir kıdem müessesesidir. Ailede herkes birbirine hanım veya efendi diye hitap eder. Babalara efendi baba derler. Eğer soydan bey ise aile, bey baba denir babalara. Beyler hanımlarına mutlaka ismini söyleyerek Ayşe Hanım, Fatma Hanım diye mutlaka hitap ederler. Hanımlar da eşlerine ya efendi diye ya da durumuna göre soydan gelen bir beylik meselesi varsa bey diye hitap ederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, terbiyenin ne olduğunu Osmanlı'dan öğrenmek mecburiyetindeyiz. Hala Osmanlı konaklarındaki hayatı anlatan filmler hamdolsun ki çevriliyor. Onlara dikkatle bakın. Osmanlı adabına hayranlık duyacaksınız. Sevgili kardeşlerim, eğer bir ailede boynuz kulağı geçmişse, yani
yetkili olmayan insanlar kendilerini yetkiliymiş gibi kabul ederek evin içinde bir takım tasarruflara girişmişlerse, o zaman aile düzeninde kırılmalar olur. Her ailede evin hanımı bütün insanların üzerinde bir yetkinin sahibidir. Bu yetkiyi rahatlıkla kullanmalıdır. Ayrıca kullanmak mecburiyetindedir. Nerede aynı evin personelinden ondan daha ötede bir yetkinin sahibi gibi davranmak isteyenler olursa, onlar devre dışı bırakılırlardı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı düzeni gerçekten hayranlık uyandıracak bir düzendi. Bugün de aynı şeyler tatbik edilebilir mi? Elbette tatbik edilebilir, uygulanabilir ve tatbik edilmelidir. Osmanlı'nın ahlaki müesseseleri Kur'an'daki esaslara tam riayeti ihata eder. Orada yaş bir kıdem müessesesidir ve de kıdem esastır. Bu esasın kıdem olmasına karşılık mevki kıdemden daha önce gelir Osmanlı'da. Kim hangi mevkiyi işgal ediyorsa o mevkiin gereklerini yerine getirmek mecburiyetindedir ve insanların sahip olduğu mevkiye diğerlerinin mutlaka saygı göstermesi asıldır. Osmanlı'da saygısızlık müessesesi hiçbir zaman oluşamazdı. Hele saray terbiyesi çok ayrı bir olaydı. Küçük yaştan saraylara alınan küçük kızlar sarayda yetiştirilirdi. Ve tam bir hanımefendi hüviyetine ulaştırıldıktan sonra gene Enderun'dan mezun olan, yani saray mektebi demek Enderun, üst seviye devlet memurlarıyla evlendirilirlerdi. Her biri saray adabını evine taşırdı. Sevgili kardeşlerim, bu günleri, bu güzellikleri idrak eden bir insanın günümüzdeki aile düzenine acıyarak bakması kadar normal bir şey olamaz. Bozulan ve yuvasından çıkmış ahlaki değerler, saygı müessesesinin dumura uğraması, insanların aile yuvasında birbiriyle devamlı kavga etmelerini, neticede de ayrılmalarını intihaj ediyor, neticelendiriyor. Allah-u Teala ailenin
kendi dizaynı içinde hiyerarşi müessesesini mutlak olarak koymuştur. Bu hiyerarşi bozulması mümkün olmayan bir bütünlük gösterir Osmanlı'da. Sevgili kardeşlerim, aradan geçen yıllar bizden, Osmanlı'dan çok şeyler koparmış. İnsanlar öyle bir dizaynı yaşar olmuşlar ki saygı müessesesi kalmamış. İnsanlar kendilerine göre bir yer tayin etmişler kendilerine ve aile içinde o sahip olmadıkları yerin sahibi gibi davranabilmektiler. Böyle bir dizayn aile yapısını geniş açılı bir şekilde zarardide eder. Hiyerarşinin bozulması, Allah-u Teala'nın tayin ettiği Osmanlı geleneklerinin yok edilmesini oluşturur. İşte zamanımızda artık aile yuvası diye bir şey, Osmanlı gibi bir aile yuvası yok gibi bir şeydir. Biz Allah-u Teala'nın bize öğrettiği dizayn içerisinde hep Osmanlı'yı örnek almışızdır. Osmanlı bizim kökenimizdir. Andolsun ki Osmanlı'nın var olduğu noktadan beri Osmanlı olan bir aileden geliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onlardan bu kadar sitayişle bahsetmemiz de normal görülmelidir. Ve içimizde Osmanlı'ya karşı özlem hiç bitmemiştir. Osmanlı yeniden canlanacaktır. Biz o devrin içinde yaşayacağız. Bizler sevgili kardeşlerim. Osmanlı ahlakını yeniden vücuda getirecek olan ve dünyanın bu istikamette yaşayan insanlarla örnek insanlar olarak dikkatini çekecek olan bir toplum oluşturacağız. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız. Hidayet çağınınsa mimarı Allah'tır. Emirlerini bize gönderir. Biz de onun standartları içinde ve onun tasarrufuyla her şeyi gerçekleştirmeye çalışırız. Bizim irademiz söz konusu değildir. Allah-u Teala'nın ilahi iradesi bizi tasarrufu altına almıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı örnek alalım. Osmanlı'yı örnek alabilirsek, aile yuvalarında kavga, hırgür olmaz. Herkes sulh ve sükun içinde kendisine düşen vazifeleri gerçekleştirir sevgili kardeşlerim. Bu vazifeler herkes için geçerlidir, asıldır ve olması lazım gelen hüviyete ulaşmalıdır. Osmanlı'nın yeniden örf ve adatıyla devreye girmesi, sulh ve sükun içinde
örnek bir toplumun yeniden vücut bulması anlamına gelir. İşte toplumumuz Allah-u Teala'nın bize bu emirleri vermesinden bu tarafa adım adım güzele doğru yürümektedir. Edep Osmanlı'nın bütün insanları mutlaka mutlu ve huzurlu kılan o sülh ve sükun sistemini bütün ailelerimizde uygulamalıyız. Üzülmeye, kavgaya, anlaşmazlığa mahal vermemeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, madalyonun diğer tarafından baktığımız zaman da idareciliği hazmedemeyen insanların ben Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınan bu ailedeki en yaşlı hanımım diyen bir hanım eğer nefsine tabi ise o zaman kendisine verilen yetkiyi zulüm hüviyetinde kullanmaya başlar. Bu da Osmanlı'nın törelerine tamamen aykırıdır. Osmanlı'nın bütün aile etrafı, efradı tasavvuftan olduğu için herkesin yetkilerini ve emir ve kumanda zinciri içerisindeki vazifelerini en iyi idrak edip ait oldukları standartlar içinde birbirine karşı saygılı ve sevgili davranmaları söz konusuydu. Gerek amir hükmündeki hanımın görevini lazım geldiği şekilde yerine getirememesi söz konusu olduğu zaman, gerekse emrindekilerin ona asi olmaları halinde, iki halde de uyumsuzluk söz konusu olur. Ama emirler tekrar edilip, emir altındakiler buna rağmen bunu uygulamıyorlarsa veya kısa bir zamanda yozlaşıp tekrar eski hüviyetlerine geri dönüyorlarsa o zaman o evde huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Osmanlı adabı ve Osmanlı gelenekleri huzursuzluğu ve sıkıntıyı bütün boyutlarıyla önleyen bir nizamı 6 asır sürdürdüler. Sevgili kardeşlerim, yaklaşık 600 yıllık bir zaman devresinde Osmanlı geleneklerin gerçek anlamda sahibi oldu. Her şeyi o devirdeki dünyada Allah'a en yakın insanlar olarak başka ülkelere örnek olacak bir hüviyette Osmanlı temsil etti. Yükselme devresinde de, duraklama devresinde de, düşme devresinde de Osmanlı ailesi bu güzelliği hep korudu. Dışarıda ahlakın bozulması aile fertlerinin birbirine olan saygısını, sevgisini yitiremedi. Aile düzeni hep o güzel düzen olarak devam etti. Cumhuriyetten sonraki devre bir hürriyet devresi olarak zanna tabi bir müesseseyi devreye getirdi ve de o günlerden bu tarafa geçen zaman parçasında artık ailede
dirlik, düzen ve mutluluk diye bir şey kalmadı. Bu bizim dejenerasyonumuzun temelini teşkil eder sevgili kardeşlerim. Bu yozlaşmayı mutlaka durdurmak mecburiyetindeyiz. En azından biz Mihir Vakfı'nın müntesipleri. Ailenin reisi erkektir. Kanunlar ne söylerse söylesin. Allah'ın hukuku bunu ifade eder. Zaten bu dizayn kurulduğu takdirde kavganın, gürültünün bütünüyle yok olması, sulh ve sükun ortamının gelmesi söz konusu olacağı için hukukun bütün boyutlarıyla uygulandığı bir adalet düzeni, bir tıkır tıkır işleyen çalışma düzeni bütün evlerde hakim olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aile konusundaki söyleşimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizini en güzel ailelerin fertleri arasında kılmasını, bütün ailelerde dirlik ve düzenin Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yerleşmesini ve devam etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah bizleri bir araya getirdi. Konumuz ruh. Hala birçok insanın ruh ve fizik vücut olarak iki tane vücudu vardır zannederler. Her konusu zanlar üzerine kurulmuş olan bir din öğretimi bütün dünyayı kontrol altında tutar. Aslında kontrol altında tutan şey o din eğitimini insanlara öğreten ve her şeyi şirazesinden çıkaran iblis. Sevgili kardeşlerim, insan iki vücuttan oluşmaz, üç vücuttan oluşur. Fizik vücudu vardır, zahiri alemin varlığıdır. Nefsi vardır, berzah aleminin varlığıdır. Ruhu vardır, emr aleminin varlığıdır. Biliyorsunuz ki Allah Teala 6 tane alem yarattı. 3 asıl, 3 de zıttı. Allah Teala diyor ki biz 6 yevmde, yevm gün demek ama Allah'a göre gün. Ne kadar zaman parçasını kaplar, bu Allah'a ait. 6 yevmde 3 asıl, 3 de onların zıttı olmak üzere 6 alem yarattık diyor Allah-u Teala. 7 alemden bahsediyoruz. 7.sine her ne kadar alem diyorsak da aslında yokluktan bahsediyoruz. Zahiri alem, birinci alem, fizik vücudumuzun alemi. Emr alemi, ikinci alem, ruhumuzun alemi. Ve üçüncü alem, gayb alemi, cinlerin yaşamakta olduğu alem. Üçü de fizik standartlardadır. Ruh hem fizik olabilir, hem de fiziğin ötesi olabilir. Dilediği an fizik vücudunuzu terk eder, farkına bile varmazsınız. Dilediği an tekrar fizik vücudunuza girer, farkına bile varmazsınız. Öyleyse üç tane esas alem, fizik vücudunuz alemi, zahiri alem, cinlerin yaşamakta olduğu alem, fizik vücut, zahiri alemin ötesindeki bütün alemler gayiptir. Ama cinlerin alemini isimlendirmek gerektiği için oraya gayb alemi diyoruz. Ve emr alemi, ruhların alemi. Bunların zıttı, zahiri alemin zıttı, onun berzah alemi. Yani insanlar öldükten sonra nefslerinin hala yaşamakta olduğu alem. Ne zaman
rüyanızda fizik standartların içindeyseniz, yani bardağı aldığınız zaman içindekini içebiliyorsanız, orası berzah alemidir. Bardağı tutabiliyorsunuz, içindekini içebiliyorsunuz, fizik standartlarda yaşıyorsunuz nefs olarak, orası bütün nefslerin yaşadığı alem, berzah alemi. Gördüğünüz zaman gördünüz ki bu dünyadaki hayata son derece benzeyen bir hayat orada da devam ediyor. Sonra ruhunuzun alemi, emre alemi. Onu Allah-u Teala yetki vermeden göremezsiniz. Kalp gözünüz açılmadan ne birinci katı, ne ikinci katı, ne de 3, 4, 5, 6, 7. katları göremezsiniz. Her kattaki ruhların yaşantısını göremezsiniz. Ancak o yetkiye kavuştuğunuz zaman göreceksiniz. Daimi zikirden evvel o yetkiye de kavuşamazsınız. Öyleyse emre aleminin zıttı zulmani alemdir. Şeytanın hakimiyet alanındaki alem, yerler, yedi kat yerler, yerlerin melekûtu. Gayb aleminin zıttı, onun berze alemi, yani cinlerin nefslerinin hala yaşamakta olduğu alem. Fizik vücudumuzun zıttı da, fizik alemin zıttı olan berzah alemi, o da nefslerimizin yaşamakta olduğu alem, ölenlerin nefslerinin kıyamete kadar yaşayacağı alem. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, dikkat edin muhtevaya. Üç asıl, üç de onların zıttı, altı tane alem. Altı alemin hepsi aynı bütünü kapsar ama hepsinde de bir kısmı kullanılır. Geri kalanı aynı özellikleri taşıyan alemin devamıdır. Yani kainat bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Emr alemi bunun üst boyutunu, belden yukarısını ihata eder. Zülmani alem aşağısını ve yedi tane gök katı yukarıya doğru sıralanmıştır. Yedinci kat tam alnınıza rastlar, kader hücreleri de alnınızdadır. Öyleyse zahiri alem yukarısını kaplıyor ama zulmani alem ayaklarınıza kadar olan aşağıki kesimi kaplıyor. Bir bütün oluşturuyor. Zülmani alemin devam ettiği muhtevada fizik alemde yaşanmayan kesintisiyle devam ediyor. Hayat olmayan kesintisiyle devam ediyor. Emr alemi de devam ediyor. Gayb alemi de devam ediyor. Onun berzah alemi de devam ediyor. Bütün alemler altı tane alemin muhtevasıyla doludur. Ama her alem kendi ait olduğu bölümü kullanır. Öyleyse altı alemin
altısı da insan vücudunun şeklindeki vücudun bütününü doldurur. Ama her alemde bir kısmı kullanılır, bir kısmı kullanılmaz. Mesela emre alemi vücudunuzun yukarıki kesimini ifade eder. Aşağıki kesimini de doldurur emre aleminin maddesi. Adına madde diyelim. Ama orada zülmaniler yaşar. Onların kendi aleminde yaşarlar. Emre alemi de o uzantının içindedir. Ama emre alemi de geri kalan 4 tane alemde emre alemiyle beraber 5 olacak. Sülman alemini 6.yı oluşturacak. Emre alemiyle beraber 4 alem de Zülman alemin bütününü kaplarlar. Ama orada onlara ait olan varlıklar yaşamazlar. Orasını kullanmazlar. Orası kendileri için geçerli değildir. Öyleyse yıldızların hepsini aşmadan birinci gök katına ulaşamazsınız. Allah-u Teala diyor ki biz yıldızları zemin katın tavanı yaptık. İşte böyle bir dizaynda 7 tane alem söz konusu. Ruh nedir? Ruh bu 7 alemden bir tanesine emr alemine olan ait olan o alemi mekan edilmiş olan varlığın adıdır. Ruh tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Yani ruh kalbinde sadece hasletleri barındırır. Bütün güzellikler ruhunuzun kalbinde toplanmıştır. Sevgi oradadır. Cömertlik oradadır. İlim oradadır. İtaat oradadır. Negatif faktörlerin bütün pozitif karşılıkları oradadır, ruhunuzun kalbindedir. Hepsi ayrı bir cepheden bir haslettir. 19 grup haslet ruhunuzun kalbini işgal eder. Bütün davranış biçimleri ruhunuzun Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek istikametindedir. Yasak ettiği fiilleri ise işlememek istikametindedir. Öyleyse ruhunuz hasletlerden örülüdür. 19 grup haslet ruhunuzun kalbini tamamen doldurur. Fizik vücudunuzla nefsiniz arasındaki ilişkiye baktığımız zaman fizik vücudunuz uyumadan, fizik vücudunuz bayılmadan, fizik vücudunuz ölmeden 3 halde nefs fizik vücudundan ayrılabilir. Bunların dışında nefsiniz fizik vücudunuzu terk edemez. Ama ruhunuz dilediği an fizik vücudunuzu terk eder, dilediği an tekrar fizik vücudunuza girer. Hiçbir zaman onu hissedemezsiniz. Bu kadar büyük bir serbestliğin sahibi olan ruh, acaba niçin Allah-u Teala tarafından böyle bir serbestlikle vazifelendirilmiştir? Tekamüle ihtiyacı olmadığı için. O bünyesinde sadece hasletler yer aldığı için negatif olarak vücuda getireceğiniz, Allah'ın emirlerini çiğnediğiniz, yasaklarını çiğnediğiniz hiçbir olayda sizin içinizde kalmaz. Mutlaka dışarı çıkar. Olayı yakından gözler. Elindeki mizan ona
O olayda kaybettiğiniz dereceyi net olarak gösterir. Sonra günah faslı bittikten sonra vücudunuza tekrar döner. Hissedemezsiniz asla döndüğünü. Ve o olay sebebiyle Allah-u Teala size fizik vücudunuza azap verirken, azabı tattırırken, o olayın vicdan azabını siz yaşarken, nefsiniz de ruhunuz tarafından huzursuz kılınır. Ruhunuz nefsinize sıkıntı verir, huzursuzluk verir. Affedersiniz, ruhunuz nefsinize sıkıntı verir, huzursuzluk verir. Acaba neden Allah-u Teala ruha nefse azap yetkisini vermiştir? Çünkü ruhunuz Allah'tan size verilen bir emanettir ve Allah'a dönecektir. Ama dönebilmesi

görevini yapmamıştır. Ruhunuz da vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaşamamıştır. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması noktası neresidir? Allah'a ulaşmak mecburiyetinde midir? Tam 12 defa Allah ruhunuzun Allah'a ulaşmasını üzerinize farz kılmıştır. Birkaç tanesini sayalım. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekumul azabe." Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız, diyor Allah Teala. Neymiş, neymiş? Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a münib olun. Ulaşmayı dileyin, ona yönelin. Ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da teslim edin. Birinci teslim. Fizik vücudunuzu da teslim edin. İkinci teslim. Nefsinizi de teslim edin. Üçüncü teslim. İradenizi de teslim edin. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi bütün teslimleri içeriyor. Ama hidayetin başlangıcı ruhunuzun Allah'a teslimidir. Birinci hidayet, ruhunuzun Allah'a siz hayattayken ulaşmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhu 5-6 ay içinde Allah'a ulaşır ve o kişi Allah'ın evliyası olur. Öyleyse ruhunuz, nasıl sizde oldu ruhunuz? Allah Teala ruhundan size üfürdü. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve nefaha fihi ruhihi." Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. İnsanın içine, fizik vücudunun içine Allah Teala ruhundan üfürüyor ve ruh fizik vücudun %100 aynı hüviyete, aynı şekline giriyor. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Nefsinizin görüntüsü neyse fizik vücudun görüntüsü odur. Ruhunuzun görüntüsü neyse fizik vücudunuzun görüntüsü odur. Yani nefsiniz de ruhunuz da siz gelişme sürecini yaşarken fizik vücudunuzun şeklinde olarak yaşantılarını devam ettirirler. Yani fizik vücudunuzda hangi değişiklikler oluştuysa o değişiklikler mutlak olarak nefsinizde de ruhunuzda da oluşur. Çocukluğunuzda o kalıbın içinde olduğu için ruhunuz bir çocuk kalıbının içindedir. O hüviyette görünür. Nefsiniz içinde durum aynıdır. Öyleyse 3 kopya. Bir asıl 2 kopya. Fizik vücudunuz mekandır. Nefsiniz de fizik vücudunuzun içindedir. Mutlaka fizik vücudunuzun şekline %100 eşit bir görüntü sergiler. Nefsiniz de fizik vücudunuzun içindedir. O da %100 eşit bir kopya sergiler. Bu durumda fizik vücudunuzda nefsinizin, fizik vücudunuzda ruhunuzun görüntüler arasında hiçbir fark yoktur. Hepsi aynı görüntünün sahibidir. Çünkü aynı kalıbı doldururlar, eksiksiz doldururlar. Ruhunuz, fizik vücudunuzun aynı görüntüye

sahiptir. Şimdi ruhunuza Allah-u Teala'nın verdiği emir var. Mutlaka ruhunuzun siz ölmeden evvel Allah'a geri dönmesi, emanetin sahibine iadesi gerek. Nisa 58. Allah-u Teala buyuruyor, اِنَّ اللّٰهَ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرْكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri onların sahibine tevdi etmenizi, iade etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Emanetlerden bir tanesi ruhtur. Her şeyden evvel Allah'a teslim edilmesi lazım gelen ruhunuzdur. Ve görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın emri farz. Gerçekten bu bir emir midir? Bakınız ne diyor Allah-u Teala Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah'ın kendisine ulaştırılmasını emrettiği bir şey var bizde. Onu ulaştırdığımız zaman ruhumuzun misakini yerine getiririz. Allah-u Teala hatırlatıyor ki ellezine yufune bi ahdillahi onlar Allah'ın ahdini ifade ederler. Ve la yenkudun el misak ve misaklarını bozmazlar. Allah'a verdikleri bir misak vardır. Onu bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ Bu misaklarını bozmayanlar, onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'a ulaştırılmasını Allah'ın emrettiği bir şey var bizlerde. İşte o ruh, ruhumuz. Allah'ın veçine, Allah'ın zatına mutlaka ulaştırmak mecburiyetinde olduğumuz. Aslında bizim bir dileğimizle Allah'ın kendisine ulaştıracağı bir varlık ruhumuz. Peki ne diyor Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde? Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle, Allah'ın ismiyle Allah Allah Allah Allah diye zikret. Ve her şeyden kesilerek, her şeyden vazgeçerek Allah'a ulaş. Allah'a vasıl ol. Allah'a ulaş. İşte Allah'a ulaştıran müessesenin zikir olduğu kesinleşiyor. Zikirsiz bir temizlik ameliyesi mümkün değildir. Nefs tezkiye olmadıkça onun tezkiye kademelerine göre ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuk yapamaz. Ne zaman nefsinizin kalbindeki %2 rahmet birikimini bir kenara bırakalım. Kalbinizdeki iman kelimesinin etrafında fazılların toplanmasının muhtevası ilk %7 rakamında ruhunuzun birinci gökkatına ulaşmasını icap ettirir. İkinci defa nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi oluşuyorsa o zaman sevgili kardeşlerim ruhunuz ikinci gökkatına ulaşır. Ne zaman üçüncü defa %7 nur birikimi gerçekleşir? Ruhunuz üçüncü gökkatındadır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde nefsinizin kalbinde
fazıl birikimlerinde ruhunuz 7 tane gök katını aşacak, Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. 14. basamakla 21. basamak arasında seyri sülük atlı yolculuk gerçekleşir. Ruhunuz Allah'a doğru yükselirken her seferinde bir gök katını aşarak Allah'a doğru yolcu olur. Ve 21. basamakta Allah'a ulaşır. Sonra da Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Allah'ın zatında ruhunuz fani oldu, kayboldu. Oradan gelmişti. Allah ruhundan size üfürmüştü ve Allah'a ait bir emanet taşıyordunuz. Emaneti sahibine iade ettiniz. Neyle? Nefsinizin tezkiye olmasıyla. Olmasaydı ne olacaktı? Olmasaydı Allah'a ulaşmanız mümkün olmayacaktı. İşte ruhunuzun Allah'a ulaşması mutlak olarak buna bağımlıdır. Ne diyor Allah Teala? Veskür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön. Rabbine ulaş. Bu her şeyden kesilme kavramına dikkatle bakın. Ruhunuzun Rabbine ulaşmasında her şeyden kesilecek olan ruhunuz değildir. Ruhunuz zaten her şeyden kesilmiştir. Ruhunuzun hiçbir istikamette bir yanlışlığı yapması ihtimali söz konusu değildir. Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat etmeye programlanmış hasletlerin sahibidir. Allah'ın bütün yasaklarına %100 riayet etmeye programlanmış hasletlerle süslüdür nefsinizin kalbi. Ne emirler cephesinde ne yasaklar cephesinde bir yanlış işlemesi mümkün değildir. Ruhunuz tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Ama öyle olmasına rağmen Allah'a geri dönemiyor. Dönebilmesi için Hanif dininin gereğini yerine getirmeniz lazım. Nefsinizi tezkiye etmeniz lazım. Nefs tezkiyesi yoksa ruhunuzun Allah'a ulaşması da söz konusu değil. Bunun için nefsinizle ruhunuz arasında son derece açık ve kesin bir ilişki söz konusudur. Bu ilişki çerçevesinde her şey şekillenmiştir. Allah Teala nefsin için tül nefsin bima kesebet rehinetün diyor. Bütün nefsler iktisap ettiği dereceler itibariyle rehinedirler. İlla ashabel yemin fi cennet. Ama yemin sahipleri olan nefsler, yeminlerine sahip çıkan nefsler cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse burada bir muhteva var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde bütün bir dizayn söz konusu. Allah Teala'nın indinde hepiniz için bir güzellik söz konusu. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Ruhunuz bunun için zaten yanıp tutuşur. Allah aşkıyla yanar ruhunuz. Çünkü oradan gelmiştir. Asli vatanını devamlı özlemektedir. Allah'ın zatı ruhunuzun ilticagahıdır. Oraya iltica edecektir. Oraya sığınacaktır. Oraya gitmek zorundadır. Eğer siz dünya hayatını yaşarken
ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsanız, Allah'ın farzını yerine getirmemiş olursunuz. Kaldı ki böyle bir şeyin gerçekleştirilmesi için yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bir dileğiniz bu hedefe ulaşmanız için yeterlidir. Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte Şura Suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunîm. Allah kul dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Bu ulaştırır sözü bir katiyet ifade ediyor. Onu mutlaka kendisine ulaştırır anlamı var. Bir de bir seçim sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Muhteva ikisini de içeriyor. Öyleyse ruhunuz Allah'tan üfürülerek size verilmiş olan bir emanettir. Tekamülün en üst seviyesine göre yaratılmıştır. Asla hata işlemesi mümkün değildir. Ama nefsiniz tezkiye olmadıkça ruhunuz Allah'a dönemez. Allah'a dönmesi üzerine farzdır. Allah Teala Zariyat 50'de diyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Yani vücudundan kaçarak Allah'a sığın. Farz. Allah Teala fizik vücudumuza selam yurdu diyor. Yani selam kelimesi de teslim kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Ama selamı genel olarak biz selam vermek istikametinde kullanırız. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ama aynı zamanda Allah'ın teslim emrini yerine getirin anlamı da var burada. İkisi aynı manaya geldikleri için, aynı kökten geldikleri için. Selamet aynı kökten gelir. Ne demek? Selamete ermiş olan kişi kimdir? En azından ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişidir. Davetede selamet, fizik vücudun, davetede nefsin, davetede iradenin teslimini de içerir. Selamete ermek dediğimiz zaman cehennemden beri olmak manası var. Başlangıcı da daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o selamet üzeredir. Teslim başlamıştır. Öyleyse ruhunuz Allah'tan gelen mutlaka Allah'a dönmesi gereken bir hüviyet taşır. Ama nefsiniz Allah'tan gelmemiştir. Allah'ın zatından gelmemiştir. Allah'ın zatına geri dönmeyecektir. Fizik vücudunuzla beraber kıyamet günü imtihana çekilecektir. Ruhunuz için asla böyle bir şey söz konusu değil. Öldüğünüz zaman, eğer daha evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmamışsanız, mutlaka öldüğünüz zaman ölüm melekleri ruhunuzu sizden alırlar, kabz ederler ve yedi kat gökleri ruhunuzla birlikte çıkarlar, Sitetül Münteha'ya kadar,
Melekler daha öte yokluğa geçemezler. Ruhunuz yokluğa geçerek Allah'a, Allah'ın zatına ulaşır. Ölümden evvel veya sonra ruhunuz mutlaka Allah'a geri dönecektir. Ruhla nefsin aynı şey olduğunu zanneden zavallı kardeşlerimize ithaf edilir. Sevgili kardeşlerim, öylesine her şey çığırından çıkmış ki, neredeyse her şey yanlış. Bütün Allah'ın güzelliklerini iblis insanların yazdığı kitaplarla örtmüş ve insanlar Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakıp kitapların yazdıklarının doğru olduğunu zannetmişler ömürleri boyunca. Bu yanlışlıklar birer birer ortaya konmuştur. Bilgisayara müracaat eden herkes orada lüzumlu cevapları mutlaka bulacaktır. Tüm muhteva itibariyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ruhunuz pırıl pırıl bir yaratıktır. Hiçbir noktası lekelenmemiştir. Allah'ın zatından gelmiştir. Allah'ın zatına geri dönecektir. Siz bu hayatı yaşarken onu Allah'a döndürmeye bir çözüm getirmek mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaşmayı dilemeniz de bu konu için yeterli. Hayatınızın mutluluğa dönmesi, mutluluğu yaşayabilmeniz mutlaka böyle bir dileğin sahibi olmakla mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde her şey sizin için çok güzel olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde. Allah Teala diyor ki Allahu yedu darüsselamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna, yani selamet yoluna, selamet yurduna davet eder. Yani kendi zatına davet eder. Ve kimi ulaştıracaksa, kimi dilerse, kimi hangi istikamete dilerse, kimi o selam yurduna, teslim yurduna ulaştırmayı dilerse, onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimin ne olduğuna bakalım. Sırat-ı ileyye müstakim diyor Allah Teala. Bana istikametlenmiş yol diyor. Sen Allah'a doğru istikametlenmiş bir yol üzerindesin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ve Allah'ın ahdini yerine getirmek ancak sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmakla mümkündür diyor. Mümin olmak ancak sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmakla mümkündür diyor. Neyin sırat-ı müstakimin üzerinde bulunması? Ruhunuzun. Nefsiniz kıyamet günü hesaba çekilecektir ama ruhunuz hiçbir zaman hesaba çekilmeyecektir. Cennete de gitmeyecektir. Cehenneme de gitmeyecektir. Allah'ın zatında var olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim,
Kim size derse ki ruh ile nefs aynı şeydir, İyi olursa adı ruhtur, kötü olursa nefstir. Nefs kötüyken de nefstir, iyiyken de nefstir. Ruh sadece iyidir, hiçbir zaman nefs olmaz. Hep ruhtur ve sadece iyidir. Yaratılışın tekamül safhasının en üstününü ifade eder. Öyleyse ruhunuz Allah'a susamıştır. Allah'ın zatından gelmiştir, oraya özlem çeker. Nefsinizin tezkiyesi onun için çok önemlidir. Çünkü Allah Teala rehine olan nefsinize tezkiyeye paralel olarak katların kapısını açmak yetkisi vermiştir. %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde, nefsiniz birinci gökkatının kapısını açabilmek yetkisinin sahibidir. Açar ruhunuz, birinci gökkatına ulaşır. İkinci defa %7 fazilet birikimi, birincisi nefsi emareydi, ikincisi nefsi levvame. Ruhunuz ikinci gökkatına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikimi, rehine üçüncü katın kapısını açar. Nefs-i mülhime Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mutmainne Allah'ın size verdiklerinin size yeterli olduğu sonucuna ulaşırsınız. Ve olaylar dizisi böyle devam eder. Nereye ulaşıyoruz? Mutmainne'den sonra dördüncü defa %7 nur birikiminde nefs-i radiyede olursunuz, Allah'tan razısınız. Ruhunuz beşinci katta. Nefs-i mardiyede Allah da sizden razıdır. Ruhunuz altıncı katta. Nefs-i tezkiyede ruhunuz yedinci katta. Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olur. Tezkiye demek nefsinizin kalbinin %50'den fazlasının, %51'inin Allah'ın nurlarıyla kaplanmış olduğunu ifade eden bir manayı içermek demektir. Öyleyse 7 defa %7 fazıl birikimi, 2 de rahmet birikimiyle nefsinizin kalbi 49 artı 2 %51 nura ulaşır. Burası nefsiniz için bir kurtuluş yoludur. Ruhunuzun Allah'a ulaşması böyle sağlanır. Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunuzun Allah'a ulaşmasını dilemektir. Hepinizin üzerine Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmak, ikisi de bir arada mütalaa edilir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka Allah Teala kendisine ulaştıracağına dair söz vermiştir. Öyleyse ruhunuz için söz konusu olan şey mutlaka Allah'ın zatına geri dönüştür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kıyamet günü fizik vücutlarınız ve nefsleriniz hesaba çekileceklerdir. Kıyamet günü mizanlarınızın olacağı,
neşredilen, yani havada, boşlukta oynayan bir hayat filmini seyredeceksiniz. Otomatik olarak hepiniz kendi hayat filminizin bulunduğu sisteme ulaşacaksınız ve doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen bütün devreyi göreceksiniz. A'dan Z'ye her olayı göreceksiniz. Üstelik her olayda düşüncenizin ne olduğu da görünecek, fiilinizin ne olduğu da görünecek. Yani hangi fiili hangi maksatla işlediğiniz kesin olarak ortaya çıkacak ve mizan, size teslim edilen mizan ona göre çalışacak. Otomatik olan bir kompütür sistemi. O gün göreceksiniz ki size karşı en ufak bir haksızlık asla yapılmamıştır. Size asla zulmedilmemiştir. Nefs-i ruhu aynı şeyi zannedenler. Bu hakikatlerden hiç haberdar değillerdir. Ne kadar korkunç bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kur'an'da Allah-u Teala bütün hakikatleri yazmasına rağmen insanlar hala batılla amel ediyorlar. Batılla düşünüyorlar. Neden? Kitapları yazanlar öyle yazmış diye. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah'ın sizdeki emanetidir. Yaşayacağı yer sizin vücudunuz değildir. Mutlaka Allah'ın zatına geri dönüp orada yaşamak ister. Ne kadar genç yaşta ruhunuzu Allah'a gönderebilirseniz o kadar başarılı olursunuz. 7 defa %7 nur birikimi sağladınız ruhunuzu. Ruhunuz 7 tane gök katını açtı. Allah'ın zatına ulaştı. Ne olur? 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 1. kat cennet. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman 2. kat cennet. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatına ruhunuz yok olduğu zaman, yani Allah'a teslim olduğunuz zaman 3. kat cennet. İşte cennetler orada tamamlanır. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Ruhunuzun Allah'a ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ruhu mutlaka onun Allah'a ulaşır. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir kişi içinse cehennem kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin, diyor Allah-u Teala Yunus 8'de, gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Öyleyse hayatınızın en önemli olgusu ruhunuzun Allah'a ulaşması, Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş, sadece bir dileğiniz yeter, bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişinin ruhu Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılacak. Ama bunun için kişinin zikir yapması lazım. Ya yapmazsa, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin zikir yapmaması mümkün değildir. Zikri sevmemesi mümkün değildir. Orucu sevmemesi mümkün değildir. Zekatı sevmemesi mümkün değildir. Namaz kılmayı sevmemesi mümkün değildir. Bu onun elinde olan bir şey değildir. Ona bunların hepsini Allah sevdirecektir.
Çünkü Allah Teala garanti etmiştir ruhunuzun size ölmeden hemen Allah'a ulaşmasını. Bu garantinin muhtevasına baktığımız zaman bir husus görüyoruz. Allah garanti etmiş, mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Ama bu garantiye rağmen sizin yapmanız lazım gelen şeyler var. Namaz kılacaksınız. Oruç tutacaksınız. Namazı zevk haline getireceksiniz. Orucu tuttuğunuz zaman açlık hissetmeyeceksiniz. Zekat verdiğiniz zaman mutluluk duyacaksınız. Hacca gittiğiniz zaman da öyle. Kelime-i şehadet getirdiğiniz zaman da öyle. Böyle bir şeyin olması için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Çünkü bunların hepsini size Allah sevdirecektir. Neden sevdirecektir? Çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka sözünü yerine getirecek. Kişiyi kendisine ulaştıracak. Öyleyse bu kabilleşme, sözleşme olayında Allah-u Teala kendine ulaştırmayı garanti ettiğine göre kişiye mutlaka namazı sevdirecek, mutlaka orucu sevdirecek, mutlaka bütün ibadetleri sevdirecek. Çünkü o ibadetler gerçekleşmezse, kişi mesela zikir yapmazsa nefsinin kalbinde nurların birikmesi mümkün değildir. O nurların birikimine göre katları çıkacak olan ruhunda Allah'a ulaşması mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuz siz hayattayken mutlaka Allah'ın zatına ulaşmak mecburiyetindedir. Ve hepiniz için bu üzerinize 12 defa farz kılınan bir müessesedir. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Mutlaka Allah'a dönecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece evliya yapmakla kalmaması, ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzda nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmenizi mümkün kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me-as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, sevgi insanın mutluluğunun temelidir. Sevgi yoksa mutlu olamazsınız. Mutluluk bir insanın iç dünyasındaki kavgayı bitirmesidir. Nefsiyle ruhu arasındaki. Mutluluk bir insanın dış dünyasında kavgayı bitirmesidir. Etrafındaki insanlarla da diğer insanlarla kendi arasındaki kavgayı bitirmesidir. İnsanın Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği fiilleri işlemeyerek, Allah'ın emirlerini eksiksiz yerine getirmesidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sevdiği insanlar vardır. Çok sevdiği insanlar vardır. En çok sevdikleri vardır. Bir de Allah'ın gene sevdiği ama Allah'a karşı emirleri yerine getirmedikleri için cehenneme gitmek mecburiyetinde kalan insanlar vardır. Cennete girecek olanlar da yedi safa bir muhteva gösterirler. Cehenneme gidecek olanlar da yedi safa. Nasıl cennetler kareye doğru dizilmişlerse, birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennet. Cehennemler de zemin kattan aşağıya doğru birinci kat cehennem, ikinci kat cehennem, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cehennemler olarak Allah-u Teala tarafından dizayn edilmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bütün insanların cennete girmesini ister. Ve Kur'an-ı Kerim'ini ondan evvel indirdiği Tevrat'ı, affedersiniz İncil'i, ondan evvel indirdiği Tevrat'ı, ondan evvel de diğer peygamberlerin indirdiği diğer mukaddes kitapları hep bu dizayn üzerine vücuda getirmiştir. Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı ister. Önce Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir mutluluk söz konusudur. Dileyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutsuzluğun kapısını kapatmıştır. Mutluluğa açılan giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. O giriş kapısından mutluluk dünyasına girmiştir. Giriş bir dilektir. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Yani Allah'a münib olmak. Ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilemek. Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile. Takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden ol da, olma. Münibine ileyhi ve yettekûhû. Allah'a yönel, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma ve namaz kıl. O müşriklerden olma ki, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar.
İşte mutlulukla mutsuzluğu birbirinden ayıran duvar budur. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek bu taraf mutluluğu ifade eder. Dileyen sağ tarafa geçer. Dilemeyen sol tarafta kalır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tek dileğiniz sizi dilediğiniz anda birinci kat cennete ulaştırır. Sonra Allah Teala size mürşidinizi gösterecektir. Mürşidinize ulaşıp tabi olacaksınız. Çünkü mürşit ihtiyacını ta kalbinizde hissedeceksiniz. Mutlaka benim ruhumun Allah'a ulaşması için benim kendisine tabi olmam gereken birisi bu dünya üzerinde bir mürşit yaşamaktadır diye düşüneceksiniz. Ve sizin ulaşabileceğiniz bir yerde bir mürşit veya bir mürşit vekili mutlaka vardır, mutlak olarak. İşte ona ulaşacaksınız. Allah Teala her tarafta böyle insanları bulundurur. Hiçbir kariye, yani insanların toplandığı yer olmaz ki Allah oraya en azından ilk tövbeyi insanların yapabileceği ilk kişiyi vazifeli kılmış olarak göndermesin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde en çok dikkat etmeniz lazım gelen şey Allah'la sizin aranızdaki ilişkidir. Allah sizden ne ister? Bunun karşılığını verin. Allah Teala sizden bir insan olarak yarattığı vakasına dayalı olarak sizin sadece mutlu olmanızı ister. Etrafındaki bütün insanlar da insan olarak yaratılmışlardır. Onların da mutlu olmasını ister. Ama bir küçücük problemimiz var sevgili kardeşlerim. İnsan kainatta Allah'ın yarattığı en üstün mahluk olması sıfatıyla serbest iradeyle yaratılmıştır. İradesini tamamen %100 kullanmak hakkı verilmiştir kendisine. Bu kullandığı iradeyle insan cennete seçer. Bu kullandığı iradeyle insan cehennemi seçer. Cehennemi seçmenin başında cehalet gelir. Biz Allah'tan bu ilmi alıp da sizlere ulaştırdığımız güne kadar insanlar İslam'ın 5 şartını yaşayarak cennete girebileceklerini zannediyorlardı. Sevgili kardeşlerim, samimi konuşun, eğer bize tabi olmadan evvel siz İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorsanız, getiriyordu iseniz, cennete gideceğinden biraz cehennemde hafif tertip kavrulduktan sonra cennete gireceğinizden emin değil miydiniz? Öyle miydi, değil miydi? Eğer Allah Teala bize bu ilmi öğretmeseydi, sizler hala öyle zannedecektiniz. Bir ömür boyu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, fasit dairesinin içinde devamlı dönecektiniz. Hepsini yapacaktınız. Bir de ben mutlaka İslam'ın 5 şartıyla insanlar cehennemde bir süre kaldıktan sonra günahlarımın olmaması mümkün değil. Onun için mutlaka cehenneme gideceğim. Bir süre kalacağım orada. O günahlarımı ödedikten sonra da Allah beni hop oradan alacak.
cennetine atacak. Böyle zannetmiyor muydunuz? Ama Allah Teala bize Kur'an öğretti. Biz de sizlere aktardık. Şimdi sevgili kardeşlerim, sizler Kur'an'ı biliyorsunuz. Kur'an'ı biliyorsunuz ve cehenneme giren kişinin cehennemden bir daha çıkmasının mümkün olmadığını gördünüz. Kişi eğer bir cehennemlik olarak cehenneme gitmişse onun girişi ayrı bir yerdendir. Kişi bir cennetlik kişi ise işte o uçarak cehennemin içine girer ama cehennem onun için bir madde, ona tesir edebilecek bir hüviyette bir vasıf taşımaz. O kişi 12 metre yüksekliğindeki o şeffaf duvardan uçarak geçer, duvar ona engel olmaz. Çünkü o duvar onun yapısına göre madde değildir. Sadece bir görüntüdür. O duvarın sol tarafında bir kapı vardır. Cehenneme girecek olanlar o kapıya ulaştırılır. Kapı yerden yükseltilir. Ve yükseltilen kapıdan burnu yere mutlaka sürtünerek, burnu yerde yara olarak, burnunun derileri yere sürtünerek o kişi cehenneme alınır. Cennetlikler tamamen cehenneme girdikten sonra cehennemin dış kesiminde avlusunda bekleyen, oturarak bekleyen cehennemlikler bu burunları yere sürtünerek girdikleri cehennemin bahçesinden cehenneme alınırlar. Çeşitli işkencelere tabi tutulurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala isteseydi insanları serbest iradeyle yaratmazdı. Hepimiz birer robot olurduk. Allah ne isterse bize yaptırırdı. Böyle söylediğimiz için peki Allah Teala'nın iradesine tabi olanlar ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler, onlar da bir robot değil mi? Sevgili kardeşlerim, böyle robotluk dostlar başına. Gerçekten bu iradenin teslimi olayından sonra bir insanın Allah-u Teala'nın emirlerini devamlı yerine getirmesi söz konusu olur. Her an sorar ve aldığı cevaba uygun olarak hareket eder. Artık onun tesbihi söz konusudur. Eskiden adı zikirdi. O kişi zikrediyordu. Allah'ın adını kendi iradesiyle tekrar ediyordu. Ve böylece daimi zikre ulaşmıştı, zikri daime ulaşmıştı. İşte o noktaya gelinceye kadar kişi evvela Allah'a ulaşmayı dilemişti. 13. basamakta mürşidine ulaştırmıştı Allah-u Teala onu. Tabiyetini gerçekleştirmişti. Ruhu vücudundan ayrılmıştı. O ruh 14. basamakta 1. gök katına ulaşmıştı diğer ruhlarla beraber. 2. gök katına ulaştığı zaman 15. kademede oldu.
16. kademede üçüncü, sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaştı. 21. basamakta Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Yok olması 22. basamağı ifade eder. Ne oldu? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, birinci kat cennetin sahibi oldu. Mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi oldu. Allah onun mürşidini ezelde tayin etmişti. Sonra 21. basamağa ulaştı. Yani 7 tane gök katını geçerek Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında ruh yok oldu. Mürşide tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve Allah Teala tarafından bunlar bütün insanlara bir hibe olarak verilmiştir. Karşılıksız Allah'ın hediyesi. Karşılığı yok. Sizin sadece böyle bir dilekte bulunmanız, ey Yüce Allah'ım, kalpten bir dilek. Ben de senin ermiş evliyaların nasıl sana ermişlerse, ben de onlar gibi sana ulaşmak istiyorum. Ne olur beni de sana ulaştır. Böyle diyen bir kişiye Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer talebi kalptense Allah Teala onu en iyi bilendir. Böyle kalpten bir talebin sahibi olan insanı Allah Teala o talebine uygun olarak mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa. Kaldı ki Allah Teala ömrü tayin edendir. Dediğine bu imkanı verir. Gene kaldı ki bu kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği an cehennemden kurtulmuştur. Cennetin birinci katının sahibi olmuştur. Tabiyet onun ikinci kat cennete ulaşmasını temin eder. Ve ruhunun Allah tarafından Allah'a ulaştırılması, bir defa daha tekrar ediyorum, o kişi tarafından değil, Allah tarafından Allah'a ulaştırılması o kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın ifadesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Ne yaparmış Allah Teala? Mutlaka kendisine ulaştırırmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözünde hulf olmaz. Ne söylemişse mutlak olarak yerine getirir. Şimdi Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi oluyor. Ve Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve uzdifetil cenneti lil muttakine gayri vaid. Ve cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hazava tuadune. İşte size vaat edilen şey budur. Bu cennettir. Likülli evvabin hafiz. Bütün evvap olanlar için, yani ruhlarını meaba Allah'ın zatına ulaştırıp da Allah'ın zatında ruhları yok olanlar için ve hafiz olanlar için de diyor Allah Teala. Hafiz ondan bir evvelki kademedir. Bir insanın mürşidine tabi olarak devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesi
ve o kişinin muhafaza altına alınması, bir muhafızla muhafaza altına alınması olayı. Bu muhafız onu kötülüklerden korur. Bu muhafızın var olması sebebiyle Allah Teala'nın koruyucu kalkanı hüküm ifade eder. Şeytan böyle bir insana başının üzerine devrilen imamının ruhu eskiden yok iken yeni gelen bir insana ruhunu ulaştırana kadar Allah'a

Bu söylediğimiz şey husus, Allah-u Teala'nın mutlaka yerine getireceğini garanti ettiği husus, bizi üçüncü kat cennete alır. Dünya mutluluğunun yarısını temin eder bize. Çünkü nefsimizin kalbinin %51'i afetlerle doluyken fazıllarla dolmuştur. %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuruyla, salavat nurunun taşıdığı bu nurlarla nefsimizin kalbi %51 nura ulaşmıştır. Kalbin, nefsin kalbinin yarısından fazlası artık nurdur. İşte bu kişi böyle olduğu için dünya mutluluğunun %51'ini yaşamak imkanının sahibi olmuştur. Nefsinin kalbindeki karanlıklar sebebiyle hala bir takım yanlışlar yapacaktır ve bu yanlışlıklar sebebiyle üzülecektir. Ama bu yarıdan daha az olacaktır. Hadi bakalım şimdi bu kişi ne karşılığı ne satın almıştır, ne yapmıştır? Ne yapmıştır? Sadece bir dilekte bulunmuştur Allah-u Teala. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Eğer bu dilek kalptense Allah-u Teala'nın onu kabul etmemesi mümkün değildir. Bir kişi düşünün, aklınıza gelen bütün kötülükleri işlemiş olsun. A kadar negatif derece kazansın. Allah Teala bu kişinin günahlarını örtüyor. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle sadece ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Bir tek dilek karşılığında 7-8 aylık bir ömür o kişi için söz konusuysa, o kişiyi Allah-u Teala mutlaka ruhen kendisine ulaştırıyor. Ve nefsinin kalbini bu noktaya kadar %51 nurlarla dolduruyor. Yani o kişi %51 dünya mutluluğunun sahibi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha önemlisi, sonsuza kadar bir insanın kalacağı cennet veya cehennem burada kesin bir ayrılıkla birbirinden ayrılıyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi. Mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi. Öyleyse olay ne? Olay açık ve kesin. Kişi sadece bir tek şey yapmış. Allah-u Teala'nın kendisine emrettiği, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiş. Yaptığı da hepsi bu kadar sevgili kardeşler. Bu kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemiş. Dilerse ne olmuş? Allah sözünü tutmuş. İşte Rahat Suresi 27. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlar var ya diyor Allah Teala, onlardan her kim o dalalette olanlardan, Allah'ın bıraktığı o kişilerden her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah diyor onları mutlaka kendisine ulaştırır. Her halükarda kişi ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demiştik? Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olduğu için bu kişi dünya mutluluğunun %51'ini, yarısını mutlaka ömrü boyunca yaşayacaktır. Mutsuz olmayacaktır. Daim

Zikre ulaşan bir kişi kadar mutlu da olmayacaktır. Ama mutluluğun, dünya hayattaki mutluluğun yarısını mutlaka yaşayacaktır. Ve de bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olduğu için kıyametten sonra gideceği yer cennettir. Üçüncü kat cennettir hem de. Bu hedefi bu kişinin ne ulaştırdı? Kim ulaştırdı? Allah ulaştırdı. Ne yaptı da ulaştırdı? Bir dileğin sahibi oldu. Öylesine güzel dizayn etmiş ki sevgili kardeşlerim Allah-u Teala. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi, mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman Allah Teala onun kazandığı dereceleri ikiye katlıyor. Yani ne yapıyor? Onların günahlarını sevaba çeviriyor. Kişinin cennete girebilmesi Allah Teala tarafından şarta bağlanmış. Kişinin sevapları günahlarını aşması lazım ki Allah Teala onu cennetine alsın. Ya günahlar fazla, kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennem, ya da sevaplar fazla, kişinin gideceği yer cennet. Cehenneme gidip de bir süre orada kalıp ondan sonra cehennemden çıkmak, hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konunun zor olan tarafı bundan sonra başlar. Bu kadar kolayca Allah Teala'nın her türlü kolaylığı göstererek kendisine ruhunu ulaştırdığı kişiye üçüncü kat cenneti vermesi, dünya mutluluğunun yarısını vermesinin yanı başında yeni bir olguyla karşılaşıyoruz. Acaba bir insan bundan sonra hangi teslim yapacaktır? Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ne yapmıştır? Günde yaklaşık 3 saat zikirle bu kişi bu işi başarmıştır. 3 saat veya 4 saat veya 3 saatten biraz az. Ama bir insanın fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi dik yokuşu aşmak istikametinde kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu dik yokuş çok az kişi tarafından aşılır. Aşabilen insansa daha ötede daimi zikre ulaşacaktır. Kim o dik yokuşu aşarsa zikrin evvela günün yarısından öteye çıkarır. Burada kişi artık zahit olmuştur. Pozitif zühdün sahibidir. Bundan sonra da zikrini daimi zikre ulaştıracaktır. 18 saat zikirle fizik vücudunu Allah'a teslim etmek gerçek anlamda bir dik yokuştur. Hele bundan evvel alınan mükafatlarla sarf edilen gayreti karşılaştırdığımız zaman kişi ruhunu Allah'a teslim etmek üzere hiçbir gayret sarf etmemiştir. Allah ona o zevki vermiştir. Onun için zikir yapmak bir zevk olmuştur. Onun için namaz kılmak bir zevk olmuştur. Onun için oruç tutmak açlığın hissedilmediği bir devreyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insan her istikamette Allah Teala'nın dizaynı içerisinde hedeflere ulaşmıştır. Öyleyse nasıl bir dünya sevgili kardeşlerim? Allah Teala bir insana bir tek dilek karşılığı üçüncü kat cenneti veriyor.
dünya mutluluğunun yarısını teslim ediyor. Ama ondan sonra hani bir tabir vardır ya, kök söktürüyor diye. Ondan sonra o kişinin hayatının gerçek anlamda fedakarlık göstermesi lazım gelen bir dik yokuşa ulaşması söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah sizi çok seviyor. Ve de gayretlerinizi mükafatsız bırakmak gibi bir niyeti hiçbir zaman olmayacaktır. O anında sistemini öyle bir kurmuştur ki, kiramen katibe melekleri bütün hayatınızı her saniye müşahede ederler. Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz, boş yok. Her saniye, mesela zikir yapan bir insan, her saniye zikri bitene kadar derecat kazanır. Namaz kılan bir insan, derecat kazanır. Başkalarına iyilik yapan bir insan, başkaları için fedakarlıkta bulunan bir insan, bunlar hep derecat kazanırlar. Başkalarına kötülük edenler de derecat kaybederler. Dikkat edin, şöyle bir düşünceyi sakın aklınıza getirmeyin. Ben şu anda, evet, namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, zikir yapmıyorum, Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorum. Ama şu anda zaten bir öğle vakti olduğunu düşünüyorum. Öğle vakti oldu ve ben namazımı kıldığım için şu anda namaz kılmıyorum. Çünkü namazımı gerçekleştirmişim. Ramazan da değil, oruç da tutmuyorum. Ama eğer bunlar olsaydı, Allah-u Teala biliyor ki ben orucumu da tutacaktım. Namazımı da kılacaktım. Şu anda namaz vakti olsaydı ben namazımı kılıyor olacaktım şimdi. Ve zekatımı zaten veriyorum. Hacca da gittim. Hamdolsun kelime-i şehadette getirdim. Öyleyse ben İslam'ın 5 şartını yerine getirdiğime göre mutlaka cennete gideceğim diyor kişi. Ama bilmiyor ki Allah'a münaki olmayı dilemezse amelleri boşa gider. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala insanların amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Hangi insanlar bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkar edenler. Böyle bir şey yok diyenler. İnkar ettiklerine göre onu gerçekleştirmeleri mümkün değil. Elbette inkar ettikleri bir şey yapmaları söz konusu değil. Ama böyle insanların amellerinin boşa gittiğini söylüyor Allah Teala. Ne oldu? Kişinin amelleri boşa gitti. O kişinin gideceği yer, amelleri boşa gittiği için cehennemdir sevgili kardeşlerim. Kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden mutlak olarak fazla, çünkü amelleri boşa gitmiş. Bizi cennete götürecek olan şey asıl amellerimizdir. Onun dışında kazandığımız dereceler devede kulaktır. Öbür taraftan bir başkası da ömrü boyunca hiç Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmemiş. Bir gün ona demişler ki, yahu demişler sen Allah'a ulaşmayı dile, mutlaka paçayı kurtarırsın, Allah-u Teala senin cennetini alır. Ya demiş, böyle saçmalık olur mu? Demişler ki sen dile, görürsün neticeyi. Ayetleri kendisine anlatınca aklı yatmış ki olabiliyor. O da Allah-u Teala'dan ya Rabbi demiş, ben ruhumu sana hayattayken ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir dilekte bulunmuş. Bulunduğu anda bütün günahları
örtülmüş. Yani böyle bir ayet-i kerime mi var? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahları örtülür diye. Elbette var. Allah Teala açık bir şekilde onu söylüyor. Diyor ki, ey amel olanlar, Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah size Furkanlar versin. Ve günahlarınızı örtüsün. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey amel olanlar, o kişi amel ve iman sahibi ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor Allah Teala, Allah size Furkanlar versin. Ama sonraki iki cümleye bakın. İki kelimeye ve Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Ne olur günahlar örtülürse? Günah tarafı sıfır. Sevap tarafında mutlaka derece var. Bu kişinin gideceği yer cennet. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte terazinin bir tarafında cennet saadeti, işte terazinin öbür tarafında dünya saadeti. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka nefsinin, kalbinin afetlerinin yarısı yok olacak. Dünya mutluluğunun yarısını da verecek Allah Teala ona. Üçüncü kat cennetin de sahibi kalacak. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bu Kur'an hakikatlerini ne yazık ki insanların çok azı biliyor. Bu hakikatler bilinmediği için dünya nüfusunun %90'dan fazlası, çok daha fazlası şu anda cehenneme doğru yol almakta. Ne yazık ki bizim ülkemizin insanının da çok büyük bir kısmı bu durumda. Dinlerini yaşadığını zanneden insanlar İslam'ın 5 şartını yaşıyorlar ve cennete gireceklerini zannediyorlar. Amelleri boşa gideceği için hiçbirisi cehenneme, cennete giremez, cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok dua ediyoruz ki o insanlar da Allah'ın doğrularını öğrensinler ve doğruları hayatlarına tatbik ederek cehennemden kurtulsunlar, dünya mutluluğunu yaşasınlar ve cennete girsinler. Yüce Rabbimizden bunları talep ederek sözlerimizi dualarımızla bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bütün kavimlerde. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler.
2: Araf suresinin 133. ayet-i kerimesi. Bundan sonra onların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, git afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her devirde aynı şeyler oluyor. Allah'ın Resulü aralarından çıkıyor ve Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Bunun üzerine toplumun çok büyük bir kısmı mutlaka ona karşı çıkıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da sahte peygamber demişler. Bütün peygamberlere, bütün nesillere hep aynı şeyler söylenmiş. Ve hep inkar edilmişler. Hep reddedilmişler. Onun üzerine Allah Teala mutlaka cezalandırmış. Zamanımızda da aynı şeyler oluyormuş.
0: Ve Resul dedi ki, Ya Rabbi, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti.
2: Her devirde Allah'ın Resulleri onlara Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bana tabi olun ki mümin olasınız, belayetten kurtulasınız. Öyleyse Allah Hazreti Musa zamanında da onun bütün kavminin mutlu olmasını istiyordu. Hazreti Musa'ya verdiği görev de o insanları o mutluluğa ulaştırmaktı. Tabi olsalar da hepsi mutluluğa ulaşacaklardı. Ama tabi olmadılar.
3: Doğan Suresi'nin 12. ayetinde Rabbimiz bu azabı üzerimizden kaldır çünkü biz de müminiz. Nerede onlarda ibret almak? Onlara açıklayan bir Resulümüz geldi, ondan yüz çevirdiler. Gerçekten öyle. Allah'ın Resulü geliyor, Resulden yüz çeviriyorlar. Ona öğretilmiş diyorlar, şeytandan vahiy alıyor diyorlar. Delidir diyorlar. Onun sözlerinden ibret almıyorlar.
4: Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? Ya benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar seviyorum ki, bir bilseniz.
5: Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki, bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. Üçüncü kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin.
6: Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda.
7: Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor.

0: Onlara geri döndüğünüz zaman size mazeret, özür beyan ederler. Özür beyan etmeyin, size asla inanmayız de. Allah sizin haberlerinizi, durumunuzu bana bildirmişti. Ve Allah ve onun Resulü sizin amellerinizi görecek. Sonra gaybı, görünmeyeni ve görüneni bilene döndürüleceksiniz. Böylece yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecek. Onlara döndüğünüz zaman onlardan yüz çevirirsiniz diye size Allah'a karşı yemin edeceklerdir. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır ve kesbetmiş oldukları, kazanmış oldukları şeyler sebebiyle barınacakları yer cehennemdir. Onlardan razı olmanız için size yemin ederler. Eğer siz onlardan razı olursanız, razı olsanız bile muhakkak ki Allah fasık kavimden razı olmaz. Bedevi Araplar küfür, inkar ve nifak bakımından daha şiddetlidir. Allah'ın Resulüne indirdiği şeylerin sınırlarını bilmemeye daha yatkındırlar. Ve Allah alim, en iyi bilendir, hakim, hikmet sahibi, hüküm sahibidir. Ve Bedevi Araplardan infak ettiği şeyi zarar kabul eden kimseler vardır. Ve devrin değişmesini, size başınıza kötü devirlerin, felaketlerin gelmesini beklerler. Kötü dönemler, felaketli olaylar onların üzerine olsun. Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Ve Bedevi Araplardan Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ölmeden evvel ulaşma gününe inananlar vardır. Ve infak ettikleri şeyleri Allah'ın indinde ve Resul'ün dualarında bir yakınlık, vesile kabul ederler. Muhakkak ki o, onlar için bir yakınlık vesilesi değil midir? Allah, onları rahmetinin içine dahil edecek. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. O sabikûnel evvelin, ilk dönemlerdeki hayırlarda yarışanlardan salah makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar, onların bir kısmı muhacirinden, Mekke'den Medine'ye göç edenlerden, bir kısmı ensardan, Medine'deki yardımcılardan ve bir kısmı da onlara ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Sahabe irşat makamına sahip oldukları için onlara tabi olundu. Allah onlardan razı ve onlar da ondan, Allah'tan razıdır. Allah onlara altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı ve orada ebediyen kalacaklardır. İşte bu en büyük azim mükafattır. Ve sizin etrafınızda olan Bedevi Araplardan münafık olanlar ve şehir halkından nifak üzerinde olmaya alışmış olanlar var. Onları sen bilmezsin. Onları biz biliriz. Onları iki kere azaplandıracağız, sonra onlar azim, büyük azaba döndürülecekler. Ve diğerleri, savaştan geri kalanların bir kısmı günahlarını itiraf ettiler. Salih ameli diğer kötü amelle karıştırdılar. Umulur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onların mallarından sadaka olarak al ve onunla onları temizle ve tezkiye et ve onlara dua et. Muhakkak ki senin duan onlar için bir sekinedir, sükunettir. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Allah'ın kullarından tövbeleri kabul ettiğini ve sadakaları aldığını kabul ettiğini bilmiyorlar mı? Ve muhakkak ki Allah tövbeleri kabul eden ve rahim olandır, rahmet nuru gönderendir. De ki, istediğinizi yapın. Allah ve onun Resulü ve müminler sizin amellerinizi görecek. Gaybı görünmeyeni ve müşahede edileni, görüneni bilene döndürüleceksiniz. O zaman sizin yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecek. Ve diğerleri Allah'ın emri için ertelenmiştir. Onları ya azaplandırır ya da onların tövbesini kabul eder. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve onlar zarar vermek, küfrü kuvvetlendirmek, müminlerin arasını açmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı harbeden, savaşan kişiyi beklemek, gözlemek için bir mescit edindiler. Mescid-i Dirar. Ve mutlaka biz ancak iyilikler, güzellikler isteriz diye yemin ederler. Ve Allah onların kesinlikle yalancılar olduğuna şahitlik eder.
1: Ebediyen orada namaz kılma, ikame etme. İlk günden takva üzerine tesis edilen kurulan mescit, orada namaz kılmak için elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi, kalbini temizlemeyi, arınmayı seven adamlar vardır. Ve Allah temizlenmiş, arınmış olanları sever. Artık binasını Allah'tan takva ve rıza üzerine kuran mı daha hayırlıdır, yoksa binasını kayan, düşen bir çamur yığını kenarına kuran, tesis eden kimse mi? Böylece cehennem ateşinin içine onunla beraber kendisi de göçer. Allah zalimler kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Onların yapmış oldukları bina, kalplerinde kalpleri parçalanana kadar bir nifak ve şüphe olarak devam edecek, zail olmayacak. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah muhakkak ki Allah yolunda savaşan, böylece öldüren ve öldürülen müminlerden onlara verilecek cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır. Bu, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da onun Allah'ın üzerine hak olan vaattir. Allah'tan daha çok ahdine vefa eden kimdir? Onunla yaptığınız alışverişle sevinin. Ve işte o en büyük fevzdir, mükafattır. Tövbe edenleri, Allah'a kul olanları, hamd edenleri, oruç tutanları veya seyahat edenleri, Allah yolunda hicret edenleri, savaşmak için veya Allah'ın adını yüceltmek, dinini kuvvetlendirmek için, Allah yolunda hizmet için, ilim tahsil etmek için yurtlarından çıkanları, Allah'a ulaştırmak için ruhlarını yola çıkaranları, yeryüzünde ibretle gezip tefekkür edenleri, rükû ve secde edenleri, marufla emredenleri, münkerden nehyedenleri, yasaklayanları, Allah'ın hudutlarını muhafaza edenleri ve müminleri müjdele. Bir nebinin ve ameni olan kimselerin, müşrikler için cehennem ehli oldukları onlara açıkça belli olduktan sonra, yakınları bile olsa mağfiret dilemeleri olmaz, uygun değildir. Ve İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi olamaz, olmaz. Yalnız ona vaat ettiği vaat hariç. Fakat onun babasının Allah'ın düşmanı olduğu, ona belli olduğu beyan edildiği zaman ondan uzaklaştı. İbrahim muhakkak ki evvahtır, yüreği çok sızlar, halimdir, çok merhametlidir. Allah bir kavmi hidayete erdirdikten sonra takva sahibi olacakları şeyler onlara açıklanıncaya kadar açıklanmadıkça o kavmi dalalete düşürecek, saptıracak değildir. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Semaların ve yerin mülkü muhakkak ki Allah'ındır. Yaşatır, hayat verir ve öldürür. Sizin için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı yoktur. Andolsun ki Allah Nebiye ve muhacirlere, hicret edenlere, göç edenlere tövbeyi nasip etti. O zor zamanda kalpleri meyletmek, imandan dönmek üzereyken ona tabi olan ensara ve onlardan bir gruba tövbe etmeyi nasip etti. Sonra da onların tövbelerini kabul etti. Çünkü o Allah onlara rauftur, çok şefkatlidir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve geri bırakılan, ayet 106, gazadan geri kalıp haklarındaki hüküm ertelenen üç kişinin de tövbeleri kabul edildi, ayet 117. Hatta yeryüzü geniş olmasına rağmen onlara dar gelmişti. Ve nefsleri de kendilerine dar geldi. Kendilerine Allah'tan başka bir merce, sığınak olmadığını anladılar, kesin olarak idrak ettiler. Sonra tövbeleri kabul edilerek ruhlarını yeniden Allah'a ulaştırsınlar diye tövbelerini kabul etti. Muhakkak ki Allah o tevvaptır, tövbeleri kabul edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ey aminu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Medine şehir halkı ve Bedevi Araplardan onun çevresinde olanlar için Allah'ın Resulünden geri kalmaları ve kendi nefslerini onun nefsinden üstün tutmaları, rağbet etmeleri olmaz. Çünkü böylece onlara Allah yolunda aşırı bir susuzluk, bir yorgunluk, bitkinlik ve şiddetli açlık isabet etmesi, küffarı, kafirleri öfkelendirecek bir yere ayak basarak işgal ederek düşmana karşı bir zafere nail olmaları yoktur ki onunla onlara salih amel yazılmış olmasın. Muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Ve küçük ve büyük bir nafaka infak etmezler, vermezler ve bir vadiyi geçmezler ki Allah'ın onların yaptıklarını en ahsen, en güzel şekilde mükafatlandırması için onların üzerine yazılmış olmasın. Müminlerin hepsinin birden sefere çıkması gerekmez, uygun olmaz. Böylece her fırkadan bir grup sefere çıkmayıp kendi kavimlerini onlara geri döndükleri zaman onları inzar etmeleri, uyarmaları için dini çok iyi fıkıh etsinler. Umulur ki böylece onlar hazer ederler, Allah'tan çekinirler. Ey amenü olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Küffardan, kafirlerden size en yakın olanlarla savaşın ve siz de bir kuvvet azim bulsunlar. Ve biliniz ki Allah mutlaka takva sahipleriyle beraberdir. Ve sure olarak bir şey indirildiği zaman onlardan birisi, bu hanginizin imanını artırdı der. Ama amenü olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler, bu sureler onların imanını artırır ve onlar birbirlerini müjdelerler, sevinirler. Ve fakat kalplerinde hastalık, nifak, şüphe, inkar olanlarınsa böylece murdarlıklarına, inkarlarına, şüphelerine murdarlık katar, daha da artırır. Ve onlar kafir olarak ölürler. Ve onlar senede bir veya iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tövbe etmiyorlar, Allah'a yönelmiyorlar ve onlar zikir yapmıyorlar. Allah'ın ismini ard arda tekrar etmiyorlar. Ve sure olarak bir şey indirildiği zaman, sizi gören bir kimse var mı diye onlar birbirlerine bakarlar, sonra giderler. Allah onların kalplerini fıkıh etmeyen bir kavim olmaları sebebiyle çevirdi. Andolsun ki size sizin içinizden aziz bir Resul geldi. Sizin üzüldüğünüz şey ona ağır gelir, onu üzer. Size çok düşkün, müminlere şefkatli ve merhametlidir. Bundan sonra eğer onlar dönerlerse, o zaman onlara şöyle de: bana Allah yeter, kafidir. Ondan başka ilah yoktur. Ben Allah'a tevekkül ettim, güvendim. Ve O, azim arşın Rabbidir.
2: Yunus Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 109 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. İşte bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Onlardan bir adama insanları uyarması, amenü olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip, garip mi geldi? Muhakkak ki onlar için Rablerinin yanında, katında sıddıklar makamı vardır. Kafirler şöyle dediler: muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah, semaları ve yeryüzünü 6 günde yaratandır. Sonra arşa istiva etti. İşleri düzenler ve onun izni olmadıktan sonra olmadıkça bir şefaatçi yoktur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Artık ona kul olun, hala tezekkür etmez misiniz? Hepinizin dönüşü O'nadır, dönüş yeriniz O'dur. Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. Muhakkak ki O, ilk olarak örneksiz yaratmaya başlar. Ve sonra ameni olanlar ve salih, nefs tezkiye edici amel yapanlar, adaletle mükafatını vermek için ona iade olunur, döndürülür. Ve kafir olanlar için inkar etmiş olduklarından dolayı hamimden, kaynar sudan bir içecek ve elim azap vardır. Güneşi bir ziya, ayı kameri bir nur kılan odur. Ve senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için ona menziller tayin etti. Allah ne yarattı ise ancak böylece hak ile yarattı. Bilen bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıklar. Muhakkak ki gece ile gündüzün peş peşe karşılıklı gelmesinde ve Allah'ın semalarda ve yerde yarattığı şeylerde takva sahibi bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Muhakkak ki onlar bize ulaşmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır ve onunla doyuma ulaşmışlardır. Ve onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte onların kazandıkları dereceler gereğince varacakları yer ateştir, cehennemdir. Muhakkak ki ameni olanlar ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar, imanlarından dolayı Rableri onları hidayete erdirir. Onlar atlarından ırmaklar akan naim cennetlerindedirler. Onların orada duaları, Allah'ım sen sübhansın, seni her türlü noksan sıfattan tenzih ederim. Ve onların orada hayatları, tehiyatları, dilekleri selamdır. Ve dualarının sonu, alemlerin Rabbi Allah'a hamd etmektir. Ve eğer Allah onların hayrı acele istemeleri gibi insanlara şer için acele etseydi, elbette onların ecelleri yerine getirilirdi, kaza edilirdi. Fakat hayattayken bize ulaşmayı dilemeyen kimseleri isyanları içinde şaşkın bırakırız. Ve insana bir darlık, musibet, sıkıntı isabet ettiği dokunduğu zaman, yatarken, otururken veya ayaktayken bize dua etti, eder. Fakat onun sıkıntısını ondan giderdiğimiz zaman ona isabet eden darlıkta, sıkıntıda bize dua etmemiş gibi döndü, döner. İşte böylece müsriflere yapmış oldukları şeyler süslendi. Andolsun sizden önceki devirlerde yaşayanları zulmettikleri zaman helak ettik. Ve onlara resulleri, beyineler, delillerle geldi. Ve onlar inanmadılar. Mücrim kavmi işte böyle cezalandırırız. Sonra nasıl amel ettiğinize bakmamız için onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık. Ve onlara ayetlerimiz delillerle okunduğu zaman bize ulaşmayı dilemeyen kimseler şöyle dedi. Bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. De ki, onu kendi nefsimden bir şey ilka ederek benim değiştirmem olamaz. Ben ancak bana vahyolunan şeye tabi olurum. Şayet Rabbime asi olursam muhakkak ki ben büyük günün azabından korkarım. De ki, şayet Allah dileseydi onu size okumazdım ve onu size bildirmezdim. Halbuki ondan önce içinizde bir ömür sürdüm. Hala akıl etmiyor musunuz? Artık Allah'a karşı yalanla iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Muhakkak ki o mücrimleri, suçluları felaha, kurtuluşa erdirmez. Ve onlara fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere, putlara kulluk, ibadet ediyorlar. Ve bunlar Allah'ın yanında bizim şefaatçilerimiz diyorlar. De ki, yeryüzünde ve semalarda bilmediği bir şeyi Allah'a haber mi veriyorsunuz? O sübhandır, münezzehtir, onların ortak koştuğu şeylerden yücedir. Ve insanlar tek bir ümmetten başka olmadı, tek bir ümmetti. Sonradan ihtilafa, ayrılığa düştüler. Rabbinden bir söz, kelime geçmiş, verilmiş olmasaydı, onların aralarında ihtilafa düştükleri şey hakkında mutlaka hüküm verilirdi. Ve Rabbinden ona bir ayet, mucize delil indirilse olmaz mıydı derler. O zaman de ki, gayb yalnız Allah'ındır,
0: Allah'a mahsustur. Artık bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Ve onlara bir sıkıntı, bir darlık isabet etmesinden sonra insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman, onların ayetlerimiz hakkında tuzakları olduğu zaman, alay ettikleri ve yalanladıkları zaman de ki, Allah tuzak kurmakta daha hızlıdır. Muhakkak ki elçilerimiz kurduğunuz şeyleri ne kuruyorsanız yazıyorlar. Karada ve denizde sizi seyrettiren, gezdiren O'dur. Hatta siz gemilerde idiniz ve güzel, hoş bir rüzgarla, onlarla, içindekilerle denizde gemiler seyrediyorlardı, yüzüyorlardı. Ve onunla ferahladılar, sevinçliydiler. Ona fırtınalı bir rüzgar geldi ve onları her taraftan dalgalar sardı. Onlarla ihate edildiklerini, kuşatılıp çevrildiklerini zannettiler. Dini ona mahsus, has kılarak, ihlasla Allah'a dua ettiler. Eğer bizi bundan kurtarırsan, biz mutlaka şükredenlerden oluruz. Fakat onları kurtarınca, o zaman onlar yeryüzünde haksız yere azgınlık yaparlar. Ey insanlar! Sizin azgınlığınız size, kendinizedir. Dünya hayatının metaı, menfaatidir. Sonra dönüşünüz bizedir. O zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz. Dünya hayatının durumu örneği sadece semadan indirdiğimiz, böylece yeryüzünde insanların ve hayvanların yediği arzın bitkileriyle karışan su gibidir. Hatta yeryüzü onun güzelliğini alıp güzelleştiği zaman onun sahibi ona kendilerinin kadir, muktedir olduğunu zannetti. Ona emrimiz gece veya gündüz geldi ve böylece onu hasat ettik. Kökünden kopardık. Sanki dün hiç olmamış, zenginleşmemiş gibi oldu. İşte böylece ayetleri tefekkür eden bir kavim için ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve Allah teslim, selam yurduna davet eder ve teslim yurduna zatını ulaştırmayı dilediği kimseyi sırat-ı mustakime ulaştırır. Onlar için ahsenül hüsna, Allah'ın zatına ulaşmak ve ziyadesi, daha fazlası Allah'ın cemalini görmek vardır. Onların yüzlerini bir keder kaplamaz ve bir zillet, küçük düşme, hakirlik yoktur. İşte onlar cennet halkıdır. Onlar orada devamlı kalanlardır. Seyyiat kazanan kimselerin seyyiatlerinin cezası onun misli kadardır. Ve onları bir zillet kaplar. Ve onların Allah'a karşı bir koruyucusu yoktur. Onların yüzleri karanlık geceden bir parçayla kaplanmış gibidir. İşte onlar ateş halkıdır. Onlar orada devamlı kalanlardır, kalacak olanlardır. Ve o gün onların hepsini toplayacağız. Sonra şirk koşanlara şöyle diyeceğiz. Siz ve şirk koştuklarınız yerlerinize. Böylece onların aralarını açtık ve onların ortak koştukları, siz sadece bize ibadet, kulluk etmiyordunuz, dediler. Artık şahit olarak bizim ve sizin, bizimle sizin aranızda Allah kafidir. Biz sizin ibadetinizden gerçekten gafildik, habersizdik. Her nefs, bütün nefsler, geçmişte olan şeylerle orada imtihan edilerek Allah'a döndürüldüler. Onların Mevlası haktır. İftira etmiş oldukları şeyler onlardan uzaklaştı, saptı. De ki, semadan ve arzdan sizi kim rızıklandırıyor? Veya işitmenin, işitme duyusunun ve görmenin, görme hassasının meliki, sahibi kimdir? Ve canlıyı, diriyi, cansızdan ölüden çıkaran ve cansızı ölüyü, canlıdan diriden çıkaran kimdir? Ve işi yaratıp, yöneten, düzenleyip, idare eden kimdir? O zaman Allah diyecekler. Öyleyse hala takva sahibi olmayacak mısınız de. Öyleyse işte o Allah'tır. Sizin Rabbiniz haktır. O halde haktan sonrası dalaletten başka nedir? Artık nasıl çevriliyorsunuz? Haktan dalalete döndürülüyorsunuz. Böylece senin Rabbinin sözü fasık olan kimseler üzerine hak oldu. Muhakkak ki onlar inanmazlar. De ki, sizin ortaklarınızdan, şirk koştuklarınızdan örneksiz ilk defa yaratıp sonra onu geri döndürecek kim var? De ki, örneksiz ilk defa yaratıp sonra onu geri döndürecek Allah'tır. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? De ki, sizin ortaklarınızdan Hakk'a hidayet edecek, ulaştıracak kimse var mı? De ki, Allah Hakk'a hidayet eder, ulaştırır. Öyleyse Hakk'a hidayet eden, ulaştıran mı tabi olunmaya daha layıktır, daha çok hak sahibidir, yoksa hidayete erdirilmedikçe kendisi hidayete eremeyen kimse mi? Artık size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Onların çoğu zandan başka bir şeye tabi olmaz. Şüphesiz zan, haktan bir şey kazandırmaz. Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ve lakin, onların ellerinde olanı tasdik eder ve kitabı tafsil eder, ayrıntılı olarak açıklar. Onun hakkında şüphe yoktur. Alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz, o takdirde Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri çağırın ve onun gibi bir sure getirin. Hayır, onlara tevil gelmedikçe gelmediği için ilmini kavrayamadıkları şeyi yalanladılar. Bunun gibi ondan öncekiler de yalanladılar. Artık bak, zalimlerin akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve onlardan ona iman eden kimseler ve onlardan ona iman etmeyen kimseler var. Senin Rabbin fesat çıkaranları iyi bilir. Ve eğer seni yalanlarlarsa o zaman de ki, benim amelim bana ve sizin ameliniz size ait. Siz benim yaptığım şeylerden uzaksınız. Ben de sizin yaptığınız şeylerden uzağım. Onlardan seni dinleyen kimseler var. Fakat akıl etmiyorlarsa sağırlara sen mi duyuracaksın? Ve onlardan sana bakanlar var. Fakat eğer onlar görmüyorlarsa, basar hastaları çalışmıyorsa, amaları sen mi hidayete erdireceksin? Muhakkak ki Allah, insanlara hiçbir şeyle asla zulmetmez. Lakin insanlar kendi nefslerine zulmederler. Ve o gün Allahu Teala, gündüzden bir saatten başka kalmamışlar, bir saat kalmışlar gibi onları toplayacak, haşredecek. Birbirlerini tanıyacaklar, aralarında tanışacaklar. Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ölmeden önce ulaşmayı yalanlayanlar hüsrandadır. Nefslerini hüsrana düşürdüler ve hidayete eren kimseler olmadılar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıramadılar. Ama sana, onlara vaat ettiğimizin bir kısmını göstersek veya seni vefat ettirsek de o zaman sonunda onların dönüşü bizedir. Sonra Allah onların yaptığı şeylere de şahittir. Her ümmetin bir Resulü vardır. Onlara Resulleri geldiği zaman onların aralarında adaletle hükmolundu. Onlara zulmedilmez. Ve eğer siz sözünüzde sadıklarsanız bu vaat ne zaman derler. De ki, Allah'ın dilediği şey hariç ben nefsime, kendime bir fayda veya bir zarar vermeye malik değilim. Her ümmetin bir eceli vardır. Onların eceli geldiği zaman artık bir saat tehir edilmez ve öne alınmaz. De ki, onun azabı şayet gece veya gündüz size gelse ne olur düşündünüz mü, gördünüz mü? Mücrimlerin, suçluların ondan acele istediği nedir? O, vuku bulduktan sonra mı, şimdi mi ona iman edeceksiniz? Ve siz, onu acele istemiştiniz. Sonra zulmedenlere, ebedi, devamlı azabı tadın denildi. Kazandıklarınızdan başkasıyla mı cezalandırılacaksınız? Ve senden haber soracaklar. O hak mıdır, gerçek midir? De ki, evet, Rabbime and olsun. Muhakkak ki o, kesin olarak haktır, gerçektir. Ve sizler aciz bırakanlar değilsiniz. Muhakkak ki zulmeden her nefs, yeryüzünde ne varsa onun olsa, azabı gördüğü zaman pişmanlığını gizler ve mutlaka onu, onların hepsini feda ederdi, verirdi. ve onların arasında adaletle hükmedilmiştir ve onlara zulmedilmez. Göklerde ve yeryüzünde olanlar muhakkak Allah'ın değil mi? Allah'ın vaadi mutlaka hak değil mi? Ve lakin onların çoğu bilmezler. O diriltir ve öldürür ve ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Size Rabbinizden öğüt, vaaz ve göğsünüzde olana, nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa ve müminlere hidayet ve rahmet gelmiştir. De ki, Allah'ın fazlı ve onun rahmetiyle artık ferahlasınlar, sevinsinler. O, onların topladıkları şeylerden, dünya mallarından daha hayırlıdır. De ki, Allah'ın sizin için rızık olarak indirdiği şeyleri gördünüz mü? Sonra da onlardan bir kısmını haram ve bir kısmını helal kıldınız. De ki, Allah size izin mi verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Kıyamet günü Allah'a yalanla iftira edenlerin zannı nedir? Muhakkak ki Allah, insanlara karşı elbette fazlın sahibidir. Ve lakin onların çoğu şükretmezler. Ve bir işle meşgul olmanız, Kur'an'dan bir şey okumanız ve yaptığınız bir amel yoktur ki, ona daldığınız zaman sizin üzerinize şahitler olmayalım. Yeryüzünde ve semada zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden gizli kalmaz. Ve ondan daha büyüğü ve daha küçüğü yoktur ki, kitab-ı mübinde olmasın. Muhakkak ki Allah'ın evliyasına, dostlarına korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar, öyle değil mi? Onlar amenudurlar. Ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünya hayatında ve ahirette müjdeler, mutluluklar vardır. Allah'ın sözü değişmez. İşte o fevzül azimdir. Onların sözleri seni üzmesin. Muhakkak ki bütün izzet Allah'ındır. O en iyi işiten, en iyi bilendir. Semalarda ve yeryüzünde olan kimseler muhakkak Allah'ındır. Öyle değil mi? Allah'tan başka ortaklara dua edenler, ibadet edenler neye tabi oluyorlar? Ancak zanna tabi olurlar ve onlar sadece tahmin ederler, yalan uydururlar. Sizin için içinde dinlenin diye gece kılan, vücuda getiren ve basireti görmeyi sağlayan, gündüzü aydınlık kılan O'dur. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için elbette ayetler vardır. Allah çocuk edindi dediler. O ondan münezzehtir, o ganidir. Semalarda ve yeryüzünde olan şeyler O'nundur. Yanınızda buna dair bir delil olsa ki yoktur, Allah'a bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? De ki, muhakkak ki Allah'a yalanla iftira eden kimseler, felaha, kurtuluşa eremezler. Dünyada bir meta, geçinme vardır. Sonra onların dönüşleri bizedir. Sonra da inkar etmiş olmalarından, kafir olmalarından dolayı onlara şiddetli azap tattıracağız. Ve onlara Hazreti Nuh'un haberini oku. Kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, benim aranızda durmam bulunmam, Allah'ın ayetlerini zikretmem, hatırlatmam size ağır geliyorsa, artık ben Allah'a tevekkül ettim, güveniyorum. Bundan sonra siz ve ortaklarınız yapacağınız işinize karar verin. Sonra işleriniz size keder olmasın. Sonra da bana uygulayın, yerine getirin ve beklemeyin. Artık şayet dönerseniz sizden bir ücret de istemiyorum. Benim ücretim varsa yalnız Allah'a aittir ve ben teslim olanlardan olmakla emrolundum. Fakat onu yalanladılar. Sonra biz onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık ve onları halifeler kıldık ve ayetlerimizi yalanlayan kimseleri suda boğduk. Artık bak, uyarılanların sonu nasıl oldu? Sonra onun arkasından onların kavimlerine resuller gönderdik. Onlara beyineler, açık deliller getirdiler. Daha önce hidayete erip sonradan onu yalanladıklarından dolayı böylece fıska düştükleri için mümin olmadılar. Haddi aşanların kalplerini işte böyle mühürleriz, tap ederiz. Sonra onların arkasından Musa ve Harun'u ayetlerimizle Firavun ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler ve mücrim, suçlu kavim oldular. Böylece onlara katımızdan hak geldiği zaman, muhakkak ki bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa aleyhisselam şöyle dedi: size hak geldiği zaman onun hakkında mı konuşuyorsunuz? Bu bir sihir midir? Ve oysa sihirbazlar, sihir yapanlar felaha ermez. Dediler ki, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi çevirmek için ve yeryüzünde büyüklük, üstünlük, saltanat sizin olsun diye mi bize geldiniz? Ve biz siz ikinize iman edecek, inanacak değiliz. Ve Firavun, bütün bilgin usta sihirbazları bana getirin dedi. Böylece sihirbazlar geldiği zaman Musa aleyhisselam onlara, siz atacağınız şeyleri atın dedi. Onlar attıkları zaman Musa aleyhisselam şöyle dedi: sizin getirdiğiniz şey sihirdir. Muhakkak ki Allah onu batıl, geçersiz kılacaktır. Allah muhakkak ki fesat çıkaranların amelini ıslah etmez. Ve mücrimler, suçlular kerih görse de istemese de Allah hakkı kelimeleri ile gerçekleştirecektir. Bundan sonra Firavun'un ve onun ileri gelenlerinin onları fitnelemesi, belaya uğratması korkulur.

Rabbimiz, bizi zalim kavme fitne konusu kılma dediler. Ve bizi senin rahmetinle kafirler kavminden kurtar. Musa aleyhisselam ve kardeşine vahyettik. İkinizin kavmi için Mısır'a evler yapın ve evlerinizi kıble kılın ve namazı ikame edin. Ve müminleri müjdele. Ve Musa aleyhisselam şöyle dedi. Rabbimiz, muhakkak ki sen Firavun ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında ziynet, süs eşyası ve mallar verdin. Rabbimiz, o mallar onları senin yolundan saptırsın. Rabbimiz, onların mallarını mahvet, onların kalplerini sıkıştır. Artık elim azabı görünceye kadar onlar mümin olmazlar. Allahu Teala şöyle buyurdu. İkinizin duasına icabet edilmiştir, kabul edilmiştir. Artık ikiniz de kendinizi dine ikame edin, Allah'a çağırmaya devam edin. Bilmeyen kimselerin benden uzaklaşan yoluna tabi olmayın dedi. Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Böylece Firavun ve onun ordusu azgınlıkla, zulümle, düşmanlıkla onları takip etti. Sular onu boğacak düzeye erişince Firavun o zaman İsrailoğullarının kendisine ona inandığı ilahtan başka ilah olmadığına ben de iman ettim ve ben de Müslümanlardanım, teslim olanlardanım, İslam'a girenlerdenim dedi. Şimdi mi teslim oldun, öyle mi? Ve sen daha önce asi olmuştun ve sen fesat çıkaranlardan idin. Böylece senden sonraki nesillere bir delil, ibret olman için bugün seni bedeninle kurtaracağız. Ve insanların çoğu elbette ayetlerimizden gafillerdir. Ve andolsun ki İsrailoğullarını güzel bir yere yerleştirdik. Ve onları tayyip, temiz, helal rızıktan rızıklandırdık. Bundan sonra onlara ilim gelinceye kadar ihtilafa düşmediler. Muhakkak ki senin Rabbin kıyamet günü hakkında ihtilafa, anlaşmazlığa düşmüş oldukları şeyde onların aralarında hüküm verir. Bundan sonra eğer sana indirdiğimiz şey hakkında şüphe içinde olursan, o zaman senden önce kitabı okuyan kimselere sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak geldi. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma. Ve sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayan kimselerden olma. O takdirde hüsrana uğrayanlardan olursun. Muhakkak ki onlar Rabbinin sözünü üzerlerine hak ettiler. Onlar mümin olmazlar. Ve eğer onlara bütün ayetler gelse bile elim azabı görene kadar onlar mümin olmazlar. Ayet 96. Bundan sonra keşke bir ülke amenü olsaydı da böylece onun ülke halkının imanı ona, ülke halkına fayda verseydi olmaz mıydı? Ancak Yunus'un kavmi amenü olunca onlardan dünya hayatında aşağılayıcı azabı kaldırdık ve onları belli bir zamana kadar metalandırdık, geçimlerini sağladık. Ve şayet senin Rabbin dileseydi, yeryüzünde olan kimselerin hepsi elbette topluca iman ederlerdi. Yoksa sen insanları mümin oluncaya kadar zorlayacak mısın? Ve Allah'ın izni olmaksızın bir kimsenin, bir nefsin mümin olması mümkün olamaz. Ve Allah akıl etmeyen kimselerin üzerine ceza, azap verir. De ki, semalarda ve yeryüzünde neler var bakın. Amenu olmayan bir kavme ayetler, deliller ve uyarılar fayda vermez. Yoksa onlardan önce geçmiş olan günlerin benzerinden başkasını mı bekliyorlar? Artık bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim de. Sonra biz, Resullerimizi ve amenu olan kimseleri böyle kurtarırız. Müminleri kurtarmamız üzerimize haktır. De ki, ey insanlar, eğer benim dinimden, dinim hakkında şüphe içinde olduğunuzsa, olsanız da, ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam. Ve lakin sizi vefat ettirecek olan Allah'a kulluk ederim. Ve ben müminlerden olmakla emrolundum. Ve yüzünü hanif olarak dine yönelt. Ve sakın müşriklerden olma. Allah'tan başka sana fayda ve zarar vermeyen şeylere dua etme. Bundan

0: sonra eğer öyle yaparsan, o zaman sen mutlaka zalimlerden olursun. Ve eğer Allah sana bir zarar, bir darlık dokundurursa, artık onu ondan Allah'tan başka giderecek kimse yoktur. Ve eğer sana senin için bir hayır isterse, o takdirde onun fazlını geri çevirecek kimse yoktur. Onu kullarından dilediği kimseye isabet ettirir. Ve o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunun sahibidir. De ki, ey insanlar, Rabbinizden size hak gelmiştir. Artık kim hidayete erdiyse, muhakkak ki kendi nefsi için hidayete erer. Ve kim dalalette olduysa, kaldıysa, ancak kendi aleyhine, sorumluluğu kendi üzerinde dalalette olur. Ve ben sizin üzerinize vekil değilim. Ve sana vahyolunan şeye tabi ol. Ve Allah hükmedinceye, hüküm verene kadar sabret. Ve o, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
1: Hud Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 123 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Bu ayetleri muhkem kılınmış, sağlamlaştırılmış, sonra hakim, hüküm sahibi, hikmet sahibi ve habir, her şeyden haberdar olanın katından fasıl fasıl açıklanmış bir kitaptır. Bu kitap, Allah'tan başkasına kul olmamanız içindir. Muhakkak ki ben, ondan, onun tarafından sizin için bir uyarıcı ve müjdeciyim. Ve Rabbinizden mağfiret istemeniz, sonra ona tövbe etmeniz, belirlenmiş bir zamana kadar sizi güzel bir meta ile metalandırması, geçindirmesi ve her fazıl sahibine fazlını vermesi içindir. Ve eğer geri dönerseniz o zaman ben, büyük günün azabının sizin üzerinize olmasından korkarım. Sizin dönüşünüz Allah'adır ve O her şeye kadirdir. Gerçekten onlar ondan, Allah'tan gizlenmek için göğüslerini bükmüyorlar mı? Böylece elbiselerini perde, örtü yapmıyorlar mı? Allah onların gizledikleri şeyleri ve açıkladıkları şeyleri bilir. Muhakkak ki O sinelerde olanı bilendir.''

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda gene inşallah birlikteyiz. Şura suresinin 24. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Em yekulu neftera alallahi keziba fe in yeşe illahu yahtim ala kalbik ve yemhullahul batıla ve yuhikul hakka bi kelimatih İnne innehu alimun bi zati sudur. Kelimeler em yoksa yekulune diyorlar, iftira, iftira attı, uydurdu, alallahi Allah'a karşı, keziben yalan. Ve böylece bununla birlikte in eğer yeşe-i Allah'ı Allah dilerse yahtim mühürler ala üzerini kalbike senin kalbin ve yemhu ve siler mahveder yok eder Allah'ı Allah el batıla batıl ve yuhikku ve gerçekleştirir el hakka hakkı bi kelimatihi onun kendi kelimeleriyle sözleriyle innehu muhakkak ki o alimun çok iyi bilen bizatı sudur gönüllerde olanı. Şöyle çıkıyor sonuç. Yoksa Allah'a karşı yalanla iftira mı ediyorlar? Bununla birlikte eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler ve batılı yok eder. Kendi kelimeleriyle hakkı gerçekleştirir. Muhakkak ki o sinelerdekini en iyi bilendir.

Allah hakkı gerçekleştirir. Hakkı ihkak eder. Yuhikkul hakkı. Yuhikkul hakka, hakkı ihkak eder. Hakkı gerçekleştirir bir kelimati, kendi kelimeleriyle. Yani her şey Kur'an asıllıdır. Kur'ansa Allah'ın kelimeleridir. Allah Teala o Kur'an'da her şeyi beyan etmiştir. Diyor ki biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu Kur'an'ın içine yerleştirdik diyor Allah Teala. Öyleyse o Kur'an her konunun temelidir, aslıdır. Muhakkak ki Allah senelerdekini en iyi bilendir. Çünkü kalpler onun için ulaşılmaz değildir. Herkesin kalbinde ne varsa onu anında bilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi kalbinde olan bir şeyi Allah'a söylediği takdirde bu hüküm geçerlidir ve kişi derhal cennetin sahibi olur. Allah kalplerdeki sinelerde olanı bildiği için böyledir. Yoksa sözde Allah-u Teala'ya ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demek bir şey ifade etmez. Kalpte olanı Allah bildiği için kalpte gerçekten böyle bir talep varsa o kişi mutlaka kurtulur. Ve 25. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve huvellezi yak beluk tevbete an ibadihi ve yafu anis seyyiati ve ya'lemu ma tef'alun ve huve ve o ellezî ki o yakbelu kabul eder ettevbete tövbe an ibadihi kullarından ve yafu an ve affeder esseyyatü seyyat kötülük günah ve ya'lemu ve bilir ma şeyler tef'alun yapıyorsunuz.

Ve o kullarının tövbelerini kabul eden ve seyyiyelerini yani günahlarını affedendir. Ve yaptığınız şeyleri bilir.

Allah Teala her şeyden haberdardır. Bütün işlediklerimizi Allah Teala bilir. Çünkü rahmetiyle ve fazlıyla her şeyi kuşatmıştır. Bizi de kuşatmıştır. Her zerremizden haberdardır. Kainat üzerinde her canlının yaptığı her şeyden Allah Teala anında haberdar olur. Ve burada Allah Teala günahların affından bahsediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişinin günahlarını örter. O zaman günahları affetmiş olur. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde kim Allah'a takva sahipleri diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size Furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin. Yani günahları örtmekle kalmasın. Ayrıca daha ötede günahları sevaba çevirsin. Öyleyse günahları affeder, affetmekle de kalmaz. Sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala günahları sevaba çevirdiğini söylüyor. Kim diyor mürşidine tabi olur da mümin olursa, tövbe kalbine iman yazılmış bir mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Örtmenin ötesinde sevaba çevirir diyor. Ve 26. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve işte cibullezine amenu ve amülüs salihati ve yeziduhum min fadlih vel kafirune vel kafirune lehum azabun şedid. Ve yestecibu ve icabet eder, kabul eder. Ellezine onlar aminu, aminu olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve amilü es-salihati ve nefsi ıslah edici amel işleyen ve yeziduhum ve onları arttırır min fadlihi kendi fazlından, lütfundan ve el-kafirune ve kafirler inkar edenler lehum onlar içindir. Azabın azap, şedidin şiddetli. Allah amin olanların yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve salih amel nefs tezkiyesi işleyenlerin dualarına icabet eder ve onlara fazlından arttırır ve kafirler onlar için ve kafirler onlar için şiddetli azap vardır. Burada Allah Teala amin olanların diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin salih amel işleyenlerin yani nefs tezkiyesi yapanların dualarına icabet eder. Dualarına icabet eder, ne yapar? Onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Ve onlara fazlından arttırır. Evvela onların günahlarını örter, sonra günahlarını sevaba çevirir, yetmez. Onlara biri 10 verirken, biri 100 vermeye başlar ve bunu biri 700'e kadar çıkarır. Öyleyse
Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah arttırdığını söylüyor. Onların günahlarını sevaba çevirdiğini söylüyor. Yeter mi? Yetmez. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi de kim fi sebilillah olursa, Allah'ın yolunda olursa ve infak ederse, yani Allah'ın nefsi için gönderdiği rahmet fazla selavatı fizik vücut zikrederek Allah'tan aldıktan sonra nefsin kalbine gönderirse, nefsi böylece infak ederse, o zaman Allah Teala ona bir bacağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunur diyor. Bir de nimet verir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah böylece onlara fazlından arttırıyor. 27. ayet-i kerime Şura suresi 27. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Velev bese tel lehu hur rızka li ibadihi lebegav fil ardı ve lakin yunezzilu bi kaderin ma yeşa'u innehu bi ibadihi habirun basir. Böyle şayet eğer beseta genişletti Allah'ı Allah er rızka rızık li ibadihi kulları için kullarına le mutlaka begav azdılar fi elerde yeryüzünde elakin fakat yünezzülü indirir bir kaderin miktar ölçüyle ma yeşâ'yı dilediği innehu gerçekten o muhakkak ki o. Bi ibadihi kendi kullarını habirun haberdar olan basirin gören.

Onun kendi kolları ile

Eğer Allah kullarına rızkı genişletseydi, yeryüzünde mutlaka azarlardı. Fakat O, dilediği kadarını indirir. Muhakkak ki O, kullarından haberdardır. Onları görendir. İşte insanlar nefslerinin %100 tesiri altındayken Allah'ın yoluna girerler. Nefs tezkiyesine başlarlar. Ve bu tezkiye onları emmare, levvame, mülhime ve mutmainne kademelerine ulaştırır. Kişi ancak orada mutmainnede Allah'ın kendisine verdiği şeyin kendisi için optimal olduğunun farkına varır. Tam ona göre olduğunun farkına varır. Orada şöyle düşünmeye başlar. Eğer Allah-u Teala bana bundan daha fazlasını verseydi, ben mutlaka onunla azardım. Kim bilir Kur'an'larda, başka yerlerde bu parayı harcamaya kalkardım ve Allah'ın bana olan sevgisini kaybederdim. Eğer Allah-u Teala bana bundan az verseydi, o zaman da belki de isyan ederdim Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, neden bana az veriyorsun diye. Ama şimdi Allah-u Teala bana öyle bir veriyor ki, benim ihtiyaçlarıma yetiyor ve bu beni tatmin ediyor. İşte böyle diyen insan mutmain olmuştur. Yani ruhu göğün 4. kademesine ulaşmıştır. O da nefsi mutmainnedir. Mutmainnededir. Nasıl diyordu Allah Teala? Fecr 27 28 29 30. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte Allah kullarına rızkı genişletseydi, yeryüzünde mutlaka azarlardı. Fakat O, dilediği kadarını indirir. Yani bu dilediği kadarını indirmesi, o kişi için mutlaka en uygun olandır. Kullarından haberdardır, onları görendir. Ve 28. ayet-i kerime, ve hüvellezî yünez zilül gayse min ba'di ma kâne tu ve yenşuru rahmeteh ve hüvel veliyyün hamid ve hüvellezi ve o ki yünezilu indirir elgayse yağmur minbadi sonra ma kânetu ümit kestikleri şey ve yenşuru ve neşreder yayar rahmetehu rahmetini ve hüve ve o elveliyyü veli dost elhamidu hamid övülmeye layık olan. Onların ümit kesmelerinden sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O'dur. Ve O velidir, dosttur, hamittir, hamd edilendir. Allah Teala dilerse insanlar ümit kesmeden evvel rahmetini indirir. Dilerse ümitlerini insanlar kestikten sonra Allah rahmetini indirir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala velidir, dosttur. Şu kainattaki en büyük dostunuz Allah'tır. Ve
yağmuru indirip de bereketi sağlayan odur. 29. ayet-i kerime ve min ayatihi ayatihi halkus semavati halkus sema vati el ardı ve ma besse fihima min dabbeh ve huve ala cem'ihim iza yeşâ'u kadir ve min ayatihi ve onun ayetlerinden halku yaratılması es semavati semalar gökler ve el ardı ve arz yer ve ma ve şey besse yaydı dağıttı fihima orada o ikisinde min dabetin dabbeden hayvandan canlıdan ve huve ve o ala cem'ihim onların hepsine iza o zaman olduğu zaman yeşâ'yı diledi kadirin kadir gücü yeten gökleri ve yeri yaratması ve orada hayvanları çoğaltıp yayması onun ayetlerindendir.

gökleri ve yeri yaratması ve orada hayvanları çoğaltıp yayması. Onun ayetlerindendir. Ve o dilediği zaman onları toplamaya kadirdir.

hava dilediği zaman onları toplamaya kadirdir. Öyleyse gökleri yaratan kim? Allah. Yeri yaratan, bütün gezegenleri yaratan kim? Allah. Orada hayvanları çoğaltan ve dilediği zaman yaydıktan sonra onları gene bir araya toplayacak olan gene Allah'tır.

Dilediği zaman Allah-u Teala yaratır, hayat verir. Dilediği zaman verdiği hayatı geri alır. Dilediği yerde şehirlerin oluşması için insanları harekete geçirir. Dilediği zaman o şehri yerle yeksan eder. Bir zelzeleyle veya başka bir sebeple yerin dibine batırır. O her şeye kadirdir. Ve Şura suresi 30. ayet-i kerime. Ve ma esa bekum min musibetin fe bima kesebet eydikum ve ya fu an kesir. Ve o şey esabekum size isabet etti. Min musibetin musibetten bir musibet. Fe işte o ve işte o bima sebebiyle kesebet kazandı eydikum elleriniz ve yafu ve affeder ankeserin çoğundan. Size bir musibet isabet ettiği zaman işte o ellerinizin kazandığı yaptıklarınız yani yaptıklarınız sebebiyledir. Bu musibetlerin çoğunu affeder.

size bir musibet isabet ettiği zaman işte o ellerinizin kazandığı yani yaptıklarınız sebebiyledir. Musibetlerin çoğunu affeder, gerçekleştirmez. Affeder, yani musibet karşısında kişilerin işlediği günahlar sebebiyle onlara bir musibet isabet ettirmez, ettirmeyebilir. Bu musibet etti, musibetin isabet etmesi hakkında halinde insanların iki türlü davranış biçimi oluşur. Bir, musibetleri insanlar sabredemezler, isyan ederler. İki, kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, muhakkak ki biz Allah içiniz, mutlaka Allah'a döneceğiz. Bakara Suresi 156. ayet-i kerime. Allah Teala hidayete erenlerin de onlar olduğunu söylüyor. Yani kendine bir musibet isabet ettiği zaman bunu bir hayır telakki eden ve Allah'a dönmeleri için vesile sayan insanlar. İşte hidayete erenler, Allah'ın üçüncü kat cennetine girecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. Şura Suresi 31. ayet-i kerime. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمَا أَنْتُمْ ve siz değilsiniz. Bir mucizine aciz bırakacak olanlar, bırakanlar. Fi el arda, arzda yeryüzünde ve ma ve yoktur. Lekum sizin için min dunillahi Allah'tan başka min veliyin bir veli dost ve la ve yoktur. Nasirin bir yardımcı. Yeryüzünde siz aciz bırakabilecek olanlar değilsiniz.

Ve sizin için Allah'tan başka bir dost ve yardımcı yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah insanları aciz bırakır ama insanlar Allah'ı aciz bırakamazlar. O hiçbir zaman aciz içinde olmaz. Bütün kuvvet ve kudret, saltanat O'nundur. O her şeyin sahibidir. Kainatı altı yönde yaratan O'dur. Kainatı yok edecek olan, sıfıra döndürecek olan gene O'dur. Kıyamet günü kainat yok olacaktır. Geriye yalnız cennette cehennem kalacaktır. Sonsuz bir zaman sonra onların da göklerinin çatlaması söz konusudur ve Allah'ın yalnız kalması söz konusudur. Şura Suresi 45. ayet-i kerime. Ve terahum yu'redu ne aleyha haşi'ine minez zulli yenzurune min tarfin hafi ve kâlellezîne âmenû innel hâsirillezîne hâsirînellezîne hâsirû enfüsehum ve ehlihim yevmel kıyameti kıyameh ela innez zalimine fi azabin mukim ve terahum ve onları görürsün yu'redune arz olunurken aleyha ona haşi'ine boyun eğmiş olarak huşu içinde minezzulli zilletten yenzurune bakarlar min tarfin bir bakışta hafiyin gizli olarak ekale ve dedi ellezine onlar amin oldular Allah'a ulaşmayı dilediler inne muhakkak el hasirin hüsrana düşenler hüsranda olanlar ellezine onlar hasiru hüsrana düştüler enfisehüm kendileri ve ehlihim ve onların aileleri kendi aileleri yevmel kıyameti kıyamet günü ela değil mi inne muhakkak ez zalimine zalimler fi içinde azabin bir azap mukimin mukim devamlı ikame edilmiş ve onları zilletten boyun eğmiş olarak ona azaba arz olunurken gizli gizli yan gözle baktıklarını görürsün.

Amir olanlar dediler ki, muhakkak ki hüsranda olanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini hüsrana düşenlerdir. Muhakkak ki zalimler mukim, ikame edilen, devamlı kılınan azabın içindedirler, değil mi?

Amin olanlar. Dediler ki, muhakkak ki hüsranda olanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenlerdir. Gerçekten zalimler devamlı bir azabın mukim, bir azabın içindedirler, değil mi? Burada Allah Teala kıyamet günden bir kesit veriyor cehennemde insanlar ve cehennem ateşine bakıyorlar. Baş zilletten boyun eğmiş olarak orada ateşe bakıyorlar. Bunlar amini olmayanlar. Ama amini olanlar onlara bakarak diyorlar ki bunlar hüsranda olanlardır. Kıyamet günü kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenlerdir. Muhakkak ki zalimler, yani bu hüsranda olanlar mukim, devamlı azabın içindedirler. Kıyametten sonra sonsuza kadar cennete girenler cennette zevki sefa içinde olacaklar. Cehenneme girenler de cehennemde sonsuza kadar azapta olacaklar. Ta ki cehennemin gökleri çatlasın. O güne kadar cehenneme girenlerin cehennemden çıkması mümkün değildir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de 29 tane ayet mevcut. Cehenneme giren bir insanın cehennemden çıkmasının mümkün olmadığına dair. Şura suresi 46. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kânû lehum min evliyâe yensurûnehum min dunillâh ve men yudlilillâhu fema lehu min sebil. Remâkâne ve olmadı yoktur. Lehum onlar için, onların min evliyaya, velilerden, dostlardan bir dost. Yensurunehum onlara yardım eder. Min dunillahi Allah'tan başka. Ve men ve kim kimse yudlili dalalete bırakır. Allah'ı Allah ve artık malehu onun için yoktur. Min sebilin bir yol. Ve onlar için kendilerine yardım edecek Allah'tan başka dostları yoktur.

ve onların kendilerine yardım edecek Allah'tan başka dostları yoktur. Ve Allah kimi dalalete bırakırsa artık onun için bir yol, yani kurtuluş yoktur. Allah Teala kimi dalalette bırakırsa onlar için bir kurtuluşun olmadığını söylüyor Allah Teala. Onlar için kendilerine yardım edecek Allah'tan başka bir dostlar

Holy shit. Allah Teala'nın dalalette bıraktığı için, bıraktığı kişiler için bir yol, bir sebil yoktur. Kimdir dalalette olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hiçbir zaman hiçbir sebil üzerinde olamazlar. Yani kurtuluşa götüren bir sebil üzerinde olamazlar. Onlar sırası cehim üzerindedirler. Gidecekleri yer cehennemdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileselerdi birinci sebilin üzerinde olacaklardı. Nereye kadar? Mürşitlerine ulaştıkları güne kadar. Mürşitlerine ulaştıkları gün sırat-ı müstakim üzerinde olacaklardı. Bu başka bir sebildir. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim edecek sebil, nefsi Allah'a teslim edecek sebil, iradeyi Allah'a teslim edecek sebil, hepsi ayrı ayrı sebiller. Aslında belki de yol alınmıyor bu sebiller üzerinde fizik standartlarda ama hepsi de sebil. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar birinci sebil, yedinci basamaktan 14. basamağa kadar ikinci sebil, 14. basamaktan 21. basamağa kadar üçüncü sebil, 22. basamaktan 25. basamağa kadar dördüncü sebil, 25. basamaktan 27. basamağa kadar beşinci sebil, 27. basamaktan 28. basamağın 4. kademesine kadar 6. seviye ve 4. kademeden 5. kademeye kadar 7. seviye. 7 tane sebil var Allah'ın yolunda olanlar için. Olmayanlar için sadece bir tane yol var. Cehennem yolu. Allah Teala cehennem yolu içinde sebil kullanmıyor, tarik kullanıyor. Tariki cehim diyor cehennem yoluna. Öyleyse dalalette Allah kimi dalalete bırakmışsa onlar sebilin sahipleri değildir. Onlar için bir sebil yoktur. Onlar için ancak tariki cehim vardır.

Ve Şura suresi 47. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim. İstecibu li rabbikum min kabli en yetiye yevmün la meredde lehu minallahi. Ve lekum min melceyin yevme izin ve ma lekum min nekir. İstecibu, icabet edin. Rabbiküm, Rabbinize min kabliden önce en yetiye gelmesi yevmin gün. La meredde geri döndürülmeyecek olan ehu onu. Minallahi Allah'tan, Allah tarafından malekum sizin için yoktur. Min melceğin bir sığınak. Yevmeizin izin günü ve malekum ve sizin için yoktur. Min nekirin bir inkar.

Rabbinize icabet edin. Ne zaman? Allah tarafından geri döndürülmeyecek olan günün gelmesinden önce. İzin günü sizin için bir

sizin için bir sığınak yoktur. Ve sizin için bir inkar yoktur. Yani yaptıklarınızı o gün inkar edemezsiniz diyor Allah-u Teala. Çünkü o gün hayat filminizde hayatınız boyunca yaptığınız her şey görülecektir. Böylece Allah'tan geri çevrilmesi, geri döndürülmeyecek olan günün gelmesinden önce

Üzün sizin için bir sığınak yoktur. Ve sizin için bir inkar yoktur. Yaptıklarınızı inkar edemezsiniz. Bu Rabbinize icabet edin diyor Allah Teala. Ne demek bu? Allah'ın davetine icabet edin demek.

Yani Rabbinizin davetine, Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Allah'ın davetine nasıl icabet edecek? Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Eğer dilemezseniz dalalettesiniz diyor. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Rabbinizin davetine icabet edin buyuruyor Allah Teala. Sizin için ölüm günü gelmeden önce, ölüm günü geldikten sonra davete icabet etmeniz bir şey ifade etmez. Çünkü hakikati zaten göreceksiniz. Eğer Allah'a ulaşmayı denemediyseniz Allah-u Teala'ya hemen müracaat edeceksiniz. Ya Rabbi beni geri gönder. Ben derhal sana ulaşmayı dileyim. Resul'e tabi olayım. Senin emirlerini yerine getireyim. Ama buna imkan vermiyor Allah-u Teala. Şu dünya hayatını yaşarken diyor, o zaman benim davetime icabet edeceksiniz. İşte Allah'ın daveti Allah'a ulaşmayı dilemektir. Eğer davete icabet edilirse kurtuluş garantidir. Davete icabet edilmezse cehennem garantidir. Allah'ın davetine icabet etmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumu Yunus 7 ve 8'de anlatılıyor. Allah Teala orada buyuruyor ki onlar muhakkak ki bize ulaşmayı ruhlarını ölmeden evvel bize milaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatıyla dünya hayatını isterler. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yerde cehennemdir diyor. Öyleyse ölüm günü gelmeden önce bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Ve 48. ayet-i kerime. Şura suresi 48. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe in aradu fema erselnake aleyhim hafiza. İn aleyke illel belagu ve inna iza ezak nel insane minna rahmeten fe riha biha ve in tusib hum seyyi etun bima kaddemet eydihim fe innel insane kefur. Ve bundan sonra in şayet eğer aradu yüz çevirdiler ve oysa halbuki ma ersennake seni göndermedik. Aleyhim onların üzerine hafizan mahfuz olarak in illa sadece aleyke senin üzerine el belagu tebliğdir. Ve inna

İnne ve muhakkak ki biz izah ezak nat attırdığımız zaman el insane insan minna bizden rahmeten bir rahmet feriha ferahladı sevindi biha onunla ve in ve şayet eğer tusifun onlara isabet eder seyyiatün bir kötülük bima sebebiyle kademet takdim etti yaptı ey diyeyim onların elleri fe işte o zaman inne muhakkak el insane insan kefurun, kefur inkar eden nankör.

Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Ve muhakkak ki biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlanır, sevinir. Ve eğer elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle bir kötülük isabet ederse, işte o zaman insan mutlaka kefur olur. İnkar eden, eder, nankör olur. Allah Teala diyor ki, eğer bundan sonra yüz çevirirlerse, biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Sen onların bekçisi değilsin. Ve senin üzerine düşen sadece tebliğdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikte olduk. Ve burada inşallah dersimiz tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Kağıt ürün. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Hayra rabbil alemin Errahmanirrahim Malik yevmiddin Ve eyyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi söyleyerek söze başlamalıyız. Sevgili kardeşlerim, Allah bize sevmeyi öğretti, nefreti yok etti. Gönül hepinizin öyle olmasını istiyor. Biz bütün dünyaya sevgiyi öğretecek olanlarız. Her şey sevginin etrafında mutluluğa açılan bir kapıdır. Eğer sevgi varsa orada mutluluk vardır sevgili kardeşlerim. Nefret varsa, korku varsa orada mutluluk yoktur. Sevgi Allah-u Teala'nın bütün insanlar için temel hedefidir. Bu devirde bizi sevginin sahibi olarak gönderdi. Biz sevginin sembolüyüz. Sevmek ve sevilmek Allah-u Teala'nın temel emri. Sevmek artı sevilmek eşittir mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda devamlı mesafeler kat edeceksiniz. Bu mesafeleri sevmedikçe kat edemezsiniz. Allah Teala sevmenizi istiyor. Önce en çok Allah'ı sevmenizi istiyor. Ondan sonra başkalarını sevmenizi istiyor. Ondan sonra da kendinizi sevmenizi istiyor. Seven insan Allah'ın kendisine verdiği emirleri yerine getirdiği takdirde Allah'ı sevmeye layık olacağını düşünür. O zaman kendisini de sever. İbadet ettikçe içi açılır, huzura kavuşur. Bu ibadetlerden huzura kavuşturucu esas fonksiyonel olan görev zikirdir. Kainatın Allah-u Teala ile ilişkilerdeki en büyük faktörü, mutluluğun ilacı, mutluluğun tamamı zikir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bu ne ifade eder? Şunu ifade eder sevgili kardeşlerim. Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki tane nurun gelmesini göğsünüze, göğsünüzden Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbinize ulaşmasını. O zaman sevgili kardeşlerim, düşüneceksiniz. Neden Allah-u Teala gönderiyor rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nuru kalbinize? Çünkü sizin Allah-u Teala sadece mutlu olmanızı ister. huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, öldükten sonra da kıyamet günü mutlaka cennete gitmenizi ister. Allah'ın hedefi ve gayesi budur. İnsanı başkalarını mutsuz etmek için değil, başkalarını mutlu etmek için yaratmıştır. Hedef olarak da bütün insanlara onu vermiştir. Başkalarını mutlu etmek. Biz sizlere bunu anlatırken, başkaları için yaşamak diye Allah-u Teala'nın bize öğrettiği şekilde isimlendiriyoruz. Allah-u Teala buna kısaca başkaları için yaşamak diyor. Ahar için, başkaları için. Uharu, diğerleri için. Yaşamak. İşte sevgili kardeşlerim, başkaları için yaşamaya başlarsanız, kendinizi düşünmeye vakit bulamayacaksınız. Ve kendinizle meşgul olamayacaksınız. Belki birçok insan için, olur mu insan kendisiyle meşgul olmalı diye düşünenler vardır. Haklıdırlar da. Ama mutluluk odur ki, başkalarının mutluluğundan kâm almak. Kime bir nebze mutluluk verirseniz, Allah-u Teala ve ruhunuz size onu iki kat olarak geri getirir. Başkasına A kadar mutluluk verdiyseniz, A kadar mutluluğu Allah'tan alırsınız, A kadar mutluluğu da ruhunuzun, ya başınızın üzerinde ruh vardır, ya da vücudunuzun içinde ruh vardır. Her halükarda bir ruhla mücehhessiniz. Eğer tabi olmuşsanız, devrin imamının ruhu gelip başınızın üzerine yerleşmiştir. Tabi olmadıysanız sizin ruhunuz var vücudunuzda. Gerçi canı istediği zaman dışarı çıkar, istediği zaman girer, size hiç sormaz, hiçbir kötülüğe iştirak etmez. Çok özel statüde bir mahluktur. Ama sevgili kardeşlerim, yalnız ve yalnız sizi mutlu kalacak olan davranışlar gelir ruhunuzdan. Ruhunuzun bütün talepleri sizi mutlu kılmaya, huzura ulaştırmaya yöneliktir. Başlangıçta nefsiniz %100 afetlerle kaplıdır ve bütün afetler sizi mutsuz ve huzursuz etmeye yönelik isteklerle doludur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hedefinizin ne olduğunu sakın unutmayın. Allah Teala hangi insanı vücuda getirirse getirsin, o kişi kim olursa olsun, Allah mutlaka o kişiyi bu dünyaya, o kişi mutlu olsun diye göndermiştir. Bu dünyada gözünü hayata açtırmıştır o kişinin. Ve mutluluk mu son derece kolay bir hedef. Çünkü bir insan eğer Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani bir insan ruhunu hayattayken Allah'a iade etmeyi, tevdi etmeyi, teslim etmeyi dilerse, Allah mutlaka onun bu talebini gerçekleştirecektir. Ve ruhunuzu Allah'a, kendisine Allah ulaştıracaktır. Yani siz sadece bir talebin sahibi olacaksınız. Diyeceksiniz ki, ey Yüce Allah'ım, Ben seni çok ama çok seviyorum. Ve ben istiyorum ki mutlaka ve mutlaka ruhum sana ulaşsın. Ruhumu ölünce değil, ölmeden evvel bu hayatta sana ulaştırmayı diliyorum. Ey benim yüce Allah'ım. Böyle derseniz ne olur? Tamam. Böyle derseniz ulaşmanın imzasını attınız demektir. Allah Teala ile senet imzaladınız. Ben sana ulaşmayı dileyeceğim. Sen de beni kendine ulaştıracaksın. Senede evvela Allah imza atmış. Çünkü o diyor Kur'an-ı Kerim'de. Sen diyor bana ulaşmayı dileyeceksin. Ben de seni kendime ulaştıracağım. Senede bu ayeti koyarak Kur'an-ı Kerim'e imza atmış Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu bizim Türkçe ifademiz. Aslı ne? Aslında Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde kim bana mülaki olmayı dilerse, yönelirse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şöyle başlıyor Allah Teala. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve kim Allah'a yönelirse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Ona kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse ikiye ayrılmışız. Biz insanlar bir dileğin sahibi olacağız. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilersek biz ulaşmayacağız Allah-u Teala'ya. Ruhumuzu biz ulaştırmayacağız. Allah bizim ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Yehdi ileyhi men yunib. Yunib kelimesi, münib kelimesi, münibine kelimesi, enibü kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekümül azabe. Üzerine azap gelmeden önce, yani ölmeden önce, hayattayken, Rabbine yönel, yani Rabbine ruhunu ulaştırmayı dile. Ve Allah'a teslim ol. Önce ruhunu teslim et, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra da iradeni Allah'a teslim et. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle beraber olmak, sizlerle sohbet etmek, bu öyle büyük bir ferahlık, öyle büyük huzur verici bir olay ki sevgili kardeşlerim. Bir yudum kahve içmeye değer. Değer mi? Bilin bakalım kahveyi içince ne hatırlıyorum. Tamam. Evet o. Üveys El Karani Hazretleri kahvenin piri. Ama zevk sahibiymiş. Kahvenin çok muhteşem bir kokusu var. Allah Teala şekeri çok sevimli bulmuyor. Suni bir şey olduğu için. Kahve mi? O farklı. Üveys El Karani'yi hatırlatıyor bize. Ta 1400 yıl evvel döndürüyor bize. O develerle konuşabilen, her söylediğini kelime kelime develerin anladığı, mutlak olarak itaat ettikleri bir İslam büyüğü. Sevgili kardeşlerim, nereden nereye geçtik? Ama sohbet ediyoruz. Bütün bu sohbetler, bu anlattıklarımız neye dayalı? Neyi hedefliyor Allah Teala bize bunları söyleterek? Unutmayın, biz söylemiyoruz, o söyletiyor. Neye dayalı olarak? Sizlerin mutluluğuna sevgili kardeşlerim. Hani insanlar vardır, bizi çok severler. Onların mutlu olmaları için hep dua ederiz. İnsanlar vardır, bizi hiç sevmezler. Biz onların mutluluğu için dua ederiz. Olmadı mı diyorsunuz? İkincilerin mutsuzluğu için mi dua edelim? Hayır sevgili kardeşlerim, hayır, hayır, hayır. Allah Teala'nın bize verdiği emir, hiçbir insanı başkasından ayrı tutmayarak, bize kötülük etmeye de çalışsa, bizi öldürmeye de çalışsa, o kişiyi de Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda ikna etmeye çalışmak. İşte bu can, bu tende kaldıkça görevimiz bu sevgili kardeşlerim. Herkesi mutluluğa ulaştırmak. İnsanlar bizi sevmeyebilir. Normal değil mi? Kim bilir kaç milyon insan şeytanın tesiri altında şu an. Şeytan da bizim onlar tarafından sevilmememiz için kim bilir onlara ne yalanlar uyduruyor şu anda. Ama sevgili kardeşlerim, unutmayın. Bir atalar sözümüz var. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Artık insanlar araştırıyorlar söylediklerimizi. Kur'an-ı Kerim'e bakıyorlar. Bütün söylediklerimizin istisnasız olarak hepsinin doğru olduğunu ve bir Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesine mutlaka bağlı olduğunu kesin olarak tespit ediyorlar. O zaman jeton düşüyor. Çünkü Allah-u Teala'nın bize öğrettiği Kur'an ayetleri unutulmuş olan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin, ki biz onun ayağının tozu olamayız, onun sahabeyi nasıl hedeflere ulaştırdığını, İslam'ın 7 safhasını nasıl sahabeyle beraber yaşadıklarını, İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın bize öğrettiği ilim bu ilim. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ve onun sahabesi nasıl yaşamışsa İslam'ın ve Kur'an-ı Kerim'in 7 Safa ve 4 Teslim'ini bugün Allah'ın bize verdiği emir Bizim ve bize tabi olanların hepsinin yedi safa ve dört teslimi mutlak olarak yaşamamız. Yeter mi? Yetmez. Sonra da bunu tüm dünyaya anlatmamız. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha ötesini de istiyor. Neyi istiyor? Bize Tevrat'ı inceletti. Ne istiyor? Bize İncil'i inceletti. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki yedi safa ve dört teslim Tevrat'ta da aynen yer almış, İncil'de de aynen yer almış. Yer almış demekle neyi kastediyoruz? Tevrat'ta da Hz. Musa ve onunla beraber olanlara yedi safanın yedisi de farz kılınmış. İncil'de de Hz. İsa ve onunla beraber olanlara yedi safanın yedisi de farz kılınmış. Bu kadar mı? Hayır, ötesi de var. Tevrat'ta da yedi safanın yedisi de farz. İncil'de de yedi safanın yedisi de farz. Bu tarafa gelelim. Kur'an'da da yedi safanın yedisi farz. Konunun can alıcı noktası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi yedi safanın yedisinde yaşamışlar. Hz. Musa ve ona tabi olanlar yedi safanın yedisinde yaşamışlar. Kur'an'da yazıyor mu? Evet. Yedi safanın yedisini de Hz. Musa ve ona tabi olanların yaşadığını Kur'an-ı Kerim yazıyor mu? Yazıyor. Hz. İsa ve ona tabi olanların yedi safanın yedisinde yaşadıkları yazıyor mu? Evet, Kur'an'da yazıyor. Peki Kur'an'da yedi safanın yedisinin de Hz. Musa ve ona tabi olanlara farz kılındığını yazıyor mu? Yazıyor. Gene Kur'an'da Allah-u Teala Hz. İsa ve ona tabi olanlara yedi safanın yedisinin de farz kılındığını ayrı ayrı ayetlerle yazıyor mu? Evet, yazıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Allah'ın tek dininin, yegane dininin, Hazreti İbrahim'in dininin, ondan evvel Hazreti Nuh'un dininin, en evvel Hazreti Adem'in dininin aynı din olduğunu söylüyor. Hanif dini yetmez. Allah Teala bütün insanları sadece ve sadece bu dini yaşayabilecek olan özelliklerle yarattığını söylüyor. Dikkat edin sözüme. Allah Teala bütün insanları ezelden ebede kadar yaşayacak olan bütün insanları, yani ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yaşayacak olan bütün insanları Hanif olarak yarattığını ve yaratacağını söylüyor. Ve dininin de adının Hanif dini olduğunu, bundan başka bir dinin mevcut olmayacağını, Hanif dininin ezeli ve ebedi din olduğunu söylüyor. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Habibim, Hanif olarak veçhini, yani şu fizik vücudunu dine ikame et. Yani dini ayakta tutmak üzere kullan. O Hanif fıtratıyla ki, yani sen Hanif'sin diyor Allah Teala. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. İşte ezeli ve ebedi din bu dindir. Hanif dinidir. İşte ezeli ve ebedi din. Kayyum olan din, kıyamete kadar devam edecek olan din, ezeli evveli belli olmayan hep var olan din, sonucu da belli olmayan, hep var olacak olan din. Kayyum olan din işte budur diyor. Ve Allah'ın ne insanları hanif fıtratıyla yaratmasından ne de dini hanif dini olarak kullanmasında bütün zaman parçalarında bir değişiklik göremezsin diyor. Hep insanlar hanif dinini yaşayabilecek olan hanif fıtratıyla yaratılacak kıyamete kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz bunları size anlatmadan evvel başkalarından hiç duyanınız oldu mu bunu? Bu anlattıklarımız gelecek günlerin anahtarıdır. Bunu da bir tarafa yazın. Hani biz size eskiden bir şeyler söylemiştik. Bundan sonra şu olacak, bundan sonra şu olacak diye. Hep aynı şeyi söyledik. Bunu bir tarafa yazın. Olunca bize hatırlatırsınız. Oldu hatırlattınız, oldu hatırlattınız, oldu hatırlattınız. Bu sizlere ne söylüyor? Bunları biz söylemiyoruz. Bunları Allah söyletiyor bize. Biz sadece bir yankıyız. Biz sadece bir vasıtayız. Allah-u Teala'nın elinde naçiz bir vasıta. Allah-u Teala'nın daha açık konuşayım mı? Hoparlörüyüz. Konuşan O. Biz sadece O'nun bize söylettiklerini size ulaştırabiliriz. Sevgili kardeşlerim, buradan her şey çok güzel görünüyor. Siz de öyle görmüyor musunuz? Seneler çabuk çabuk geçiyor. Ama sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Öylesine güzel ki. Ona hayran olmamak mümkün değil. Siz de tanıdıkça önce Allah'tan hoşlanacaksınız, sonra Allah'ı seveceksiniz, çok seveceksiniz, sonra Allah'a aşık olacaksınız. Ama daha sonra en sonunda Allah'a hayran olacaksınız. O zaman aynı suali başkalarına soracaksınız. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey çok güzel sevgili kardeşlerim. Din ile uğraşanlar, ister din adamları olsun, ister dini bir hobi olarak düşünsünler, isterlerse dinden nefret etsinler. Ama sevgili kardeşlerim, insanlar bilsinler ki Allah onları da seviyor. Allah nefret etmez. Allah'ın sevgisi en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru milyarlarca boyuta dayanır. Her birinin boyutu Allah'ın her birinde Allah'ın sevgi boyutu farklı kıstaslarla ölçülür. O Allah'tır. Her konuda olduğu gibi ölçümde de sonsuzun sahibidir. Ama bilin ki hepinizin bu sonsuz skala içerisinde ayrı bir yeriniz var. Ve yerinizi dilerseniz adım adım yukarıya doğru yükseltebilirsiniz. Çok basit. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bundan sonrası Allah'ın. Nereye kadar? Ta ki İbadetler açısından neleri sevmiyorsanız onları size sevdirsin de sizi ruhen kendisine ulaştırsın. Ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Unutmayın. Eğer henüz bizi yeni dinlemeye başlamışsanız bu adamın söyledikleri ötekilere hiç uymuyor yahu. Saçmalıyor galiba filan diye düşünebilirsiniz. Bu da sizin en tabii hakkınız. Ama sonra eğer sözlerimizi, söylediklerimizi, yazdıklarımızı Kur'an-ı Kerim'e elinize alır da test ederseniz ki mutlaka çekin ötesinde, testin ötesinde check etmelisiniz. Yani tam ve sağlam bir kontrolden geçirmelisiniz. O zaman şunu göreceksiniz. Bize henüz tanımayan sevgili gelecekteki kardeşlerimiz. O zaman şunu göreceksiniz. Bu öğreti bir insanın öğretisi olamaz. Bu öğretiyi bize mal eden Allah-u Teala bizatihi o mal etmiştir. Biz de sizin gibi bir insanız. Ama dünyada hiç kimsenin bilmediği şeyleri biliyoruz. Dikkat edin, bildiklerimiz bir bütün olarak sadece cehenneme gidecek olan bütün insanları Allah'ın cennetine ulaştırabilecek olan bütün esasları ihtiva ediyor. Ne yani şimdi bu durumda biz kendimizi mi övüyoruz? Sevgili kardeşlerim biz onları unuttuk. Bizden nefret eden insanlara biz kendimizi sevdirmek için çalışmayız. Sadece Allah'ın doğrularını söyleriz. Onlar test ederse tahkik etmek gereğini görecek, duyacaklardır. Tahkik ederlerse o zaman check etmek. A'dan Z'ye kadar hepsini doğru mu yanlış mı diye incelemek mevkiine geleceklerdir. İşte o zaman onlar bize bu dünyadaki en sadık insanlar olacaktır. Neden? Çünkü gelecekte dinleri birleştireceğiz. Dinler yok sevgili kardeşlerim. Dinler yok. Ezelden ebede kadar kayyum olan sadece Hanif dini. Üç esas ihtiva eder. Bir, Allah'ın tekliğine iman. Tek bir Allah vardır. Bir tane Allah vardır. Başka bir ilah yoktur, mevcut değildir. İki, bunun adı vahdet. İki, tevhid. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu yani haniflerin oluşturduğu tek bir ümmet. Ve üç. Üçüncü faktör teslim. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimizi unutmayın. Biz ne söylüyorsak A'dan Z'ye kadar
1: Şu ağzımızdan çıkan her söz, onlar bize ait değil. Biz sadece bir vasıtayız, aynayız.

Sevgili kardeşlerim, demin başka bir tabir kullandırdı Allah Teala, hoparlör. Biz konuşmuyoruz, o konuşturuyor. Birçok kişi bunu da bir övünme olarak değerlendiriyor. Ah benim sevgili kardeşlerim, ne söylememizi bekliyorsunuz? Allah Teala bunları söylettiğine göre bizim bir hiç olduğumuz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayağının tozu bile olamamamız, size hiçbir şey söylemiyor mu, hatırlatmıyor mu? Bundan 14 asır evvel Allah Teala ona Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Bir şeriat kitabı. O bir peygamber. Biz bir peygamber değiliz. Ve söylediklerimizin hiçbirisi de bizim marifetimiz değil. Biz bir hiçiz. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ama hepinizi cehennemden kurtaracak olan tek kişi. Ey karşımızda olanlar, niçin karşımızda olduğunuzu biliyor musunuz? Kendinize sorun bakalım, neden karşımızdasınız? Biz sizi kurtarmak için yaşıyoruz. Ey karşımızda olanlar, biliniz ki cehenneme doğru yolculuk yapıyorsunuz şu anda. Ve Allah'a ulaşmayı dilemezseniz cehennemden kurtulmanız mümkün değildir. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde İnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve râdu bil hayâtet dünyâ ve etme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn.

Teala, onlar ki diyor, muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri kesin surette, muhakkak surette yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Ve onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kimmiş bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Şimdi biz sormaz mıyız size? Biz size bu Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsetmeden evvel, şu dünya üzerinde bir tek kişi gösterebilir misiniz? Ki size veya onlara hangi şey kavimdeylerse Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsetmiş olsun. Ne diyorsunuz? Neye üzülüyoruz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu hakikatler sizler tarafınızdan öğrenilecek. Bizi ilk defa dinleyenler sizlere sesleniyoruz. Bu hakikatler sizler tarafından öğrenilecek. Ama toplumun büyük kısmının öğrenmesine hiçbir kötü niyetleri olmadığı halde din adamlarımız sebep oluyor. Kötü niyetleri yok. Bize karşı olmaları, onlar da artık küçük bir kısım olarak kaldı. Onlar da değişecek diye ümit ediyoruz. Hakikatleri öğrendikleri zaman. Ama sevgili kardeşlerim, biz bunları anlattığımız zaman hiç duymadıkları şeyler olduğu için gidip din adamlarına soruyorlar. O diyorlar böyle söyledi diyorlar. Sahte peygamber böyle söyledi. Onlar da diyorlar ki hayır böyle bir şey geçerli değil. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. Ruhun Allah'a ulaşması diye de bir şey yoktur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. İşte bu var ya bu. Tek başına bütün bir ülkeyi katletmekten daha büyük bir fitnedir. Allah Teala diyor ki fitne katilden beterdir diyor. Aynı sayıda 100 insan diyelim fitneye düşürülmüş, aynı sayıda yani 100 insan öldürülmüş. İki ayrı kişi, birisi katil, birisi fitneci. Fitne ondan ötekinden daha büyüktür diyor Allah Teala. Neden? Çünkü haksız yere öldürdüğünüz insanlar, siz onları haksız yere öldürdünüz diye cehennemden kurtulabilirler. Sizin sebebinizle cehennemden kurtulabilirler. Sonsuz bir hayatı cennette yaşayabilirler. Tabii Allah'ın şartları uygunsa, formlara uygun olarak. Ama sevgili kardeşlerim, din adamları diyorlar ki hayır, onun söyledikleri yanlıştır. En korkuncu ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İncelemek gereğini duymadan söylemeleri. İnceleseler zaten bizimle beraber olacaklar. Hepsinin Kur'an'a ait olduğunu ve sadece kendilerinin bilmediklerini görecekler. Bilmedikleri için de kendilerini belki biraz suçlu hissedecekler. Ama öyle olmanızda fayda var, öyle hissetmenizde. Çünkü o zaman siz daha ciddi bir şekilde araştırırsınız söylediklerimizi. Araştırdığınız zaman sevgili din adamlarımız, hepsinin, bütün söylediklerimizin Kur'an'la %100 bağlantılı olduğunu göreceksiniz.
Dahası sizin unuttuğunuz ayetler. Hayır, sizi suçlamak için söylemiyorum. Siz unutmadınız. Unutturuldunuz. Onları size öğretmediler. Ne İmam Hatip liselerinde, ne ilahiyat fakültelerinde öğretmediler sevgili kardeşlerim. Peki öğretmeyenler haksızlar mı? Hayır. Onlar da haksız değil. Çünkü onlar da o kadarını öğrendiler kendi öğretmenlerinden, kendi profesörlerinden. Onlar da profesör oldular. Şimdiki din adamlarına aynı şeyleri öğrettiler. Hiç kimseyi, bir tek kişiyi bile cehennemden kurtarması mümkün olmayan bir ilmi şu anda bütün dünyadaki İslam alemi öğreniyor ve öğretiyor. Sadece omuzlarında vebal var. Peki hala beni anlamıyorsunuz. Anlayacağınız günler gelecek diye mi diyorum sevgili kardeşlerim? Buradan bir taraftan her şey son derece güzel görünüyor. Çünkü Allah'ın bütün doğrularını biz sizlere ulaştırıyoruz. Bir taraftan da çok hazin görünüyor. Bizi gözyaşlarına boğan bir dünya manzarası görüyoruz. Ne Hristiyanlık, ne Yahudilik, ne İslam. Hiçbirisi Allah'ın doğrularından büyük kitleler itibariyle haberdar değil. Hatta büyük kitlelerin de çok ötesinde haberdar değil. Ve insanlık cehenneme doğru sürükleniyor. İşte şimdi en çok üzüldüğüm noktaya ulaştım. Bizim din adamlarımız söylediklerimizi inceleyip de bütün söylediklerimizin doğru olduğunu tespit ettikten sonra halka bunları söylemeye başladıkları zaman kurtuluşta söz sahibi olacaklar. O zamanın alimleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu zamana ait alimlere söylediklerinin dışında olacaklar. Öyle bir devir gelecek ki diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, orada camiler mamur olacak. Dışları mamur olan camiler. Ama içeride hiç diyor iman sahibi insan, kurtuluşa ulaşabilecek olan insan kalmamış olacak diyor. Ve o zamanın alimleri, bütün devirlerdeki alimlerin en şerlileridir diyor. Camiler mamur, içindeki insanların gideceği yer cehennem. Dinden, dinin gerçeklerinden haberdar olmayan insanlar. Sevgili kardeşlerim, aslında sizinle sohbete doyamamaz. Biz de doyamıyoruz. Ama zaman geçiyor. Gene bir sohbetimizin vakti birkaç dakikada aşarak doldu. Sizden ayrılmak biliyoruz zor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki. Hepinizin ama hepinizin kim olursanız olun. Hepinizin kardeşimiz olduğunu bilin. Hepinizin kurtuluşu için dua ettiğimizi bilin. Siz bize düşmansanız gene düşmanınıza devam edin isterseniz. Bu sizin bileceğiniz şey. Hayır. Bu konuda biz size kızmayız. Kin beslemeyiz.